Hayır. Binlerce kez hayır. Çünkü sen Hira'dan şehre inen kişinin ümmetisin. Mekke'de bozulmamış, özünü korumaya çalışan nadir yerlerden birisi olan Hira. O tazeliğini günümüze kadar sürdüren Hira, bugün evimiz olsun, misafir odamız olsun, çalışma salonumuz olsun. Olsun ki etrafı tekrar okuyabilelim. Olsun ki kendi ayaklarıyla ateşe gidenleri ateşten kurtarma cüretimiz olsun. Hiralar oluşturalım ki arınıp tertemiz kalplerimizle kalpler fethedelim. Ve sonra siz ve biz evlerimizde hiralarımızı oluşturup ikra ile müjdelenen bir ümmetin doğuşunu seyredip güz yaprakları yerine kardelenleri birlikte demet demet insanlığa sunalım. Ve Hira'da oku. Oku ki yeryüzünün en güçlü insanı olasın. Yavaşça oku yazılanları. İliklerine kadar işlesin tüm hatları. Tüm kelimeleri lime lime sök al içinden. Tüm küfürleri topla ve soğuk bir gecede yanan kamp ateşi içine at. Okudukça her noktadan sonra güçleneceksin. Sen güçlendikçe dünya küçülecek. İnancın büyüdükçe acıların mum alevi gibi usulca eriyip akacak. Mezopotamya'ya giden bir nehre. Üstüne sandallar inşa edeceğiz sonra. Acılarının yıllardır omuzlarına binmesinin intikamını alarak. Boş bir otel sessizliğinde, çiğ taneleri henüz yitirmemişken yaprakların üzerindeki benliğini, koyul yola. Gece karanlığını terk etmedi diye korkma. Küçük sokak lambası aydınlatacak yolunu ve sen güneşe uzanacaksın. İçinde fırtınalar kopuyor zamansız gecelerde. Biliyorum, için içine sığmıyor. Duyguların taşıyor yeryüzünden. Ama sen olduğun yerde, yatağının içinde bir sağa, bir sola dönmekten başka bir yol kat edemiyorsun. Tavsiyem, yüreğinin fırtınalı olduğu rapor edildiğinde haber bültenlerinde bin yelkenliye. Göreceksin kürek bile çekmene gerek kalmadan rüzgar seni olmak istediğin saraylara götürecek. İnsanlık tıkanma noktasına geldiğinde Rabbim beni sana gönderdi de. Benden büyük mucizeler bekleme. Küçük cümlelerimle yüzüne bir tebessüm indirebilirim sadece. Fazlasına gücüm yetmez. Dünyayı daha güzel bir hale getirebilir miyim bilmiyorum. Ama bunun için sonuna kadar mücadele edeceğimi biliyorum.

erişebildiğim kadar ışık saçacağım yeryüzüne. Ben küçük bir sokak lambasıyım. Şimdi sen de yanımdasın. Ablamsın. Kirli musluklardan içirmezsin. Kardeşim Harun'sun. Yardımcımsın. Beraberce inandığımızın peşine düşeceğiz. Ve dünya saçma sapan şeyler yüzünden bizi üzemeyecek. Büyük işler beklemiyorum senden. Küçük mutluluklar saç etrafa. Beyninde olumsuz düşüncelere yer bırakma. Saygını yitirme. Dünya mavalları içine dalıp da unutma sakın ne için yeryüzüne gönderildin ve neden sana bir beden bahşedildi.

0: Peri masallarındaki kahramanlar gibi yaşa hayatı. Yaşa ki insan yaşasın. Yaşat ki hayatlar kurtulsun. Öğrendim ki yaşamak acının ölçüsünden geçerken rahmet yağmurlarıyla ıslanmaktır. Allah'ım, imtihan yollarında yürürken ruhunun üstünde şemsiyelerle gezinenlerden ve rahmetinden ümit kesenlerden olmaktan muhafaza eyle. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله

Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir.

Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakup'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun.

İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi şüphesiz Mekke'de alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir.

Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir.

Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.
1: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

0: birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: O gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah alemler için hiçbir haksızlık istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır.
1: Kuntum hayra ummetin uhricet lin nasi te'murun bil ma'ruf ve tenha

0: لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
1: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.

Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Boribe.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir.

Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.

Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir.

Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

ne zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip onu yok eden dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi, fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar.

Ey iman edenler! Sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık.

0: مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir.

0: yapma.
1: Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.
0: وَاِذْ قَدَ

Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

hani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu? Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler.

Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz.

Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder.

0: bih. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
1: Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler.

0: Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder.

0: ضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Siz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin.

O Allah'tan korkanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever.

0: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler.

İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

0: Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün.
1: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: Bu insanlara bir açıklama, Allah'tan korkanlara bir hidayet ve öğüttür.

0: gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz.
1: اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

0: Eğer size Uhud'da bir yara dokunduysa, o topluluğa da Bedir'de öyle bir yara dokunmuştu. Biz bugünleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ
0: Ve iman edenleri temizlemek, kafirleri mahvetmek için böyle yapar.
1: اَمْ حَسِبَتُ

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?

0: olsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا.

0: اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
1: Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir.

Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

sonra o üzüntünün ardından Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zannı gibi bir zan besliyor ve "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. Sen de ki, "Bütün işler Allah'a aittir." Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, "Bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik." Ey Muhammed, sen de ki, "Siz evlerinizde bile olsaydınız, haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de çıkarlar, düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi. Allah içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde bulunanları bilir."

Sizden yüz çevirip gidenleri şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: bihim vallahu yuhyi ve yumit vallahu bima ta'malun basir.
1: Ey iman edenler, sizler inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.
0: وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ.
1: Andolsun ki siz ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: Allah tarafından verilen bir merhametle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever.
1: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
0: Eğer Allah size yardım ederse artık hiç kimse size galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hiçbir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi yakışmaz. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve gideceği yerde cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir.

Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler.

Bedir'de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet Uhud'da sizin başınıza gelince, bu da nereden başımıza geldi dediniz. Ey Muhammed, sen onlara bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
1: İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olup gerçek müminleri ortaya çıkarmak ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun denildiğinde onlar eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik sizinle elbette gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir.

kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki, siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın.

Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.

sahiplerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

onlar Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.

0: أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
1: O müminler kendileri yara aldıktan sonra da yine Allah'ın ve peygamberinin davetine uydular. Onlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan korkanlar için büyük bir mükafat vardır.

İnsanlar onlara, adamlar sizin için kuvvet topladılar, onlardan korkun dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir dediler.

Allah'ın nimeti ve ihsanıyla geri döndüler. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

İşte size savaş haberini getiren o şeytan ancak kendi dostlarını korkutabilir. Eğer siz inanmış kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun.

0: شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: İnkara koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır.

Hiç şüphesiz iman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.

İnkar edenler mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: Ey insanlar! Allah müminleri sizin içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı ona bildirir. Öyleyse siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'tan korkarsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: والأرض والله بما تعملون خبير.
1: Allah'ın ihsanından kendilerine vermiş olduğu şeylerde cimrilik yapanlar, bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu kendileri için çok kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ.
1: Andolsun ki Allah, Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Biz onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz.

0: قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Allah gökten inecek olan ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere bize emir verdi diyenlere sen de ki benden önce de peygamberler size apaçık delilleri ve bu söylediğiniz şeyi getirmişlerdi. Madem doğru kimselerdiniz de onları neden öldürdünüz?

0: Ey Muhammed! Eğer seni yalancı saydılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalanla suçlanmışlardı.
1: Kullu nefsin zâikatul mevût ve innemâ tuvaffevne ucûrakum yevmel kıyâmeh. فَمَنْ زُحْزِحَ

güzel canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

Şüphesiz ki siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir.

0: Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar.
1: La tahsabannellezine yefrahun bima etav ve yuhibbun

yaptıkları kötülüklere sevinip yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin sakın azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için acı bir azap vardır.

0: göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İnne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulil albab.
0: Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır.

Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki: "Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru."

ey Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.

0: zor.
1: Ey Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve canımızı iyilerle beraber al.

Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri ver. Bizi kıyamet günü rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın.

0: yaptığını.
1: Rableri de onlara şöyle karşılık verdi: elbette ben sizden erkek olsun, kadın olsun çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Siz hep birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, çarpışıp öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları Allah tarafından bir mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatların en güzeli de Allah'ın yanındadır.
2: La yagurrannaka taqallubullezine keferu fil bilad.
1: İnkar edenlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın.

0: الله خير للأبرار.
1: Fakat Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır.

0: Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a ve kendilerine indirilen kitaplara samimiyetle Allah'a boyun eğerek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirmezler. İşte onların Rablerinin yanında mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görür.
1: Ya eyyühellezine amenu sbiru ve sabiru ve rabitu vettekullâhe leallekum tuflihûn.
0: Ey iman edenler! Sabredin. Düşman karşısında sabırlı olun. Cihada hazırlıklı bulunup sınırlarda nöbetleşin ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız. Nisa suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 176 ayettir. Nisa kadın anlamına gelir. Bu surede kadın haklarından, aileden, mirastan söz edildiği için bu adı almıştır.

0: Ey insanlar, sizi bir tek şahıstan yaratan, ondan eşini yaratıp ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir.
1: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.
0: Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali, murdar olan haramla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.

0: تعولوا
1: Yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlar hakkında adaletli davranamamaktan korkarsanız size helal olup beğendiğiniz diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız o takdirde bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. İşte adaletten ayrılmamanız için en uygun olan da budur.

Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Eğer kendi rızalarıyla ondan size bir şey bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin. وَلَا

0: فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
1: Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı zayıf olanlara vermeyin. O mallarla onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel sözler söyleyin.

0: لهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk görürseniz mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onların mallarını israf ederek tez elden yemeyin. Yetime veli olan kimse eğer zenginse onun malına dokunmaktan çekinsin. Fakirse emeği karşılığında örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

0: قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bırakılan az da olsa, çok da olsa belirli bir hisse ayrılmıştır.

mirasın taksiminde varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunursa mirastan onlara da bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin.

0: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
1: Kendileri geriye zayıf çocuklar bırakarak öldükleri takdirde onlara bir zarar gelmesinden korkanlar, yetimlere haksızlık etmekten de korkup ürpersinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler.

0: نارا وسيصلون سعيرا.
1: Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler karınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir.

0: size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar verilmesini emreder. Eğer çocukların hepsi kadın olup ikiden fazla iseler, ölenin bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Bir kadın olursa o zaman malın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine altıda bir hisse verilir. Çocuğu yoksa ve ana babası da ona varis olmuşsa anasının hissesi üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa o zaman anasının hissesi altıda birdir. Bu hisseler ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonra verilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından ayrılmış farzlardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدَ

Hanımlarınızın çocukları yoksa geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu hisseler yapacakları vasiyetleri yerine getirdikten ve borçları ödendikten sonra verilir. Sizin de çocuğunuz yoksa bıraktığınız mirasın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu hisseler yaptığınız vasiyet yerine getirilip borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer bir erkeğe veya kadına anası, babası ve çocuğu olmadan varis olunuyorsa ve anadan bir erkek ya da bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir hisse verilir. Eğer birden fazla kardeşi olursa o zaman üçte bir hissede eşit olarak ortaktırlar. Bu hisseler varislere zarar vermeden yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra verilir. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi bilir ve kullarına yumuşak davranır.

İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.

Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا
1: Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.
0: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
1: Sizden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onları incitmekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tövbeleri daima kabul etmekte ve çok merhametli davranmaktadır.

0: الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
1: Allah'ın kabul edeceği tövbe, bilmeden bir kötülük işleyip sonra da hemen arkasından tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد

Yoksa kötülükleri yapıp da onlardan birisine ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte biz onlar için acı bir azap hazırladık.

0: على الله فيه خيرا كثيرا.
1: Ey iman edenler! İstemedikleri halde miras yoluyla kadınları almanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmadıkça kendilerine verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız da Allah sizin için hoşunuza gitmeyen bir şeyde birçok hayır takdir etmiş olabilir.

0: تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
1: Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira ederek ve açık bir günaha girerek mi geri alacaksınız?

0: Bu...
1: Birbirinizle kaynaşıp baş başa kaldığınıza ve onlar da sizden sağlam bir teminat aldıklarına göre verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?

0: إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
1: Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçen geçmiştir. Çünkü bu bir hayasızlıktı, iğrenç bir şeydi ve ne kötü bir yoldu.
0: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız

0: eğer kendileriyle gerdeğe girmemişseniz kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الله يا جبار.

مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali, Cenab-ı Hakk'ı sever misin? Severim ya Resulallah. Peygamberini sever misin? Severim ey Allah'ın Resulü. Hanımını sever misin? Severim elbet. Ya evlatlarını? Onlara da severim ya Resulallah. Peygamberlerin peygamberi, bütün varlığın sebebi hikmeti, Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi, tekrar sordu. Peki ey Ali, bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? İlmin kapısı Hazreti Ali bir an cevap veremedi. Ya Resulallah, dedi, biraz mühlet verin, size vereceğim cevabı düşüneyim. Kainatın önderi istediği mühleti verdi. Hazreti Ali düşünerek evine döndü. Kadınlık semasının en parlak yıldızı Hazreti Fatıma, kocasına derin bir düşünce içinde görünce merak edip sordu. Ey Ali, ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var? Eğer sıkıntın dünya içinse bize yakışmaz. Ahiret içinse bana anlat, birlikte düşünelim, dedi. Hazreti Ali başından geçenleri ve Efendimizle olan konuşmasını olduğu gibi anlattı. Hazreti Fatıma, bu sorunun cevabı şöyledir, dedi. Nasıl ki bir insanın sağ, sol, yukarı, aşağı, alt, üst gibi farklı yönleri ve tarafları varsa, kalbin de öyle birbirinden farklı cihetleri ve özellikleri vardır. Babama şöyle cevap verirsin. Ya Resulallah, Allah'ı akıl ve imanımla, onun Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı da şefkatimle severim. Bu cevabı duyan Hazreti Ali, Resulullah'ın yanına döndü. Hazreti Fatıma'nın söylediklerini aynen tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm ederek dedi ki, ey Ali, bana getirdiğin bu gül nübüvvet ağacından koparılmıştır. Kızım Fatıma da vücudumun bir parçasıdır. Hazreti Ali'nin son vasiyeti. Hicretin 40. yılın Ramazan ayında bir sabah namazındayken suikaste uğrayan Hazreti Ali 3 gün boyunca yaralı olarak yaşadı. Şehadetinden önce çocuklarına, yakınlarına, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik şu unutulmaz vasiyeti bıraktı. Size vasiyetim Allah'tan korkmanızdır. Dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini de yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği söyleyin. Ahiret ecri için iş görün, zalime düşman olun. Mazluma yardımcı kesilin. Bütün evladıma, ehli beytime ve bu sözlerim kime ulaşırsa ona, Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı ve aranızı uzlaştırmayı vasiyet ederim. Allah'ın selatı, selamı Muhammed'e ve onun soyu üzerine olsun. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını bulmak, bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için, Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. Size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için, Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki, onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için, Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin. Allah için, Allah için namazı bırakmayın. Çünkü o dininizin direğidir. Allah için, Allah için Rabbinizin evini ziyareti, hac etmeyi bırakmayın. Siz hayatta bulundukça boşlamayın o evi. Çünkü o ev terk edilirse mühlet bile verilmez sizlere. Azap gelip çatar. Allah için, Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yolunda savaşın. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbirinizin ihtiyacını gidermenizi, birbirinizden yüz çevirmemenizi, birbirinizden ayrılmamanızı vasiyet ediyorum. İyiliği buyurmayı, kötülükten sakındırmayı bırakmayın. Sonra kötüleriniz başınıza geçer. Sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size. Ey Abdülmuttalib oğulları! Müminlerin emiri katledildi diye Müslümanların kanlarına girmenizi, öç almaya kalkmanızı istemem. Sakının bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele. Onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz de ona bir kere vurun. Şurasını burasını keserek eziyete kalkışmayın. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum, derdi ki, sakının eziyetten, işkenceden, öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa. İşte bu sözlerinin ardından Hazreti Ali, müminlerin emiri, Allah'ın aslanı, Resulullah'ın sevgilisi, ilmin kapısı sıfatlarına layık olarak yaşadığı hayata gözlerini yumdu. Dırar isminde bir zat, Hazreti Ali'nin yaşadığı Kufe'den Muaviye'nin bulunduğu Şam'a gitmişti. Muaviye, Dırar'a Hazreti Ali'yi anlatmasını istedi. Israr üzerine Dırar, "Andolsun Allah'a ki onun yüceliğine bir son, ululuğuna sınır yoktu. Gücü kuvveti çetindi. Kesin söz söylerdi. Adaletle hükmederdi. Her yanından bilgi fışkırırdı. Her sözünde hikmet dile gelir coşardı. Dünyadan, dünya lezzetlerinden çekinirdi. Geceleri gecenin garipliğiyle esenleşirdi. Çok ağlardı. Uzun uzun düşünürdü. Halk içinde en mütevazı elbiseleri giyen oydu. En az yiyen ve kanaat edenimizdi. Aramızda içimizden biri gibiydi. Bir şey sorulunca cevap verirdi. Bir şey sorduğunda cevap verirdik. Fakat andolsun Allah'a, onun bize bu kadar yakınlığına, bizim ona bu derece yakınlığımıza rağmen gene de heybetinden söz söyleyemezdik. din ehlini ağırlar, onları yüceltirdi. Yoksullara kendisini yakınlaştırır, hatırlarını sorar, gönüllerini alırdı. Kuvvetliler, o varken başkasına zarar verecek bir işe girişemez, zayıflar, adaletinden emin olurlardı. Cevabını verdi. Allah ona ve onun yolundan gidenlere rahmet eylesin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
8: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
10: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
12: Bir temiz ağ

herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede, nerede, nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Reklamlar.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: insanlık semasının en görkemli yıldızlar kümesi. Tarih boyunca son derece önemli ve çok ibret verici olan ve bir dönemi kapatıp yepyeni bir dönem açan veya açılmasına zemin hazırlayan bazı hadiseler hep ola gelmiştir. İşte Bedir ve Uhud savaşları da bu şan, şeref ve ibret dolu hadiselerin en parlak olanlarındandır. Bu itibarla Bedir'in aslanlarıyla Uhud'un kaplanları insanlık semasının en parlak yıldızlar kümesi, tarihin en sevimli portreleri ve en görkemli şahsiyetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aslanlar ve kaplanlar topluluğu sözden, dilden, öğütten anlamak istemeyen hamruhlu, paslı vicdanlı ve fesat karakterli kimselere karşı aslanlar gibi kükrüyor, kaplanlar gibi gürlüyor ve onların ödlerini patlatıyorlardı. Ama insanlıktan nasibi olanlara karşıysa kardeş gibi şefkatli ve koyun gibi uysal davranıyor ve onlar için başlıca bir teselli ve bir moral kaynağı oluyorlardı. Çünkü onlar her şeyden önce hakiki bir imana ve sarsılmaz bir bağlılığa sahiptiler. İşte onların sahip oldukları ve yer yer sular gibi akıp kabaran iman ve sadakatleri, gerektiğinde coşkun akan seller gibi hiçbir engel tanımıyor ve önüne çıkan bütün bentleri bir bir yıkıyordu. Onlar sahip oldukları o iman ve sadakatleri sayesinde bir taraftan susuzluktan dudakları çatlayan ve ağızları kuruyan ve ölümle pençeleşen kimselerin imdadına yetişmek, diğer taraftan da kuraklıktan çölleşen insanlık alemini bağ ve bahçelere, yemyeşil yamaçlara, hatta zümrüt tepelere dönüştürmek için çağlayanlar halinde bir o tarafa, bir bu tarafa koşup duruyorlardı. Onların bu koşturmaları aslında bilinçli olarak temsil ettikleri ve temsil etmeyi en büyük şeref saydıkları İslam adındaki yüce değerin bir gereğiydi. Ve zaten onlar bundan ötürü o yüce değer uğruna yardan, yarandan, candan, canandan, serden ve her şeyden geçiyorlar ve geçmesini çok iyi biliyorlardı. İşte sayı bakımından az, harp malzemesi bakımından zayıf ve harp tecrübesi bakımından henüz çok yeni olmalarına ve çok ağır şartlar altında bulunmalarına rağmen Bedir ve Uhud ashabı sadece iman, teslimiyet ve tevekkül gücüne güvenerek müşriklerle harbe katılmış, hücumlar karşısında yılmadan sabretmiş ve gevşemeden sadakat ve metanet göstermiş olan yüce şahsiyetlerdir. Bundan dolayı onların arkadan gelenlere bıraktıkları en değerli miras, ızdırapları ve iniltileriyle süsleyerek tarihin şerefli sinesine altın harflerle nakşettikleri en parlak sayfa ve bizlere emanet olarak bıraktıkları en ibretli hadise hiç şüphesiz Bedir ve Uhud savaşlarının ruhu ve manasıdır. Bedir ve Uhud savaşları tarihin asla silemeyeceği ve hiçbir zaman unutturamayacağı parlaklıkta ve görkemlikte iki hadisedir. Çünkü bu savaşlarda İslam davasına ait olmayan veya bu davayı engelleme niteliğini taşıyan her şey Bedir aslanlarının ve Uhud kaplanlarının nazarında arkada hem de son sıralarda kalıyordu. Anne, baba, evlat, kardeş, bağ, bahçe, mal, mülk ve her şey. Hem bundan dolayı değil midir ki İslam davasına ilk sahip çıkan o aslanlar ve kaplanlar topluluğu üzerinden yaklaşık 15 asır geçmiş olmasına rağmen sanki dün yaşamışlar gibi asla unutulmuyorlar ve gün geçtikçe daha da artan bir edep ve hürmetle, ibret ve gözyaşlarıyla ve daha çok bir merak ve dikkatle okunuyor ve daha çok seviliyorlar. Evet, Bedir'le Uhud savaşları feragat ve fedakarlığın, sevgi ve sadakatin tecessüm ettiği ve sahnelendiği iki vakadır. Şöyle ki, bu savaşlarda iki ordu karşı karşıya gelmişti. Bir tarafta hak, diğer tarafta batıl. Bir tarafta nur, diğer tarafta karanlık. Bir tarafta Yüce Allah'ın kutsi daveti ve rızası, diğer tarafta mel'un şeytanın hezeyanı, aldatması, kandırması ve saptırması. Bir tarafta muvahhidler, diğer tarafta müşrikler. Kısaca bir tarafta inananlar, diğer tarafta da inanmayanlar. Özellikle Bedir Savaşı'nda karşı karşıya gelen insanlar babayla evlat, kardeşle abi veya amcayla yeğen durumundaydılar. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın karşısına henüz Müslüman olmamış olan oğlu Abdurrahman, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın karşısına dayısı, Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın karşısına babası, Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in karşısına kardeşi Ebu Aziz, Hazreti Ebu Huzeyfe'nin karşısına da babası Utbe bin Rabia çıkmıştı. Bu İslam düşmanları Mekke'den çıkarken İslam'la ve müntesiplerine, özellikle de yakın akrabalarından olan inananlara karşı kin, nefret ve intikam hisleriyle dolu olarak çıkmış ve bu acımasız hisleriyle kan çanağına dönmüş gözleriyle Bedir'e gelmişlerdi. İşte iman, sadakat ve fedakarlık timsali olan o gerçekten hak dostları ve peygamber yaranları, küfrün ve şirkin temsilcileri olarak gayiz ve intikam hisleriyle bilenerek karşılarına çıkan o zorba akrabalarından asla korkmamış, tereddüt etmeden ve gevşeklik göstermeden onların karşılarına çıkmış ve sonunda Yüce Allah'ın yardımıyla onlara gereken dersi vermesini bilmişlerdi. Bundan dolayı Yüce Allah o samimi hak dostları ve peygamber yaranları olan Bedir'in aslanları hakkında Mücadele Suresinin son ayetini indiriyor ve bu ayette onların imanlarını perçinlediğini, onları kendi tarafından bir ruhla desteklediğini, onları içlerinde ebedi kalmak üzere cennetlere sokacağını, kendilerinden ebediyen hoşnut olduğunu, onları has kullar zümresine dahil ettiğini, ebedi kurtuluşa namzet kıldığını ve onları sonsuz saadete erdireceğini bildiriyor ve de müjdeliyordu. Ashab efendilerimiz iman, azim ve sadakatleri sayesinde en yüce fedakarlığı ve bağlılığı sergileyince Yüce Mevla da onları düşmanlarına karşı aziz ve mesrur, galip ve mansur kılıyordu. Onlar Yüce Allah'ı tercih edip ondan razı olunca ve bunu davranışlarıyla ispatlayınca Yüce Allah da onları üstün tuttuğunu ve onlardan ebediyen razı olduğunu indirdiği ayetiyle bütün aleme ilan ediyordu. Bundan dolayı ashab-ı kiramdan herhangi birine Bedirlidir demek o kimse için en büyük şeref sayılırdı. Bedir Savaşı'na iştirak etmiş olan ashab-ı kiram efendilerimiz o derece yüksek bir fazilete ve kıymete ermişlerdi ki Hazreti Ömer radıyallahu an devlet hazinesinden tahsisat alacak kimseleri tespit ve tayin ederken onlara en yüksek hisseyi tahsis etmiş ve onlara birinci dereceden maaş bağlatmıştı. Ebu Ubeyde radıyallahu an sırf iman ettiğinden dolayı yıllarca peşini bir türlü bırakmayan ve Bedir Savaşı'nda kendisini öldürmek için her fırsatı değerlendiren ve bunda da çok ısrarlı olan müşrik babasını mecbur kalmış ve katletmişti. Bundan dolayıdır ki Ebu Ubeyde radıyallahu an şayet hayatta olsaydı Hazreti Ömer radıyallahu an onu 6 kişiden oluşan şura heyetine halife seçmeleri için tavsiye edecekti. Evet, Bedir gazvesine iştirak edenler gayet ağır şartlar altında sergilemiş oldukları samimiyetlerinden, bağlılıklarından ve civan mertliklerinden ötürü hiçbir zaman unutulmamışlar ve sürekli hayırla ve gıptayla anılmışlardır. Öyle ki Hazreti Ömer radıyallahu an Bedir Savaşı'na katılanlardan birisinin Mekke fethiyle ilgili bazı sırları ifşa etmek gibi işlediği çok ciddi bir hatadan dolayı boynunu vurmak için izin istediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kimse sırf Bedir ashabından olduğu için cezalandırılmasına izin vermemiş ve şöyle buyurmuşlardır. Ey Ömer, nereden bileceksin? Belki Yüce Allah Bedir Harbi'ne katılanlara muttali oldu da şöyle dedi. Siz ne yaparsanız yapın, ben sizi bağışlayacağım. Uhud gazvesine iştirak edenlerin de tarih sahnesindeki yerleri çok yükseklerde ve gıptayla seyredilecekleri bir mertebededir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün pek çok şehidi bağrında taşıyan Uhud dağına işaret ederek onun hakkında Uhud öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz buyurmuşlardır. Nitekim Uhud'da ilk şehit düşen sahabi Hazreti Cabir'in babası Abdullah bin Amr radıyallahu anh olmuştu. Savaştan sonra Medine'de bulunanlar gerek şehitlerle gerekse yaralı olanlarla yakından ilgilenmek üzere Uhud'a koşmuşlardı. Yakınları şehit olanlardan bazıları şehitlerini alıyor ve Medine'ye getiriyorlardı. İşte Uhud'a gidenlerden birisi de Hazreti Cabir'di. O da Uhud'a gitmiş ve gittiğinde de şehit olmuş olan babasının naaşıyla karşılaşmıştı. Kendisi babasının cesediyle karşılaşmasını şöyle anlatıyor. Uhud günü babamın yüzü örtülü olarak getirilmişti. Üzerindeki örtüyü kaldırdım, baktım müşrikler babamın burnunu ve kulaklarını kesmişler ve onu tanınmaz bir hale getirmişlerdi. Bu gördüklerim karşısında kendimi tutamadım ve ağlamaya başladım. O esnada halam Fatıma da oraya geldi. Babamı öyle çok acıklı bir halde görünce o da feryat edip ağlamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen beni bir dinleyin, sonra ister ağlayın ister ağlamayın. Siz babanızı kaldırıncaya kadar melekler onu kanatlarıyla gölgelendirmeye devam ettiler buyurdu. Yine Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni çok üzgün olarak görünce aramızda şöyle bir konuşma geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Cabir ne oldu sana? Seni çok üzgün ve kalbi kırık olarak görüyorum dedi. Ben de ey Allah'ın Resulü, babam Uhud'da şehit oldu. Geride kalabalık bir aileyle bir hayli de borç bıraktı dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana, Yüce Allah'ın babanı nasıl karşıladığını sana müjdeleyeyim mi dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine Yüce Allah hiçbir kimseyle perde arkasından başka bir şekilde konuşmadı. Babanı ise şehit olunca Yüce Allah onu diriltip huzuruna aldı ve ona, ey kulum, benden ne dilersen dile, sana ihsan edeyim dedi. Baban da, ya Rabbi, ben sana gereği gibi kulluk edemedim. Onun için beni tekrar dünyaya göndermeni ve peygamberimin yanında savaşıp senin yolunda bir kere daha şehit olmayı diliyorum dedi. Yüce Allah da, ben şehitlerin geri dönmeyeceklerine hükmettim buyurdu. Baban da, öyleyse ya Rabbi, bunu geride kalanlara ulaştır dedi. Bunun üzerine Yüce Allah şu ayeti kerimeyi vahyetti. Ve sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Bilakis onlar Rablerinin katında diri olup rızıklanırlar. Onlar Allah'ın fazlından kendilerine verdiği nimetlerle sevinç içindedirler ve arkalarından henüz kendilerine katılmamış olanlarla şehit namzedi olan bütün mümin kardeşlerinin ahiretteki safa ve saadet dolu o güzel hallerini görünce onlara orada hiçbir korku olmayacak ve onlar hiçbir şekilde üzüntüye de uğramayacaklar diye sevinirler ve bunu onlara müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan kendilerine erişen büyük bir nimetle, pek ziyade bir mükafatla ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinirler. Elbette ki bu müjdeyi duyan ashabın sevinçlerine diyecek yoktur. Hem nasıl sevinmesinler ki? İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetine göre Uhud'dan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab efendilerimize şöyle buyurdu. Uhud'da şehit olan kardeşlerinizin ruhlarını Allah yeşil kuşların karnına koydu. Bunlar cennetin nehirlerine gidip sulanırlar. Cennetin meyvelerinden yerler ve arşın gölgesinde asılmış olan altın kandillere girip istirahat ederler. Onlar yeme içme ve barınma yerlerinin son derece güzel ve lezzetli olduğunu görünce şöyle dediler. Keşke Allah'ın bize neler yaptığını, cennette diri olduğumuzu, en tatlı yiyecek ve içeceklerle beslendiğimizi ve en hoş barınacak yerlerle donatıldığımızı kardeşlerimiz bilselerdi de cihattan çekinmeseler ve harpten gocunmasalardı dediler. Bunun üzerine Yüce Allah onlara cevaben, tarafınızdan sizin bu haberinizi ben ulaştıracağım dedi ve Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma mealindeki ayetleri nazil buyurdu. Hasılı insanlık semasının aldanmaz ve aldatmaz en parlak yıldızlar kümesi ve tarihin en sevimli portreleri şüphesiz ki şu alemde Bedir'in aslanları ve Uhud'un kaplanları namıyla meşhur olan yüce ruhlu kahramanlardır. Çünkü bunlar yeryüzüne gerçek hürriyetin, kalıcı barışın ve verimli hayatın bereketli zeminini hazırlamış olan son derece seçkin şahsiyetlerdi. Cenab-ı Hak onların cümlesinden ebediyen razı olsun ve rızasıyla onları memnun etsin. Bizleri de onlara dünyada ittiba ve ahirette iltihak etmekle aziz ve bahtiyar kılsın ve Firdevs cennetlerinde onlara komşu yapsın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
1: Reklam.

0: ZFM. Çocuk Eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
1: Selamun aleyküm muhterem dinleyiciler. Bugün üzerinde genişçe durduğumuz konuları şöyle bir son olarak bir toparlayacağız. Şimdi şöyle girmiştik konuya. Doktor Wilhelm Stekel'in yazdığı bir kitap var. Asıl olarak onu takip ediyorduk. Timaş Yayınları çıkartmış. Doktor Wilhelm Stekel yazarı. Bir Anneye Mektuplar, Çocuk Eğitiminde Güçlükler ve Çözümleri. Kitabın adı bu idi. Ali Çankırılı bu kitabı, pedagog Ali Çankırılı bu kitabı tercüme etmiş ve adapte etmiş. Şimdi Doktor Wilhelm Stekel'e bir anne soruyor. Telkinle tedavi ve hipnoz hakkında soruyor. Telkinin iki şekli vardır diye giriyor Wilhelm Stekel. Biri uyanıkken yapılan

bunları tüketmiş insan doktorun elinde iradesiz bir oyuncaktır. Hele hipnozdan medet uman hasta hepten zavallıdır. Ben psikanalizi bilen bir doktor olarak itiraf ediyorum ki hipnoz bir tedavi metodu değildir. Hipnoz sadece tecrübeli doktor için bir yardımcı vasıtadır. Çekingen, korkak, doktora açılamayan hastayı hipnozla uyutur. Gevşemesini sağlarız. Şuur altının üzerinden iradenin baskısını kaldırarak adamın konuşmasını temin ederiz. Hastanın problemlerini keşfetsek dahi iyileşmesini garanti edemeyiz. Telkinle onun iradesini güçlendirmeye çalışırız ama iradeyi besleyen inançtır. Adamın kendine güveni yoksa, iyileşeceğine inanmıyorsa emeklerimiz boşa gider. Yanımızda tamam doktor, elimden geleni yapacağım, artık her şeye üzülmeyeceğim der. Birkaç seans sonra bizden kurtulmak için artık iyiyim der. Biz de hastayı şifaya kavuşturduk diye seviniriz. Aslında doktor da hasta da gerçeğin böyle olmadığını bilir ama bilmezceden gelirler. Hipnozla her insanın şuur altına inip onun hastalığına sebep olan hadiseleri keşfetmek mümkün değildir. Belki iyi bir telkin metodudur, o kadar. Fakat telkinin hedefini bulması için hastanın da doktorun da aynı değerlere inanması gerekir. Wagner Joe Rex'in hoş bir sözü vardır. Hipnoz esnasında aldananın kim olduğu belli değildir. Fakat ben derim ki çoğu zaman hasta doktoru aldatır. Hipnozdan medet uman ve hipnozcuya teslim olan insanların büyük ekseriyeti köle ruhlu insanlardır. Hipnozcunun kendisine telkin yoluyla hükmetmesini ve bazı şeyleri yapması için onu zorlamasını isterler. Bunlar en değerli varlıkları olan akıl, irade, iman gibi ruhi güçlerini kaybetmiş, hürriyetin kıymetini bilmeyen zavallılardır. Şimdi bu mektubun sonunda diyor ki Wilhelm Stekel, Goethe'nin dediği gibi diyor, köle, halk ve efendi hepsi itiraf ederler ki insanoğlunun en büyük saadeti fazilet ve şahsiyet sahibi olmaktadır. Biz makineleşmiş insanlar değil, şahsiyet sahibi insanlar yetiştiren bir sistem istiyoruz. Şimdi bu uzun programlar boyunca bu konuyu aslında açtık. Yani açılan konu bu idi. İnsanlar niye büyük bir kısmı köle ruhlu insanlardır? Çünkü insanlar hem bilgiyen, hem tecrübeyen, hem aklen geliştirilmiyorlar. Yani birine diyorsun ki sen niye köle ruhlusun? O köle ruhlu olmamak öğretilemedi ki, ona iradesini, aklını, şahsiyetini kullanması öğretilmedi ki. İnsanlar hatta işte bir kısım araştırmalar yapıyorlar. Diyorlar ki Amerikalı subayların ve erleri inceliyorlar. Subaylarını da inceliyorlar, erlerini de. 13-14 yaş zekasında yaşıyor. Bunu Alexis Carrel'in bir kitabında geçiyordu. Yağmur Yayın Evi çıkartmış, Başarının Sırları diye orada geçiyordu. Birçok insan ise daha küçük yaşlarda, yani 8-10 yaş zekası ve aklıyla da yaşıyor insanlar. Hatta bizim memlekette işte 5-6 yaş zekasıyla yaşayan insanlar da var. İnsanlara aklını kullanma, şahsiyet edinme öğretilmiyor ki. Yani bu durumdaki insanı aslında hipnoz için gitmiş. Yani bana diyor telkin et, ben işte iyi olayım filan gibi. Böyle durumdaki bir insan demek ki daha iradeyi kullanacak konumda değil. Ve bu artık birkaç seansla bir şey olması zor şey. Bu insanın şahsiyetinin elinden tutularak eğitim ile bu insana tabii eğitim demek illaki insanı. Şimdi iki şeyi biz karıştırıyoruz. Karşımızdaki, yani anne baba çocuğunu eğitim derken diyor ki benim kafamda diyor bir hayal var. Çocuk şöyle olmalı. Sonra çocuğu sağından solundan basıyor, eziyor ki benim kafamdaki şekile niye girmiyorsun çocuk diyor. Yani bunu eğitim zannediyoruz. Hatta gene Wilhelm Stekel de benzer bir şey söylüyor. Diyor ki doktorlar, pedagoglar, psikologlar, öğretmenler, anneler, babalar, çocukla meşgul olan büyükler diyor. Ne yazık ki bir zaman çocuk olduklarını unutuyorlar. Bu unutkanlıkları sebebiyle her biri kendi sahasında çocuğu yeniden keşfetme gayretine giriyorlar. Bu gerçekten şaşırtıcı.

0: anlaşılacak bir durumdur. Nedense yetişkinler sadece ifrat ile tefriti biliyor. Ya çocuğu tamamen ihmal ediyor ya da lüzumundan fazla ilgi gösteriyoruz. İhmal de aşırı ilgi de fıtrata aykırıdır. Bu tezatlar içinde bocalarken gerçek çocuk terbiyesini bulmamız mümkün değil. Eğitimciler, burası önemli, çocuğun nasıl görmek istiyorlarsa öyle görmeye alışmışlar. Onu bir deney hayvanı telakki edip prensipler, kurallar ve teoriler geliştirmek istiyorlar. Daha iyi yaptıklarını zannederek ortaya bedbaht insanlar çıkarıyorlar. Sonra oturup onları nasıl mutlu edebileceklerini tartışıyorlar. Teknik sahada bu kadar ileri gitmiş olmamıza rağmen insanı anlamaktan çok uzağız. İnsanı anlamayan çocuğu hiç anlayamaz. Ve diyor ki, Fransız ihtilali bize teknik medeniyetin kapılarını açtı ama ruh dünyasının kapılarını kapattı. Hürriyet, eşitlik, serbestlik adına bütün manevi mirasımız terk edildi. Devam ediyor. Şimdi bir şey önemli. Hani deniyor ki toplum mühendisliği. Aynı şeyi anne babalar çocuk için yapıyor. Çocuk mühendisliği. Sanki anne baba, çocuk dediğin diyor şurada oturur diyor. Böyle babalardan o kadar çok işitiyorum ki, babalardan, dedelerden, ninelerden. Şimdi çocuğun içinde bir enerji var. Çocuk hareket etmek istiyor diyor. Çocuk dediğin diyor şurada oturacak diyor. Allah Allah. Ya içinde enerji var, hareket etmek istiyor. Yani bir kısım ihtiyaçları var, istekleri var, talepleri var. Harcaması gereken enerji var. Hayır diyor, çocuk dediğin şurada oturacak diyor. Ben diyor çocuk mühendisiyim. Yani çocuğu diyor şu şekilde yetiştireceksin. Böyle olmalı çocuk falan. Şimdi bu eğitim değil. Hatta yöneticilerde de aynı mantık var. Yani yöneticiler, yahu şu insanların ihtiyacı nedir? Talepleri nedir? İstekleri nedir? Hakları nedir? Hukuku nedir? Bu insanları bulunduğu şekilde kabul ederek daha önlerini nasıl açarız, şahsiyetlerini geliştirmelerini nasıl sağlarız diye düşünmek yerine geçiyor birkaç kişi toplum mühendisi. Birisi diyor ki ben onlara toplum marangozları diyor. Alıyor eline, efendim artık neyi alıyorsa, korkutacak bir şey alıyor. İşte sopayı alıyor, odunu alıyor, silahı alıyor, tankı alıyor, bir şey alıyor. Neyse, diyor ki bu şekilde diyor olacaksınız. İnsanı tanımıyor, insanı tanımadığını da kabul etmiyor. Ben güçlüyüm diyor. Bu şekilde sizi diyor eğeceğim, bükeceğim. Ve bunu sırf devletliler yapmıyor. Anne babalar da çocuğuna yapıyor. Basarım diyor zopayı. Böyle diyor olacaksın. Şöyle oturacaksın. Böyle kalkacaksın. Böyle yürüyeceksin. Böyle konuşacaksın. Çocuk diyor ki annem diyor bir tuhaf ya. Uykum yok diyor. Tutup zorla yatırıyor beni. Sabah diyor uyku gözlerimden akıyor. Tutup beni zorla kaldırıyor. Anne diyor ki tabii diyor böyle yapıyorum. Bu saat diyor yatma saatindir. Yatacaksın diyor. Şimdi diyor kalkacaksın. Uykum yok, yatacaksın. Uykum var, kalkacaksın. Acıkmadım yiyeceksin. Acıktım bekleyeceksin. Yani anne baba zannediyor ki çocuğu ne kadar böyle ezersem, efendim böyle bir şahsiyet insanda nasıl olur? Hep sağından solundan istediğin gibi ezersin, bükersin, ortada bir şekil kalmaz, bir kişilik kalmaz. Bunu eğitim zannediyor anne baba. Yöneticiler de bunu yönetim zannediyor. Ortada bir adam var, onun vehminde bir şahıs var. Diyor ki benim diyor daha hayalimdeki şahıs şöyle olmalı. Ama ortadaki adam başka türlü. Onu diyor oraya sıkıştıracağım, şuraya koyacağım diyor. Yani bir taşa bakınız şimdi, duvara koyacaksınız. Yani taşın çıkıntısı, efendim bir şekli varsa yani kırar, her tarafından yontar bir şey de yapar, efendim koyarsınız oraya. Ama ya da dersiniz ki ya bu taş için önce uygun bir yer var mı? Önce oraya koyayım bunu. Yani önce uygun bir yer ararsın. Ama vatandaş işte toplum marangozu sanki. Sanki insan, çocuk bunların elinde istediği şekilde sağını solunu yontacak, edecek, koyacak oraya. Halbuki o da senin gibi insan. Evet, yöne eğitimde böyle bir zihniyet kusuru var. Dolayısıyla eğitimde asıl olan şu, yönetimde de asıl olan bu. Hatta geçen bir delikanlı ile konuşuyoruz, bu sosyoloji okumuş de bitirmiş, böyle ara ara görüşürdük önceden de. Diyor ki işte modern devletler diyor büyüdü, büyüyünce diyor kudreti arttı, kudreti artınca diyor insanların şahsi alanını, şahsiyetini göstereceği alanı daraltıyor. Bunu modern devletin büyümesine bağlıyor. Mesela diyor ki şimdi diyor devletin diyor gücü yetiyor herkese diyor bütün insanların çocuklarını işte 7 yaşında aynı okula alıyor, aynı kitabı okutturuyor. Eğer devlet bu kadar güçlü olmasaydı işte daha zayıf olsaydı. Yani modern devletin bu şekilde organizasyonu olmasaydı işte insanlar daha hür eğitim alanı bulabilirlerdi. Efendim modern devletin her tarafında polisi, jandarması, efendim işte güvenlik kuvvetleri var. Mesela insanın kıyafetine bile karışıyor. Halbuki devlet bu kadar güçlü olmasaydı insanın kıyafetine karışmazdı. Şimdi iddia bu. Efendim modern devlet diyor işte ibadete karışıyor, şuna karışıyor, buna karışıyor. Bu kadar güçlü olmasaydı buna karışamaz. Ben dedim ki yanlış. Bu devletin güçlülüğüyle, organizasyonuyla alakalı bir şey değil. Bu zihniyetle alakalı. Modern devlet olmadığı zaman insanlar daha mı farklıydı? Hatta Wilhelm Stekel öyle diyor. Önceden diyor işte feodal beyler köle ederdi. Şimdi de işçi şeyler, para babaları, bankerler. Tamam. Önemli olan zihniyettir. Yani feodal beyi de aynı şeyi yapıyordu. Avrupa'da orta çağda anlatılıyor. Efendim feodal beyleri insanlar belli bir alanın dışına çıkamıyor. Yani diyor ki feodal bey benim alanım şura diyor. Çiftliğim, arazim onun bölgesi. Bu bölgenin dışına diyor çıkmayacaksın. Onun içinde yaşıyor insanlar. Eğitim gene vermiyor. Efendim hatta o kadar çirkef şeyler yapıyor ki mesela evlenen ilk genç kızların ilk gece hakkını feodal beyi kullanıyor. Yani hiç insan değil. Hani arazisiyle beraber alıyor satıyor. Denir ki bizim bir kısım bölgelerde de böyle işte köy sahibi adam köyü başka bir ağaya satıyor filan. E şimdi bunun ne farkı var? Yani zihniyettir önemli olan. Önemli olan insanları birer insan şahsiyet olarak görüyor musun, görmüyor musun? İnsanları birer şahsiyet olarak görmüyor ise, diyorsan ki ben istediğim gibi işte keserim, biçerim, satarım, alırım, okuturum, okutmam, istediğim şekli veririm diyorsan sen, illaki bunu modern devletin başkanı da olsan aynı şeyi yaparsın, feodal beyi de olsan aynı şeyi yaparsın, bir köy ağası da olsan aynı şeyi yaparsın, efendim bir işte küçük bir kurumun amiri olsan da aynı şeyi yaparsın, bir ailede baba da olsan aynı şeyi yaparsın. Zihniyet meselesidir bu. Yoksa bakıyorsun şimdi iki tane modern devlet. Bir tanesi diyor ki tamam diyor yani çocuklarınıza diyor. Şimdi Türkiye'de mesela bir ya da Rusya'da bir modern devlet, Amerika'da bir modern devlet. Türkiye'de modern devlet, efendim işte bir başka ülkede modern devlet. Şimdi devletler aynı güçte ama birinde bakıyorsun bir genişlik var ve hayat boşluk kabul etmiyor. Yani bir yere illaki bir otorite oluyor. Şimdi bakınız yani otoritesiz alan olmaz. Bir köyde ya devletin gücü olur, devletin gücü olmasın 5-10 kişi böyle güçlü kuvvetlidir, onlar köyde işleri götürür, onlar efendim başlar orada ağırlık koymaya. Önemli olan otorite olan gücün, önemli olan zihniyetidir. Otorite olan güç insan olarak mı görüyor karşısındakini, yoksa işte bir köle olarak mı görüyor? Otorite güç köle olarak görüyorsa bir müddet sonra köleleşiyor insanlar. Ve öğretmen önemlidir. Öğretmen. Şimdi denir ki Sokrat imparatorun çocuğuna eğitim veriyor. İmparator diyor ki buna biraz böyle işte talepleri falan oluyor. İmparator diyor ki buna ya diyor çok kapris yaptın diyor, ya senin yaptığını diyor bir köle de yapar. Sokrat diyor ki doğru, benim yaptığımı diyor bir köle de yapar. O zaman diyor yalnız iki kölemiz olur. Yani çocuğun bilgi öğrenirken aynı şekilde kölelik öğrenir. Hür bir insanın şahsiyetiyle şahsiyetlenmez çocuğun. Demek ki nasıl baktığımız önemli. Şimdi insanlar niye bu şekilde zamanımızda köleleşiyorlar? İnsanların köleleşmesinin birçok sebebi var. Şimdi bir ara bir yaz Kur'an kursu açmış idik. İşte bir radyo adına açıyoruz. Şey geldi, baktı. İşte radyonun sahibi de geldi böyle bakıyor çocuklara falan. Diyor ki bunların diyor saçlarını diyor böyle diyor kestirmek lazım. Niye? Niye kesmek lazım dedim ben. Yani şimdi ne görmüş bu, daha diyor disiplinli olur. Niye? Çünkü ilkokula giden çocukları böyle görmüş. İlkokula giden çocukların kafalar kazıtılıyor. Ya ama niye kazıtılsın çocukların saçı? Yani saç kötü bir şey değil ki. Yani böyle çok uzun olup da işte çirkin kirli olmamalı ya da erkek çocuk kız kılığına dönmemeli ama çocuğun şöyle biraz saçı olsa, çocuğu kışın soğuktan koruyor. Şimdi bakınız kışın, gerçi son birkaç yıldır biraz değiştirdiler işi. Çocuğun burnu akıyor filan, sabahın köründe kalkmış mektebe gidiyor, üşüyor, kafada kabak filan. Yani niye? Yani birazcık çocuğun saçı olsun, hem saç korur insanı hem de bir yakışıklılık veriyor çocuğa. Yani böyle kendi çocuğun insan kafayı kazıtıyor filan, böyle işte makineyle kestir filan, bakıyorsun biraz şeyi gitti çocuğun yani. Yakışığı gitti çocuğun. Ondan mesela ben hiç makineyle kestirmiyorum şimdi. Şöyle makasla kestiriyorum. Biraz yakışıklı oluyor çocuk. Ya niye bozulsun çocuğun yakışığı? Disiplinli olur diyor. Niye böyle görmüş? Çünkü mektebe gidince böyle görmüş. Disiplin budur. Çocuğun kafasını kazıtacaksın. Yani makineyle kestireceksin. Disiplin oluyor. Bakınız işte İslami cemaatleri, İslami cemaatlerinde her birinin lideri, hani deniyor ki resmi bir ideoloji var. Cemaatlere efendim bakınız, her birinde aynı resmi ideolojinin aynen yaşadığını görürsünüz. Niye? Çünkü bu topluluk içinde yaşıyoruz. Yani padişahlıktan cumhuriyete geçtik, adını değiştirdik, gene padişahlık mantığı devam ediyor. Biz cemaatleşiyoruz, kurumlar kuruyoruz, bu kurumlarımızda da aynen, yani işte cemaatimizin başındaki şahıs her şeyi bilir. Niye böyle? İşte onun böyle dehşetli deha, böyle aklı, böyle fikri, böyle hikmeti, böyle anlayışı. Yahu böyle hani İslam liderliğinde böyle değil. Hazreti Ebubekir halife, Hazreti Ömer'in başka görüşü var. Çok ilginçtir. İmam Malik'in talebesi İmam Şafi, İmam Malik'in çok temel fıkıhta içtihad ederken istihsan kullanıyor İmam Malik. İmam Şafi istihsanı şiddetle reddediyor. Temel fıkıhta içtihad ederken kullandığı çok mühim bir usulü reddediyor İmam Şafi. Ama onun talebesi. Yani nasıl böyle yetiştirdi ki, bir şahsiyet edindi ki şimdi ya İmam Malik haklı ya İmam Şafi haklı. Ya artık onlar azın içtihat, çünkü o da içtihat, o da içtihat. Hangi usulü kullanacağı da nihayet içtihattır. Şimdi ama bakıyorsun talebesi hocasının bir mühim içtihadi usulünü, çok çok kullandığı bir içtihat usulünü, istihsanı İmam Şafii şiddetle reddediyor. İmam-ı Azam'a bakıyorsun talebeleri, işte İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf birçok görüşü, birçok fetvası farklı İmam-ı Azam'da. Bunlar beraber yaşıyorlar ama şimdi bakıyorsun efendim işte ne dendiyse öyle olacak. Senin farklı bir görüşün olamıyor. Temel esasa farklı bir itirazın, yani temel esası esas olan diyelim ki bir usulü reddeden bir zihniyet gelişemiyor sende. Halbuki işte Hazreti Ebubekir mesela halife, Hazreti Ömer bir kısım konuda farklı görüşü var. Mesela zekatı reddedenlere kafir muamelesi yapıyor Hazreti Ebubekir. Hazreti Ömer diyor ki hayır diyor, asi muamelesi yapmamız lazım. Bir fark. Beraber yaşayabiliyorlar gene. Şimdi biz tek tipçiliği aynı şekilde, biz yani resmi ideolojinin tek tipçiliğini cemaatler kendi içine almış. Aynı şekilde tek tipçi. Onları kınıyorsun, vay be tek tipçiliğe bak, aynı şey sende var. Niye? Çünkü orada yetişiyorsun. Demek ki insanların yönetimler değişmekle, yani feodalizmden kapitalist topluma geçmekle çok bir şey değişmedi. Feodal beylerin köleleri efendim kapitalistlerin köleleri haline geldi. Bu ki bize lazım olan şahsiyet sahibi olmak, fazilet sahibi olmak. Evet, bu arada şöyle bir itiraz geldi. Şimdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife olunca bir kısım insan diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ayeti tevil ediyorlar, işte onlardan, insanlardan zekat alacak, onlara işte dua edecek, onları temizleyecek. Diyorlar ki artık Peygamber aleyhissalatü vesselam olduğu zaman diyorlardı bunlar olur idi. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra diyorlar artık bu yani zekat farziyeti kalkmıştır diyorlar. Öbür işleri yaparız ama zekat vermeyiz diyorlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bunlarla savaşmaya karar veriyor. Hazreti Ömer diyor ki la ilahe illallah diyenlerle savaşacak mısın? Hazreti Ebubekir diyor ki zekatı namazdan ayıranlarla savaşırım diyor. Hatta işte Peygamber aleyhissalatü vesselam'a verdikleri bir ipi de bana da verinceye kadar savaşırım diyor. Ve savaşıyor. Hazreti Ömer o zaman diyor ki yani Hazreti Ebubekir'in işte haklılığına kanaat getiriyor kalbi. Ancak Hazreti Ömer radıyallahu anh savaşma konusunda bir noktaya geliyor Hazreti Ebubekir ile radıyallahu anh ile. Ancak bu savaşılan insanlar ve bir ridde savaşları deniyor. Bu savaşlar oluyor. Ancak bu savaşlarda ne muamele edecek? Yani ki muamele de şuradan fark ediyor. Hatta gene sahabeden anlatılır. Birisi elinde bir sancak ile gidiyor bir yere. Diyorlar nereye gidiyorsun? Üvey annesini yani babasının karısını, babası öldükten sonra nikahlayan birini diyor. Öldürmeye gidiyorum. Öldüreceğim diyor ve malını diyor ganimet alacağım. Şimdi burada deniyor ki niye malını da ganimet alacak? Çünkü o nikahlamış yani babasının kendi annesi olmayan karısını yani üvey annesini babası öldükten sonra nikahlamak haram kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Onu öldürüp de malını alınca sadece yani sadece günah işlemiş olsa nikahlamasa zina etse evli ise o şahıs zina etmiş olduğu için recm edilir evlilik geçirmişse. Ama malını da alınmasının sebebi çünkü nikahlamış yani haramı helal kabul etmiş. Haramı helal kabul etmek İslam'dan çıkartır. Yani irtidat kabul edilir ve malı da ganimet alınır. Şimdi Hazreti Ebubekir diyor ki onlara diyor savaşıyorlar. Hazreti Ömer de aynı noktaya geliyor. Hatta bu şekilde işte Tevbe suresinin 5. ayeti var o konuda. İşte iman edip yani tövbe ederlerse bu müşriklere bir mühlet tanınıyor. Ondan sonra deniyor ki işte 4 ay mühlet tanınıyor. Ondan sonra onları işte tutun yakalayın her gözetleme yerinde bekleyin deniyor. Şimdi tam ayetleri yani önümde Kur'an-ı Kerim yok. Şey bu. Ondan sonra namaz kılıp tövbe edip namaz kılıp zekat verirlerse yollarını açın deniyor. Şimdi bu noktada ki bu mezhepler arasında da bir ihtilaftır. Namazı terk eden kafir olur mu olmaz mı? 4 mezhebin imamı arasında ihtilaflı konudur. Öldürülür diyor 3 mezhebin imamı. Küfren öldürülür diyen var, hadden öldürülür diyen var. Öldürülmez, hapsedilir ve dövülür diyor mesela Hanefi namazı terk edenler. Yüzsenü ve yudre bu deniyor. Bu Kurtubi tefsirinde geçiyor olmalı. Şimdi Hazreti Ebubekir ne muamelesi yapacak o insanlara? Kafir muamelesi mi, asi muamelesi mi? Yani zekat vermeyi reddediyorlar. Devlet savaşır. Ama kafir muamelesi mi yapacak, asi muamelesi mi? Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki onlar diyor ayeti tevil ediyorlar. Tevil sebebiyle diyor bu işe düştükleri için yani ayeti aslen reddetmiyorlar. Tevil ediyorlar. Asi muamelesi yapılması lazım. Hazreti Ebubekir diyor ki radıyallahu anh o kafir muamelesi yapıyor. Yani malı da ganimet alınıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi halife oluncaya kadar Hazreti Ebubekir'in görüşü üzere devam ediliyor. Hazreti Ömer kendi halife olunca kendi görüşünü uyguluyor. Yani asi muamelesi yapıyor. Evet bu şekilde Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in kafir muamelesi mi yapacağız? Asi muamelesi mi yapacağız? Zekat vermeyi reddedenlere ki zekat yani şimdi günümüzde zekat vatandaş isterse veriyor zekat, istemezse vermiyor. Halbuki İslam devleti olduğu zaman devlet alıyor zekatı, zenginden alıyor, fakire veriyor, devlet veriyor. İşte şu anda mevcut sistemde mesela işte vergi toplanıyor, vergi vermiyorum de bakalım. Yani nihayet zorla alıyor, geliyor malına el koyuyor, bir şekilde alıyor. Toplansın bir grup, desin ki ben savaşacağım, vergi vermeyeceğim. Onların üstüne de herhalde gönderilir asker. Nasıl vermiyorsunuz? Bu isyandır diye. Evet, zekatla alakalı böyle bir görüş farkı var Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir'in. Zekatı ayeti tevil ederek zekat vermeyi reddedenlere kafir muamelesi mi yapılacak? Asi muamelesi mi yapılacak? Bu şekilde bir görüş farkı var. Zaten namaz kılmayı reddedenler hakkında da bu şekilde bir şey var. Yani reddediyorsa adam namaz kılmayı reddediyorsa diyorum, namaz kılmayı terk edenler hakkında da bu mezhep imamları arasında bu şekilde bir görüş var. Ama namaz farz değildir, reddediyorum diyen bir adam kafir olur zaten İslam'ın bir hükmünü reddettiği için. Şimdi demiştik ki kişiler şahsiyet sahibi olmalı, köleler köle yetiştirir. Halbuki İslam tarihine baktığımız zaman ve Türkiye'de şu anda Müslümanlar da bu tek tipçilikten çok çıkamıyor. Yani işte en baştaki şahsiyetin bir kısım içtihadına muhalif içtihat ortaya koysanız problem oluyor. Halbuki bu içtihat meselesidir. Yani bir konu içtihat meselesi ise hatta Hazreti Ömer halifeyken radıyallahu anh bir konuda görüşünü soruyorlar. Diyor ki görüşüm budur. Diyorlar ki işte filanca sahabede onun şöyle bir görüşü var. Başka bir görüş. Diyor ki bu da reydir, o da reydir diyor. Eğer diyor kitapta, sünnette sarih bir şey olsa herkesi toplarım onun üstüne. Ama diyor benimki de reydir, onunki de reydir. Yani benimki de reydir, onunki de reydir noktasına gelinebilmesi lazım. Ki birçok böyle fer'i konuda Hazreti Ömer'le oğlunun ihtilafı var. Fer'i bir kısım konularda sahabe arasında ihtilaflar var. Ki zaten Hazreti İmam-ı Azam diyor ki ben görüştür sahabe görüşleri arasında tercih yapıyorum diyor eğer varsa. Yani sahabenin de illaki değişik görüşleri var. Evet, şimdi diyorduk ki kişiler şahsiyetli yetiştirilmeli. Şahsiyetli yetiştirmek için ne varsa aslında İslam'da var. Bunlar nedir? Yani bir insan e'imme olmaktan nasıl kurtulur? Yani topluma uymaktan nasıl kurtulur? İki, bir insan bir başkasına mutlak olarak aklını, zihnini de teslim etmekten nasıl kurtulur? Şimdi insanlar bakınız, 6 milyar insan vardır. Her birinin parmak izi farklıdır. Allah Teala bizim harici yapımızı böyle farklı yaratmıştır. 6 milyar insan şu parmak da aşağı yukarı 2 santimetre kare kadar bir yerdir. Şu parmak izindeki o kıvrımlar her birimizin farklıdır. İşte yüzümüze bakınız, şöyle ne kadar bir işte 30-40 santimetre eni boyu böyle bir alan içinde 6 milyar insan vardır. Bu insanları da getiriniz böyle yan yana koyunuz, bunlar da farklıdırlar. Birbirine benzer falan ama böyle biraz bir fark eder nihayet. Farklıdır. Fiziki yapımız bu şekilde farklı olduğu gibi akli yapımız, zihni yapımız, mantıki yapımız da farklıdır. Akıllar da farklı farklıdır. Akılların farklı farklı olması aslında Allah'ın lütfudur insanlara. Fıtratlar, meyiller de farklı farklıdır. Bu sebeple akıllar bir konu üzerinde iki akıl birleşmeyebilir, sarih bir şey yoksa. Şimdi bir insan düşününüz, diyor ki ben yokum. Hani bu resmi, bu 75. yıl marşı diyorlar ya, işte 65 milyon kişi bir şahsın sesiyiz. Bu tabii bir şey mi? Ama biz 65 milyon tane insanız. Yani bizim şahsiyetimiz, aklımız, fikrimiz, mantığımız ne olacak? Peki ne olabilir? Şimdi hatta dinin kaynaklarına bakınız. Bazen insan diyor ki ya niye yani böyle her şey çok açık, sarih, net değil? Sonra biraz düşününce insan anlıyor ki iyi ki böyle değil diyor. Ya da bu da Allah'ın bir lütfudur. İşte hem farklı içtihatlarda genişlik vardır ümmet için, hem de bazı şeyler böyle olacak ki insanlar aklını çalıştırsın. Aklını kullanabilsin, akletsin. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakınız, tefekkür etmemiz, tezekkür etmemiz, tedebbür etmemiz, akletmemiz istenir. Nedir bunlar? İşte ince ince düşüneceksin. Yani tahkik edeceksin, ince ince düşüneceksin. Şimdi akledeceksin. Şimdi insanlar şahsiyet sahibi nasıl olur? Tabi buradan şu çıkar, yani şu da çıkmamalı. Peki her akıl farklı farklıysa o zaman insanlar nasıl beraber iş yapacaklar? Tabi bu akılların farklı farklı olması nihayet bir kısım fer'i konulardadır. Yani insanların bir kısım temel konularda da insanlık bir, yani bir ana yol vardır diyelim. Bir kısım ayrı yollar vardır. Tali yollar. Yani ya da insanın şimdi aşağı yukarı herkesin işte gözü, burnu, ağzı, kulakları, dişleri aynı yerdedir. Birbirine biraz benzemez ama insan da insandır yani, şöyle baktığın zaman diyorsun ki ha diyorsun bu insan, işte saçı var efendim, alın, gözler, kulak, burun, bir kısım temel konularda birdir ama fer'iyette farklıdır. Kiminin gözü biraz çekiktir, kiminin büyüktür, kiminin küçüktür, burun büyüktür, küçüktür, işte efendim kamburdur, basıktır, burnu ucu toptur, işte ağız farklıdır, dişler farklıdır. Herkesin 32 tane diştir ama kiminin seyrektir, kiminin işte düzenlidir vesaire. Yani fer'i konularda ihtilaf vardır ama temel olarak insan şekline baktığın zaman insandır. Yani insanı anlıyorsun. Şimdi akıl da böyle temel bir kısım konularda beraber düşünür akıl. Yani şimdi herkes mesela doğru sözlülüğü marifet kabul eder. Ortak akıl insanlığın. Efendim iyilik etmek, işte vefa göstermek, fedakarlık etmek, işte çok böyle zulmetmemek filan gibi bir kısım şeyleri temel olarak akıl doğru kabul eder. Yani bakınız şimdi işte bu değil, Carnegie'nin bir kitabında vardı, Dillinger diye bir haydut varmış, sebepsiz adam öldürüyormuş, bir sürü işte adam öldürmüş, vurmuş falan, meşhur bir haydut. Diyormuş ki ben sinemde işte yorgun, kimseye zarar vermek istemeyen bir yürek taşıyorum. Yahu nasıl oluyor o kadar haydutluk ettin? Ya da böyle mafya babaları mesela fakir bakar. Niye? Yani fakirlere yardım etmek, zayıflara yardım etmek insanlığın kabul ettiği böyle temel bir kısım kıssaslar vardır, onlardandır. Mesela aile kurmak. Şimdi bu çağdaş medyanın bir kısım böyle feminist yazarları hep böyle aile düşman. İşte evlilik olunca şöyle oluyor, böyle oluyor filan. Niye? Çünkü erkekle kadın iki farklı insan. İşte birbirine uyum sağlıyor. Yahu bu uyum her yerde yok mu? Yani efendim evlenmesen de işte flört etsen, nikahsız birliktelik yaşasan da aynı şeyi yapıyorsun. Ya da insan iş yerinde mesela aynı şey oluyor. Farklı farklı yapıdaki insanlar birbiriyle uyuşuyor mecbur. Mahallede komşunla ya bir minibüse binsen mecburen birbirine katlanıyor insan. Yani bir kısım sivri taraflarını geri çekiyor, rahatsız etmeyecek şeyleri. Bir kısım temel edep, adap, görgü, muaşeret kaideleri var. Şimdi insanlar demek ki bir kısım böyle temel esaslar var ama bir kısım şeyler de var ki o bize şahsiyet veriyor. Şimdi şahsiyet sahibi olup da bir başkasının tıpkı basımı olmamak için ne yapmalı kişi? Çocuk babasının da tıpkı basımı olmaz. Babasının da annesinin de tıpkı kopyası değildir çocuk. Babayla çocuğun parmak izi de aynı değildir. Birçok şey benzer birbirine ama aynı değildir. Gene farklıdır. Başka şahsiyettir. Her birimiz öyle kıymetliyiz ki Allah Teala farklı yaratmış. Şimdi tabi bedenen farklı yaratıldığımız gibi parmak izimiz farklı olduğu gibi aslında ruhi yapımız da farklı. Mizacımız farklı. Kimisi yani deseler ki parmak izlerini tek tip yapacağım filan, anormal bir şey olur ya, hepimizin farklıdır. Ya kazısak mı, zımparalasak mı bilmem için nasıl biri olur? Herkesin parmağının izini sonuna kadar zımparalarsın, dersin aha tek tip yaptım. Başka türlü olmuyor. İnsan fıtratını da zımparalıyorsun, bu sefer şahsiyet özelliklerini kaybediyor insan. Şimdi şahsiyet gösterebilmek için insana imkan demek ki sağlanması lazım. Peki neler vardır ki insanı şahsiyetli kılar? Bir, tabi şahsiyetin de dayanacağı temel bir kısım esaslar olmalı. Bu temel esasları nerelerden alır insan? Bir, bütün insanların fıtratının tanıdığı böyle temel esaslar vardır. İşte doğruluk, dürüstlük, iyilik vesaire gibi. Ancak bu sadece fıtratın tanıması noktasında bazen fıtratlar öyle bozuluyor ki, yani insan ruhunun böyle bir yönü var, öyle bozuluyor ki bakıyorsun bir toplumda mesela doğruluk aptallık yerine geçebiliyor. İffetli namuslu olmak işte yanlış anlaşılabiliyor. Gerçi onlar diyor ki gene namusluyuz diyor. Namus diyor efendim işte şurada mı diyor. Hani nerede namus? Yani öyle bir şey söylüyorlar ya, bunlar nerede diyorsun namus? Şurada değil, burada değil. Ya nerede namus? Efendim kimi işte yani nihayet namuslu olmayı hepten reddedemiyor ama işte neredeyse artık, yani bedende değil diyor namus. Nerede? Zina ediyor, diyor ki namus diyor sanki diyor bedende mi? Nerede? Ya da kendilerince işte namussuzluk belliyor. Diyor ki işte namusumdan diyor, yani affedersin işte namusumla fahişelik yapıyorum diyor. Gittik diyor, hırsızlık mı ettik, adam mı öldürdük diyor falan. Öbür diyor lan diyor, kadın mı sattık diyor, namusumuza şunu yaptık diyor falan. Onlar da kendilerince, ya da kimi diyor ki işte ben diyor yani para karşılığı zina etmem diyor, işte seviyordum onun için diyor böyle işte zina ettim. Şimdi onu namussuzluk belliyor, dürüst davrandım diyor, bilmem ne davrandım diyor filan. Ama nihayet bu şekilde fıtri şeyler bozulabiliyor. Tabi bundan temelden, yani bu haricen bir kısım propagandalarla temel fıtri yapı örtülse de belki derinden derine rahatsız oluyor insanlar. İşte katil diyor ki bir taraftan övünüyor, nasıl diyor korkutuyorum insanları, çektim vurdum filan. Ama derinden derine de ruhen diyor ki ya diyor yanlış ediyorum. Yani bir iyiliğe de böyle bir özlemi var insanın. Ya da fuhşiyat yaşayan birinin derinden derine, hani işte genel evlerden bir ara televizyon gösteriyor, her biri perdenin arkasına falan kaçıyor. Yapıyor fuhşiyat ama bir taraftan da böyle derinden derine utanıyor. Keşke iffetli olsaydım diye. Ya da haram şekilde, çirkin şekilde para kazananlar, mesela gene mafya grupları o şekilde para kazananlara gider musallat olur. Niye? Çünkü helalinden para kazanan adam öyle kolay kolay yedirmez mafyaya. Ama adam diyor ki zaten diyor kumarhaneden kazanıyorum, birazını da vereyim diyor. Yani hakiki değerleri nihayet ruh böyle derinden derine tanıyor. Ancak gene de insanların propagandalara, şeytani propagandalara aldanmaması için Allah Teala din göndermiş. Şimdi Müslümanların ya da ehli kitabın böyle bir avantajı var. Müslümanların kitabı var. Doğrular orada. Hani Hazreti Ali diyor ya, doğruyu bil, insanı ona vur. Doğru ne? Kur'an. Sonra sünnet. Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiy kontrolü altında. Ondan bize kalmış olan sabit sünnet doğru. Kur'an doğru, sabit sünnet doğru. Hatta sünneti de sünneti hüda ve zevait diye ayırıyorlar. Yani insan olma hasebiyle yaptıkları sünneti zevait, sünneti hüda bilhassa yani vahyi gayrimetluv deniyor. Kitap olarak okunmayan gene vahye dayalı sünneti hüda deniyor. Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir deniyor. Ya da işte harici, onun dışında mesela namaz nasıl kılınacak? Cebrail aleyhisselam geliyor öğretiyor. Hadisi kutsiler vardır. Doğru o. Kur'an bir, sünnet iki. Ondan sonraki insanları Kur'an ve sünnet ölçüsüne vuruyoruz. Bir, doğru bilgi bizim için kaynağı var. İki, sağlam irade. Şimdi sağlam irade için bir kısım ibadetler vardır ki irademizi geliştirelim, geliştirir. Yani birçok hikmetinden bir kısmı budur. Yani namaz kılarız mesela. Günde beş defa kalkarsın, namaz kılarsın. Abdest alırsın, Allah'ın huzuruna durursun, namaz kılarsın. Efendim bir ay oruç tutarsın. Oruç tutma, nefse hakimiyet öğreniyorsun. Malından veriyorsun, zekat veriyorsun. Zor bir durumda kaldın, gene doğru söylüyorsun. Bakın şahsiyeti oluşturacak böyle temel iradeyi güçlendiriyor ibadetler. Şöyle davran, yani bakıyorsun dilini tut gibi, kendine yapılmasını istemediğini başkalarına yapma gibi bir kısım hadislerle güzel ahlakı öğretiyor. Bunlarla beraber bir şahsiyet gelişmeli. Şimdi vakit gene tamam oldu. Görünen o ki araya bir mevzu girince konuyu toparlayamadık. Artık inşallah bir dahaki programda bu temel şahsiyet geliştirmekteki dinin esasları aşağı yukarı bunlar. Bu şekilde insanlar şahsiyet geliştirmeli. Bunu çocukluktan başlayıp da yaşına uygun olarak geliştirilse ne aladır. Ama ileri bir yaşta, yani adam mesela işte içkiye, kumara, bütün fuhşiyata, kötülüğe bulaşmış, insani özelliklerini kaybetmiş insan, yakalarsın, yakaladığın noktada belki telkin ile başlarsın, sonra doğruyu öğretirsin, iradesini güçlendirirsin. Ondan sonra işte doğru fiilleri öğretirsin. Bir müddet sonra kendi ayakta durabilmeye başlar ve bir şahsiyet ortaya koyar. Evet. Selamun aleyküm.
1: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Para. Bir Ramazan günüydü. Ethem iftara doğru pide almak için fırına gitti. Fırının önünde uzun bir kuyruk vardı. İftar vakti yaklaşınca sırada bekleyenler sabırsızlanmaya başladı. Fırıncı daha telaşlıydı. Sırası gelenlere pidelerini verip pidelerin parasını almak kolay değildi. İftar topu atılmak üzereyken sıra Ethem'e geldi. İyice yorulmuş olan fırıncı ona yanlışlıkla fazla para verdi. Ethem durakladı. Fırıncının yüzüne hayretle baktı. Adam bir yanlışlık mı oldu evlat diye sordu. Ethem hayır diyerek paraları aldı. Ethem koşarak eve gitti. İftar sofrasında biraz düşünceliydi. Yatağa girince tedirginliği arttı. Görünmeyen biri onu sanki hesaba çekiyordu. Niye öyle yaptın? Hakkın olmayan parayı niye aldın diyordu. Olup bitenleri annesine anlatmayı düşündü. Sonra hemen vazgeçti. Annesi onu mutlaka ayıplar ve ona çok kızardı. Gece rüyasında kabuslar gördü. Sabah uyanınca içindeki sıkıntının azalmadığını fark etti. Dua takviminin yaprağını koparıp okumaya başladı. Takvimde Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi yazıyordu.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم.
1: Günah içini tırmalayan ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir. Müslim. Ethem yüzünün kızardığını hissetti. Bu hadisi Peygamber Efendimiz sanki kendisi için söylemişti. Doğruca fırına gitti. Hakkı olmayan parayı özür dileyerek geri verdi.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, kabak 49.99, patates 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
16: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
19: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
20: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul innes salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 129.99, patlıcan 34.99, soğan 16.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
17: Reklam.

Selamun aleyküm. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bu hafta sizlere faydalı olmak istediğim konulardan bir tanesi çocukluğun son yıllarının alışkanlıkları. Yani çocuklar neler yaparlar? Bugün alışkanlıklar üzerine durmaya çalışacağım öncelikle. Bu çağdaki çocukların alışkanlıkları bu yaşlarda toplumun sağlık sorunlarına karşı ilgisi çoğalır. Yani toplumda sağlık konuları var, sağlık sorunları var. Çocukların ilgileri artıyormuş. Dolayısıyla çocuğunuza bu konuda yine hani görevler de verebilirsiniz ya da öğretmen arkadaşlar bu konuda görevler veriyorlardır herhalde. Hani daha sağlıklı bir aile nasıl olabiliriz? Ya da işte dünyamıza tehdit eden sağlık sorunlarını biz kendi ailemizi nasıl koruyabiliriz? Ya da kardeşlerimizi yani nasıl koruyabiliriz? Kardeşlerimizin kasıt ne? Çocuğunuz şu anda 8. sınıfa gidiyorsa, 7. sınıfa gidiyorsa ve eğer 2-3 çocuklu iseniz onun kardeşi var evde. Yani kardeşimizi nasıl koruyabiliriz? Kardeşlerimizi nasıl koruyabiliriz? Ya da ailemizi nasıl koruyabiliriz gibisinden sağlık sorunlarıyla ilgili ansiklopedilerden yine aynı şekilde internetten ya da başka nerelerden bulabilirseniz işte bilgi kaynaklarından siz kendiniz ailece bir böyle toplantı yapabilirsiniz. Ailece sunum yapabilirsiniz. Çocuğunuza bu konuda görev verebilirsiniz. Eğer böyle faydalı şeylerle çocuklarımız meşgul edilmezse bu sefer ne olur? Zararlı olan şeylerle çocuklar meşgul olurlar. O da hoş olmaz, güzel olmaz. Bu konuda görev yine kime düşüyor? Büyüklere düşüyor. Örneğin diyelim ki sigaranın zararları konusunda bir yazı hazırlayalım. Anlatalım, birbirimize anlatalım diyebilirsiniz. Ya da başka konuda artık. Bulaşıcı hastalıklara karşı kendisini koruma, bu hastalıkların yayılmasını önleme ile ilgili bütün alışkanlıkları almış olmasına dikkat etmelidir. Yani çocuğunuz bu konuda yani kendisini korumayı bilmeli. Neye karşı? Bulaşıcı hastalıklara karşı kendisini koruyabileceğini, yani koruması gerektiğini bilmeli. Bu hastalıkların yayılmasını önlemeyle ilgili bilgisi olması gerekir. Aynı şekilde çocuk ailesinin nasıl geçindiğini, toplumda paranın oynadığı rolü merak eder. Onu bu sahada aydınlatmak gerekir, bilgi vermek gerekir. Bu da sözle değil, daha çok yaşama ve tecrübe kazanma ile ilgili olur. Bunun için aile çocuğa bir miktar harçlık vermelidir. Haftada veya ayda verilen belli bir harçlık biraz önderlikle çocuğa pek çok şeyler kazandırır. O böylece küçük isteklerini hemen yerine getirmenin zevkini ve acısını duyar. Daha önemli ve yararlı bir şey almak için günlük isteklerinden vazgeçmeyi, parasını idare kullanmayı öğrenir. Burada yine anne baba arkadaşlarımızın yaptığı bir hata oluyor. İşte çocuklarına harçlık veriyorlar. Çocuklarının bu parayı nerelerde harcaması gerektiğini, neler alması gerektiğini, neler almaması gerektiğini öğretiyorlar. Güzel bir şey bu tabii. Öğretmeleri gerekir. Ama diyelim ki çocuğunuz yanlış bir şey aldı. Yani parasını gerekmeyen bir şeye, mala yani bir şeye harcadı. O zaman ne yapılacak? İşte o zaman çocuğunuza hiç kızmayacaksınız, bağırmayacaksınız çocuğunuza. Ne yapacaksınız? Çocuğunuz o parayı, kendi parasını diyelim, yanlış bir şeyde harcamanın acısını duyması gerekir. Yani etinden bir parça kopması gerekir. Yani ben paramı şuraya harcadım, akıllılık yaptığımı zannediyordum, iyi bir iş yaptığımı zannediyordum ama yanlış yapmışım. Bir dahaki seferde dikkat etmem gerekiyor. Yani ben paramı bir dahaki seferde böyle şeyleri almamam gerekir diye onu öğrenmesi gerekiyor. Yine şöyle de olabilir. Mesela diyelim ki sizin maddi durumunuz zayıftır. Çocuğunuza belli bir para verdiniz. Çocuğunuzun okulunda çocuklar var. Maddi yönden, ekonomi yönden sizden fazla olan çocuklar orada, sizin çocuğunuz da onu özenebilir.
gider, o da aynı şekilde onun aldığı aynı şeyi alabilir. Aldı mı aldı. Şimdi sizin çocuğunuzun parası bitti ama. Cebindeki harçlık bitti. İşte çocuğunuz da burada kıyas yapmasını öğrenir. Bir acı çekebilir ve çekmesi gerekir ve çeksin. Yani bunun hayatta çok faydası olur. Daha sonraki çocuğunuzun hayatında 5 yıl sonra 10 yıl sonra çok faydası olur. Yani kendisi maddi yönden kendi ayağını kendi yorganına göre uzatması gerektiğini bilir. Yani ekonomi yönde kendi büyüklerinin taklit etmesine hiç gerek yok. Bunu öğrenebilir. Bu genç kızlar için de olur. Yani 30-40 yaşındaki insanlar için olur. Belli bir yaştaki insanlar için olur. Yani o bakımdan harçlık verilmeli mi çocuğunuza? Verilmeli. Bu yaşlardaki çocuğunuza verilmeli ama. Yani bu yaşlardaki çocuğunuza artık 11 yaş, 12 yaş, 13 yaşa gelmiş çocuğunuza harçlık verin ama yani belli bir miktar olmalı bu. Hani ne az ne çok. Hani yine atalarımızın sözleri hep güzel. Atasözlerimiz. Hani çok verme işte arsız olur, az verme hırsız olur. Normalini bilmek gerekir çocuğunuzun. Kantinden alabileceği neler alabilecekse sizin de bütçenize göre çocuğunuzu bunu bildirmeniz gerekir. Başkasının bütçesini ve sizin bütçenizi bildirmeniz gerekir. Aynı şekilde babanın ya da annenin hangi şartlarda çalıştığını, hangi şartlarda para kazandığını ya da nasıl zor şartlarda para kazandığını bunu çocuğu öğretmek gerekir ki yani çocuğunuz kendisine verilen harçlığın hani gökten inmediğini yani havadan gelmediğini belli bir alın teri ile belli bir çalışmak ile bazı şeylerin fedakarlık yaparak bu paranın kazanıldığını çocuğunuz bilmeli, bilmesi gerekir. Bunu babanın söylemesi belki uygun olabilir ama annenin söylemesi daha uygun bana göre. Tabi baba da söylese olur. Artık o sizinle kiminle aranız daha güzel yani iletişiminiz daha güzelse o söylesin. Ama muhakkak bu söylenmeli. Yani çalışarak bunun olduğunu, belli bir emek sarf ederekten gelindiğini ve mala yani şeyleri, gereksiz şeyleri paranın harcanmaması, israf edilmemesi gerektiği söylenmeli. Üstün üstlük şunu da söyleyebilirsiniz. Allah israf edenleri sevmez. Biz burada çocuk eğitimine ilgili konuşuyoruz. Ama bazı anne baba arkadaşlarımız kendisinin paranın yetmediğini söylüyorlar. Aldıkları kazancın yetmediğini söylüyorlar. Şimdi evindeki koltuklara baksak, perdelerine baksak, şunu bunu baksak, evindeki malzemelere baksak, acaba bunların ne kadarı gerekli, ne kadarı gereksiz, ne kadarı böyle israf, ne kadarı israf değil, bunları bilmek gerekir. Bunların ölçüsünü çıkarmak gerekir. Yine saadet harici olacak ama mesela şimdi mutfakta dolaplarınız var, tamam var, yenilenmesi gerekir, tamam yenilenmesi gerekir ama şimdi bunun miadı ne kadar? Yani o dolabın ömrü ne kadar? 10 yıl mı? 10 yıl kullanılmalı. Şimdi siz kalkıp da 5 yıl geçti, 6 yıl geçti, 7 yıl geçti, 8 yıl geçti diye dolabı değiştirirseniz bilmem ne kadar para verip oysa 2-3 sene sonra değiştirmeniz gerekirken şimdi değiştiriyorsunuz. Burada ne var? 3 yıllık bir zararınız var. 3 yıllık bana göre bir israf var. Aynı şekilde hani düğünlerde, derneklerde derler hani yapılan harcamaları dikkat etmek gerekiyor. Anne baba arkadaşlarım yani bu konu bana göre de ciddi bir konu. Paramızı nerelerde harcıyoruz? Bunun da dikkat edilmesi gerekiyor ve çocuğumuzu bunu öğretmek gerekiyor. Önce biz kendimiz öğrenelim, yaşayalım ki çocuğumuzu da bunu öğretelim. Paramızı nerelerde biz harcıyoruz? Bu çağda, bu dönemde çocuklar yine bütçe hakkında da fikir edinmeleri gerekir. Edinsinler, gerekli eşyalar ile lüks eşyalar arasındaki ayrımı yapabilecek duruma kendileri zaten gelirler. Kendileri gelirler ve size bu konuda eğitim verirseniz daha güzel olur. Yani yavrum şunlar gereklidir ama bunlar gereksizdir. Bunlar lüzumludur, lazımdır ama bunlar israftır diye çocuk zaten zeka olarak bunu anlayabilir, kavrayabilir. Siz de bu konuda eğitim verirseniz, çocuğunuza yardımcı olursanız daha güzel olur. İstekleriyle aile geliri arasında bir denge sağlamayı öğrenebilirler çocuklar.
Yani kendi istekleri var, arzuları var ama ailenin geliri de var. Bu arasındaki dengeyi çocuğunuz öğrenmeli, öğretmelisiniz. Para kazanmaya karşı büyük bir ilgi gösterirler bu zamandaki çocuklar, yani bu dönemdeki çocuklar. Hangi dönemden bahsediyoruz yine? Radyoyu yeni açan arkadaşlarımız varsa, kardeşlerimiz varsa 11-13 yaşları arasını bahsediyoruz. Para kazanmaya karşı büyük bir ilgi gösterirler. Harçlığın ufak tefek kazançları ile tamamlama imkanı ve alışkanlıkları verilmesi gerekir. Şimdi yine sizlere yardımcı olayım diye bir konu burada söyleyeyim. Diyelim ki çocuğunuza bisiklet alacaksınız ya da bilgisayar alacaksınız. Mümkünse o bisikletin ya da bilgisayarın ya da ne alacaksınız çocuğunuza, bütün paranın hepsini siz vermeyin. Çocuğunuza deyin ki tamam, karnen güzel geldiği zaman, ki karnesi güzel gelmesi bile yine alın aslında. Yani sizin sevginiz karneye bağlı olmasın. Sizin bisiklet almanız, bilgisayar almanız karneye bağlı olmasın. Sizin sevginiz koşullu olmasın, şartlı olmasın. Siz çocuğunuza yine sevin, yine merhamet edin. Yani alın yine. Ne alacaksanız alın. Ama burada şunu çocuğunuza söyleyin. Bak tamam alıyoruz ama bir şey var. Paranın yarısını ben vereyim. Yarısını sen harçlıklarından topla, biriktir. Neden? Çünkü çocuğunuz harçlıklarını o parayı biriktirerekten alacağı için, hani o bisikleti ya da bilgisayarı, herhangi bir şeyi, onu çok güzel korur, muhafaza eder. Hani o bisiklet ya da bilgisayar yoktan gelmiş olmaz. Kendi cebinden, kendi harçlarından harcayacağı için, yani kendi etinden bir parça kopmuş olacağı için ona daha değer verir, daha güzel olur. Mümkünse bir şey alacaksanız çocuklarınıza, ya paranın yarısını mümkün mertebe o versin. Ne kadar sürerse harçlığı, 3 ay mı sürer, 1 ay mı sürer, 4 ay mı sürer, artık onun hesabını, kitabını siz yapabilirsiniz. İlla yarısı da olması gerekmez. Paranın işte %75'ini siz verirsiniz, %25'ini o da verebilir. Yani öyle bir şey de yapabilirsiniz. Artık onu ayarlama yaparsınız. Ya da %80'ini verin ya da %90'ını paranın siz verin. %10'unu, %20'sini o versin. Ama illa versin. İlla etinden bir parça kopsun. Ki onun değerini anlasın çocuğunuz. Hem de harçlıklarını düzenli ve planlı olarak harcamasını da öğrensin. Bu zaman öğrenmese ne zaman öğrenecek? Değil mi? Zor olur. Daha sonraki çağlarda, daha sonraki dönemlerde zor olur. Şimdiden bunu harçlık vererek başlayın. Büyüklerin yaptığı bütün işlere yapmaya karşı heveslidirler bu yaştaki çocuklar. Özellikle kız çocukları yemek pişirmeye heveslidirler. Küçük kardeşlerine bakmaya heveslidirler. Ütü yapmaya, çamaşır ve ev işlerine uğraşmaya karşı ilgi duyarlar. Mümkünse anne olarak, siz de kız çocuğunuz varsa, bu konuda ona görev verin. Yardım isteyin. Diyelim ki yavrum işte bana şu yemeği pişirirken şöyle yardım eder misin? Ya da kardeşinin bakar mısın? İşte sen olmasaydın ben ne yapardım gibisinden. Ya da ütü konusunda, ya da çamaşır konusunda, ya da ev işleri konusunda ne yapın? Çocuğunuzdan, kız çocuğunuzdan yardım alın. Hem o yardım yapsın, hem büyüdüğünün farkına varsın, hem sevinsin, hem mutlu ve huzurlu olsun. Çocuğunuz mutlu olduğu zaman evinizde mutluluk olur, huzur olur, siz de huzurlu olursunuz. Çocuğunuzun mutlu olması, huzurlu olmasının yollarının bir tanesi nedir? Bu yaşa gelen çocuklarınıza onun ilgi duyduğu, yapabileceği konularda ondan yardım almanız gerekir. Onun bu hevesinden yararlanarak bu gibi işler hususunda ona yol gösterin, iyi alışkanlıklar kazandırmaya çalışın. Eğer siz yine aynı şekilde çocuğunuz bu zamanlar gelmişse yardımı almıyorsanız, yazık, çocuğunuz ne yapar? Televizyonda olmayacak şeyleri seyredebilir, bilgisayarda olmayacak şeyleri seyredebilir, bakabilir. Vaktini gereksiz, lüzumsuz, malayani, belki de zararlı şeylerle ne yapar? Doldurabilir. O yüzden siz de çocuğunuza ne yapın? Yapabileceği işlerde yardım alın ki çocuğunuz, siz yapabilecekken siz ondan yardım almazsanız, çocuğunuz o vaktini başka şeylerle uğraşır, zararlı şeylerle uğraşabilir. Yani siz mutfakta iş yaparken salonda çocuğunuz, yani bilgisayar olsun, televizyonda olsun, yanlış şeyleri görebilir, onlara karşı ilgi duyabilir. O bakımdan dikkat etmek gerekiyor. Bu çağlarda iyi alışkanlıklar kazandırmaya çalışın. İyi alışkanlıkların da kazandırmanın yolu ne? Onun yapabileceği işleri, konuları ona yaptırmak, yardım almak.
Erkek çocukların ağaç işlerine karşı ilgisi artar bu çağlarda. Ona da evdeki bazı eşyaların hani nasıl onarılacağı ve yapılacağı, bazı ev işlerin gösterilebilir. Yani ev işleri, işte şunu şunu yapar mısın, şunu şunu yardım eder misin gibisinden yardım istenebilir, yardım istenmeli. Bu çağ ev işlerinin en kolaylığıyla öğretilebileceği çağdır. Bundan yararlanılmalıdır. Çünkü artık çocuğunuz yavaş yavaş bizim erinlik dediğimiz döneme geçecek. Erinliğin başlamasıyla birlikte genç bu işlerden hiç hoşlanmamaya başlayacaktır. Yani erinliğin de çağı ne çağ olacak? Yani erinlik dediğimiz çağ 13-14 yaşları olacak artık. Yani 13-14 yaşları artık yavaş yavaş erinlik çağları, yani yeni yetmelik çağları diyoruz biz onlara. Çocuğunuz artık böyle lise 1'e gidecek. Biraz daha elden çıkmış olacak. Siz vermek isteseniz artık çocuğunuz yapmayacak. Yardım isteseniz bile artık çocuğunuz yani işlerden kaçacak kendisine göre. Dersim var diyecek, şu var diyecek, bu var diyecek. Evet, çocuk bu yaşlarda muaşeret usullerini, hani edep, adab usullerini öğrenmeye karşı heves duyar. Öğretin, mümkün mertebe bu yaşlarda öğretin. İşte aynı konuya geliyoruz yine. Yarınlar büyüdüğü zaman, liseli olduğu zaman öğretmeniz zor olur. Bu yaşlarda öğretmiyorsanız o zaman öğrenmesi zor olur. Zaten o zaman yazık, saygısız olur, sevgisiz olur. Şimdi saygı vermezseniz, sevgi vermezseniz eğer. Fakat öğrendiği nezaket sözlerini de henüz arkadaşlarıyla değil, yetişkinlerle konuşurken kullanır. Nezaket hani sözlerini yetişkinlerle kullanır. Oyunda nezaket kurallarına dikkat etmeye alıştırılmasına önem verilmelidir. Oyunlarda nezaket kurallarına dikkat etmeli çocuğunuz. O konuda öğretmeye çalışınız. Yine evinizde çocuğunuzla oyun oynarken kendiniz bile o kuralları uyun ve çocuğunuza öğretin. Çocuk bu çağda aklına her geleni yapamayacağını, kendisine ve duygularına hakim olması gerektiğini öğrenebilir. O zeka kapasitesinde çocuğunuz. Çocuğunuz bu zeka kapasitesinde olduğu için, öğrenebilir bir halde olduğu için siz de öğretin. Bu çağda ona öğretin. Niye öğreteceksiniz? Çocuğunuzun aklını her geleni yapamayacağını, aklını her geleni her zaman yapamayacağını çocuğunuz öğrenmeli. Duygularına hakim olması gerektiğini öğrenmeli. Yine ahlak kurallarını, toplum düzenine önem vermeyi ve bunlara uygun hareket yapmayı çocuk başlar. Yani ahlak kurallarını iyice öğrenir artık. Toplum kurallarına önem vermeyi öğrenir. Bunlara uygun hareket etmeye başlar. Çocuk kulüplerinin, hani okullarda böyle kulüpler oluyor, İzcilik teşkilatları oluyor. Hani güvendiğiniz kişilerle olmalı tabii bu. Yani çocuk kulüpleri, izcilik diyoruz ama güvendiğiniz kişilerle olmalı. Ahlakını bildiğiniz, tanıdığınız, yani ahlaken iyi insanlara çocuğunuzu emanet etmelisiniz. Gidip araştırmalısınız, soruşturmalısınız. Çocuğunuza emanet ediyorsunuz siz. Yani çocuklar öyle şeylere gitmek istiyorlar, kulüplere gitmek istiyorlar. Yani kulüpten, okullardaki kulüp çalışmaları olsun, izcilik çalışmaları olsun, çocuklar gitmek istiyorlar. Geziler olsun, çocuklar gezilere gitmek istiyorlar. Okul gezileri oluyor. Ama güvendiğiniz kişilerle bu olmalı. Gidin, bakın, araştırın. Çocuğunuzu kime emanet ediyorsunuz? Böyle çalışmaların faydası var ama dediğim gibi dikkat etmek gerekiyor. Çocuk bu teşekkürlerin, yani böyle kulüplerin, diyelim ki izcilik gibi çalışmaların kurallarına sıkı sıkıya bağlı olur ve hareketlerini bunlara uydurmaya çalışır. Dernek ve hayır işlerinde çalışmaya heves duyar böyle çocuklar. Hani iyi işlerde faydalı olmak isterler. Karşılığında hiçbir şey beklemeden başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar. Tabi bu konuyu da dikkat etmek gerekiyor artık bu asır itibariyle. Gazete haberleri yönüyle, Allah muhafaza eylesin. Burada okuduğum bir gazete haberini ben size söyleyeyim. Okuldan çocuk çıkmış, iki tane çocuk çıkıyor evlerine giderken karşılarına yaşlı bir kadın, elinde eşyalar var. Çocuklara demiş ki, yavrularım bana yardımcı olur musunuz? Yaşlıyım, taşıyamıyorum elimdeki eşyaları. Çocuklar iyi niyetle yardım edelim demişler, yardım etmişler. Kadın demiş ki, işte benim sokağım şuraya kadar. İşte çocuklar oraya kadar götürmüş. Ondan sonra çocuğun bir tanesi demiş, ben geç kaldım, eve gitmem gerekir demiş. Daha sonra kadın o diğer çocuğa demiş ki, yavrum işte üçüncü katı çıkarıverir misin demiş. Ve çocuk çıkarıvermiş. Tabii sonra hoş şeyler olmamış. O yüzden çocuklarınızı öğretin. Yani okul çıkışında bile, yani mümkün mertebe tanımadığı hiç kimse yardım etmesin. Yani tanımadığı insanların yanına gitmesin.
beraber yanında muhakkak bir arkadaşı olsun. Yani güvendiğiniz, inandığınız bir komşunuzun çocuğu beraber olsun ve birbirlerinden hiç ayrılmasınlar. Eve gelince kadar ayrılmasınlar. Başkalarından çocukların zaten onu öğretiyorsunuzdur. Hani çikolata almamasını, şeker almamasını öğretiyorsunuzdur. Şimdi bir şey daha öğretin. Tanımadığın insanlara yardım etme. Yani bu biraz kötü olacak ama yardım etmek duygusu, ama kullanıyorlar. Kötü insanlar bu yardım etme duygusunu kullanıyorlar. O bakımdan çocuğunuzu bunu öğretin. Şimdi bu çağlardaki çocuklar başkalarına yardım etmek istiyorlar ve karşılık beklemeden yardım etmek istiyorlar ve hoşlanıyorlar, ama çocuğumuzu bunu öğretelim. Herkese artık yardım etmemesi gerektiğini, tanımadığı insanlara yardım etmemesi gerektiğini çocuklarımıza öğretelim. Evet, çocuklar çevrede bulunan sosyal, hani teşekkürler gezdirilebilir, hani faydalı olan şeyler gösterilebilir ve onlar kendi güçleri ölçüsünde yardım etmeye alıştırılabilir. Kime? Yine sizin tanıdığınız kişilere yardım etsin. Sizin tanıdığınız yerler varsa oraları çocuklarınız yardım edebilir. O faydalı şey yapabilir, orada karşılıksız çalışabilir. Ama yine dediğim gibi bilmelisiniz, tanımalısınız, dikkatli olmalısınız. 11-13 yaşlar arasındaki çocukların arkadaşları, oyunları, çocuk hani orada durursak yani biraz sizlere yardımcı olmaya çalışırsam, çocuk daha önceki yaşlara göre daha çok futbol, voleybol, basketbol gibi hani grup isteyen oyunlardan hoşlanıyorlar. Artık tek oyunlardan değil de, tek başına oyundan değil, grup grup oyunlardan hoşlanıyorlar. Grup oyunlarından. Tabii şimdi hiçbir şey olması bile, bir gazoz kapağıyla bile çocuklar top yapıp oynadığı için artık yani futbol gibi onları haliyle biraz çocuklar daha çok oynuyorlar her yerde. Top bulması kolay da oluyor. Futbol gibi, voleybol gibi, basketbol gibi hani böyle grup oyunlarını çocuklar seviyorlar, hoşlanıyorlar. En azından sosyal faaliyet olarak da daha iyi olabilir. Grup duygusu çok gelişmiştir. Hani arkadaşlık olarak da burada, oyunlar olarak, arkadaşlık olarak bu çağdaki çocukların grup duyguları çok gelişmiştir. Çocuk bir topluluğun üyesi olmaya, toplu çalışmalara katılmaya büyük önem verir. Şimdi aynı şekilde yani çocuk bir topluluğun üyesi olmak istiyor mu? Bu çağda, bu dönemde istiyor. Toplu çalışmalara katılmak istiyor mu? İstiyor. O zaman siz de ne yapın? Yani iyi grup oluşturan çocuklarla, güzel ahlaklı çocuklarla oyun oynamasını, onlarla beraber olmasını yardımcı olun. Onlarla beraber olmasını, yani iyi ahlaklı, güzel ahlaklı çocuklarla beraber olmasını yardımcı olun. Mahallede gruplar, takımlar veya daha böyle grup oyunları, kulüpler meydana gelir. Çocuk kendi takımına böyle sadakayla bağlanır. Hani kendi grubuna bağlanır. İşte grubu inşallah iyi bir grup olur. Yani arkadaş grubu. Şu anda maalesef bu çağlardaki çocukların da grupları maalesef hani çeteleşme dediğimiz çağlar artık başlıyor. Yani grup ifadesi kibar ifade onun. İşte o bakımdan çocuklarınızı iyi arkadaşlarla, bakın grubu sokmayın demiyorum, yani çete gruplarına gireceğine böyle iyi ahlaklı güzel çocukların gruplarına girsin. Yani öyle bir gruba girsin çocuğunuz, yani güzel ahlaklı olan, yani derslerini seven, anne babaya saygılı olan, böyle iyi çocukların olduğu yerlere gitsin çocuklarınız. Hatta bu çağdaki çocuklar ne yaparlar? Böyle kendi grubu adına diyor, takım uğruna, hani böyle çete uğruna kendisini bile feda ederler. Allah muhafaza eylesin. Çocuklarınızı dikkat etmelisiniz. Herkes dikkat etmeli. Yani bu çağlarda çocuklar takım uğruna, hani içinde bulunduğu grup uğruna kendine feda etmek eğilimine bile giriyorlar. Arkadaşlarım beni sevsin diye, gruptan atmasınlar diye çocuklar yanlış hal ve hareketlerin içine giriyorlar. O bakımdan arkadaş çevresine dikkat etmelisiniz. Yine tekrar ediyorum ki arkadaşları iyi çocuklar olan kişilerle tanıştırın. Çocuk daha çok hareketli topluluk oyunlarından hoşlanır. Fakat henüz gücüne uygun ve gelişmesi için yararlı oyun faaliyetlerini seçmekte isabet gösteremez. Ona bu alanda önderlik etmek, liderlik etmek, rehber olmak gerekir. Bu çağın başında özellikle kendi cinsinden olanlarla, hani kız çocukların, kızlarla, erkek çocuğun erkeklerle arkadaş olmaya doğru güçlü bir eğilimleri vardır. Erkek çocuklarında bu hal kız çocuklarının daha fazladır. Yani erkekler artık erkeklerle oyun oynamaya başlıyorlar. Kızlar da kızlarla oyun oynamaya başlıyorlar. Erkek çocuklar hani kısa bir süre kız çocuklarına karşı çok sert davranabiliyorlar, kaba davranabiliyorlar.
Tabii bu da güzel ahlaklı yetiştirdikten sonra, annesi babası çocuğunu güzel ahlaklı yetiştirdikten sonra çocuk ne diye gidip de sert davransın ki elini kızına? Yine iş yetiştirmeye bakıyor. Anne baba olarak çocuğunuzu evde yetiştirmenize bakıyor. Arkadaşlar bu dönemde kısa ömürlü olur. Neden? İşte hani birbirlerinin biraz sert davranmaları, kaba davranmalarından dolayı kısa ömürlü olur. Ama gene de aynı çocukla birçok aylar arkadaşlık ettiği de olur. Hani çocuklar biraz birbirlerini küsüyorlar ama sonra yine barışıyorlar. Bir barışamayan büyükler oluyor maalesef. Çocuk henüz başka çocukları iyi anlayamaz ve neden arkadaş olduğunu açık olarak bilmez. Yani onlarla neden arkadaş oluyor kendisi onu bilemez. Sadece nedir? Hani ilk okula girerken tanışmıştır ya da bir huyunu sevmiştir ya da yan yana öğretmen onu oturtmuştur. Ondan dolayıdır. Daha tam böyle bilincinde değil yani neyi kimi nasıl seçeceğini. Yavaş yavaş o daha sonra oturmaya başlayacak. Aynı konulara karşı ilgi gösteren çocuklar grup halinde toplanırlar. Yani çokluk olaraktan aynı konulara karşı ilgi gösterenler ne yaparlar? Yani öyle bir grup oluştururlar. Hani aynı konulara ilgi gösterenler. Aile veya oyun hayatında kendi fikirlerine önem verilmesinden çok hoşlanırlar. Ailede, oyun hayatında kendi fikirlerine önem verilmesinden çok hoşlanırlar. Bunun üzerine ben yine duruyorum. Yani çocuğunuzun fikirlerini alın, görüşlerini alın. Bunun için evde ara sıra çeşitli sorunlarda çocuğun fikri sorulması gerekli olur. Okumaktan, radyo dinlemekten, hani film seyretmekten, bilgisayarla devamlı olmaktan hoşlanır. Faydalı kullanabilirseniz iyi. Anne baba bu hususta gence rehberlik etmesi gerekir. Fakat onun önünde pek fazla yasaklarla da çıkmamalıdır. Hani o yasak bu yasaktan ziyade şu faydalı, bu daha güzel faydalı ama bak o zararlı. Bence yasak kelimesi yerine zararlı kelimesi daha güzel olabilir. Yani yasak neden yasak? Şimdi çocuk o soruyu sorar ama onun yerine zararlı dediğin zaman sorsa bile neden zararlı? Siz de anlatırsınız bak şundan şundan şundan dolayı senin için zararlı diyebilirsiniz. Sonra anne için zararlı, baba için zararlı diyebilirsiniz ama önce senin için zararlı diye öğretin. Evet, anne baba bu hususta gence dediğim gibi rehberlik etmeli. Fazla yasaklarla çıkmamalı, onun yerine zararlı kelimeler söylemeli. Ailece gezintiler yapabilirsiniz. Yapmaya çalışınız bu yaştaki çocuklarınız varsa. Geziler yapın mümkünse. Hayali oyunlara karşı ilgileri çok azalmıştır. Artık yavaş yavaş ne yapıyor? Gerçeklere doğru kaymaya başlıyor. Gerçekler dünyasına yürümeye başlıyor. Beyin olarak, zeka olarak artık masallardan hoşlanmamaya başlıyor. Hayalinde yine canlı faaliyetler var ama okuduğu hikayelerin gerçekle ilgisi olmasını ister. Seyahatnamelerden, hayat hikayelerinden, başka memleketlere ait bilgi veren fen ve tabiat kitaplarından hoşlanır. Bu çağdaki çocuklar. Toplama merakı çok kuvvetlidir. Hani pul koleksiyonları yaparlar ya da başka başka şeyleri topluyor bu çocuklar, kuvvetlidir. Yani onu toplama bunu toplama değil, faydalı olan şeyleri topla diye çocuğunuzu öğretebilirsiniz. Bu yaştaki çocukların yarısından çoğunun çeşitli koleksiyonları vardır. Yani olmalı da ben tavsiye ediyorum. Yani koleksiyonları olsun, faydalı olarak ne varsa olsun. Faydalı koleksiyonlar olsun yeter ki. Hem çocuğunuz bu biraz daha titizlik öğretir, daha böyle disiplini öğretir. Çocuğunuzun ahlakı da daha güzel olur. En azından güzel şeylerle vaktini geçirmiş olur. Yani ne bu gereksiz şeyler demeyin, lüzumsuz şeyler demeyin çocuğunuza. Hani pul koleksiyonu bu yüzden güzel. Başka başka koleksiyon olabilir. Hatta diyelim ki yaprak bile toplasa, yaprak koleksiyonu yapsa, bir defter olsa, her bir sayfa bir yaprak yapıştırsa o bile güzel. Hatta ben bir anaokulunda görmüştüm yine. Sırf yapraklarla böyle kurumuş yaprakları kullanarak fil yapıyorlar, deve yapıyorlar, kedi yapıyorlar, köpek yapıyorlardı. Yani öyle güzel çalışmalar oluyor. Size göre gereksiz olan şey çocuğunuza göre gerekli olabilir. O bakımdan hani zararsızsa, faydalıysa neden kullanmayasınız? Kullanınız. Evet, bu çağdaki çocuklar... öğretmen arkadaşlar, yani bazı insanlar olumsuz çağ diyorlar, olumsuz çağ. Bundan önceki çağda çocuğun oldukça kolaylaşmış olan eğitimi, yani daha önce anaokulda, ilkokuldaydı bu çocuk, birinci, ikinci, üçüncü sınıflardaydı, dörtlerdeydi. Çocuğun eğitimi daha kolaydı. Eğitimi, yönetimi daha kolaydı ama şimdi artık ne oluyor? Yavaş yavaş güçleşiyor artık. Çünkü çocuğun zekası da büyüyor, bedenleri büyüyor, kasları büyüyor, hani fiziksel olarak büyüyor. Çocuk yavaş yavaş yetişkinliğe doğru gidiyor. İç bezleri fazlalaşıyor, salgılar artıyor. Bazı şeyleri merak etmeye başlıyor. Karşı cinsle ilgili
kendi cinsiyle, karşı cinsle ilgili şeyleri artık ne yapıyor? Merak etmeye başlıyor çocuğunuz. O bakımdan beden dengesi yavaş yavaş bozuluyor ve bu da ruh hayatında, çocuğunuzun psikolojik hayatında huzursuzluklar meydana getirebiliyor. Çocukta huysuzluk, arkadaşları ve kardeşleriyle geçimsizlik, büyüklerine karşı gelme, önce zevk aldığı faaliyetleri terk etme gibi haller görülüyor. Hani bazen diyorlar Ramazan Bey, çocuğumuz geçen sene hiç böyle değildi, bu sene böyle. E çocuk geçen seneki çocuk değil ki, o çocuk artık. Arada o bir yıl geçti. O bir yıl demek, yani bir yılda en az çocuğunuz yani kaç kat büyüdü demek. Hani bedensel olarak büyüdü. Hani cinsellik olarak büyüdü. Duygusal olarak büyüdü. Hani bazı şeyler artık çocuğunuz öğreniyor. O bakımdan ben de varım demeye başlıyor. Kişiliği artık gelişiyor. O bakımdan siz ne yapmalısınız? Biraz daha sabırlı olup bu konularda yine yardım almalısınız. Kızlar daha çok biraz tembel olabiliyor, pasif olabiliyor, kötümser olabiliyor. Hani karamsar olabiliyorlar. Erkekler de biraz da haşarı diyoruz. Hani yaramaz deniliyor. Olabiliyor bu çağlarda biraz daha deli dolu deniliyor ya, halk arasında deli dolu olmaya başlıyorlar yavaş yavaş. Oyun faaliyetlerine aşırı derecede güç harcarlar. Her iki cinste de ciddi çalışmaya karşı isteksizlik görülür. Hani yine aynı şekilde derslere karşı çalışmakta isteksizlik görülür. Bu da normal bir olay. Erkek çocuğu olsun, kız çocuğu olsun, yavaş yavaş çalışma isteği düşüyor. Bu çağ kızlarda 11-12 yaşlarında başlar ve ilk adet görmeleriyle biter. Erkek çocuklarda ise aşağı yukarı 1 yıl sonra başlar ve 1-2 yıl sürer. İşte bu olumsuz çağda anne baba ve öğretmenlerin anlayışlı, biraz da hoşgörülü olmaları gerekir. Yardım almaları gerekir. Çocuktan fazla istekte bulunmamaları gerekir. Allah muhafaza eylesin, işte intihar vakaları bu yaşlarda rastlanmaya başlanıyor. Bunlar evde ve okulda rastladıkları güçlükleri yenemeyen çocuklar oluyor. Yardım alamayan çocuklar oluyor. Annesi babası tarafından hoşgörülü olmayan, hani hoşgörü alamayan çocuklar oluyor. Dikkat etmek gerekiyor. Tabii bu olumsuz çağ geçicidir. Geçici değil mi? Geçici tabii. Ama inşallah en böyle şeyle geçer. Böyle az sıkıntıyla geçer. Bunun için de dediğim gibi bunları bilin. Yani çocukların psikoloji durumlarını bilin. Çocukların gerçeklerine göre hareket yapın. Ve gereksiz yardımlar alın. Beden bakımından da olgunlaşınca çocuğun ruh hayatı da ne yapılacak? Haliyle kısmen durulacak. Yani çocuk biraz daha büyüdüğü zaman ruh olarak, psikoloji olarak biraz daha olgunlaşacak. Biraz da durulacak. Halk arasındaki tabirle, durulma tabirle çocuk durulacak. Bu çağda çocuk beden ve ruh gelişimi bakımından bir hayli olgunlaşmıştır. Birçok işlerini kendi kendine görebilecek bir duruma girmiştir. Dolayısıyla kendi kendine işlerini yapabilmeli. Anne baba hala aşırı koruyucu olmamalı. Hala anne baba ben yap vereyim yavrum sen yapamazsın dememeli. Böyle demek bile çocuğu sinirli yapar. Bu konuda üzerine durmaya çalışıyorum programlarımda. Çocuğunuz kendi yapabileceği işler artık kendisi yapabilecek. Hele hele bu çağa gelen bir çocuk kendi işlerini fazlasıyla yapabilir. Çünkü artık o çocuk değildir yani. Ailenin sorumlu bir üyesidir. Hani az çok sorumluluğu vardır. Ve siz de ona öyle davranmalısınız. Yani ailenin az çok sorumlu bir üyesi gibi ona davranmalısınız. Biraz kişilik kazanmasına, büyüdüğünü fark etmesine siz yardım etmelisiniz. Örneğin küçük çocuklar için yasak olan bazı şeyleri yapmasına müsaade olunmalı. Hani eskiden küçük çocuklar hani şu uf diyorduk, bu uf diyorduk, hani şu yapılmaz, bu yapılmaz, ama artık ona hani bu yaştaki çocuğunuza artık şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin diyebiliriz. Tabii yeni yapabileceği işlerle ilgili. Kendi kendine öteye beriye gidebilmesine müsaade edilmeli. Yani yakın çevre itibariyle, güvendiğiniz yerler itibariyle, hani güvendiğiniz yerler itibariyle ne yapmalısınız? Çocuğunuza gidip gelmesine müsaade etmelisiniz. Ama yine de dediğim gibi altına çiziyorum. Güven

0: daha çok görev verin. Ona ara sıra kardeşine emanet etmelisiniz. Yine burada bakın, yani kız çocuklarını kardeşine emanet edebilirsiniz. Yani kız çocuklarını kardeşine emanet ederseniz daha güzel olur. Daha böyle şefkatli olur, daha güzel korur. Dış işleri de erkek çocuklarına verirsiniz görev olarak da. Evin anahtarını teslim edebilirsiniz. Artık yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Okulda da kendi kendine idare sistemine bu çağdan itibaren yer verilebilmeli. Yani okulda da kendi kendisini idare edebilmeli bu çocuk. Çocuklar artık bazı işleri kendi başlarına yapabilecek durumdadırlar. Hatalarının sonuçlarını da bilmeliler ve yapmalılar. Hataların sonuçlarını ne yapmalılar çocuklar? Yani belli bir sonucu katlanabilmeliler burada. Hataların sonuçlarını bilmeliler ve katlanabilmeliler. Yani sen bunu bundan yaptın ama bak bunun sonucu budur diye. Tabii bu da hata yaptıktan sonra sonucu biraz böyle hani şefkatli bir şey olmalı. Yani böyle ağır bir ceza olmamalı. En azından söylenmeli. Bak bunu böyle sen yaptın, bunu böyle yaptığın için bu böyle oldu. Eğer sen bunun yerine şöyle yapsaydın bu böyle olurdu diye güzel bir şekilde anlatabilirsiniz. Yani bahsettiğim gibi, yani burada hani yine örnek vermek gerekirse, çocuğunuz bir iş yaptı, ondan bir zarar geldi, kendisine zarar geldi ya da anne baba olarak size geldi, onu karşınıza alıp güzel bir şekilde, hoşgörülü bir şekilde, bak sen bunu böyle böyle yaptığın için böyle böyle oldu, bak bu zarara girdik, sen de zarara girdin, biz de girdik, ama onun yerine sen böyle böyle yapmış olsaydın hem sen mutlu olurdun hem de anne baba olarak bizler mutlu olurduk, ailemiz mutlu olurdu diye güzel bir şekilde onu öğretebilirsiniz. Bu çağdaki çocuklar hayvan beslemekten hoşlanırlar. Nasıl ürediklerini, nasıl yaşadıklarını öğrenmek isterler. Bu konuda yardımcı olabilirsiniz, olmalısınız. Ve yine, yani şimdi söyleyeceğim konu eskiden biraz daha büyük yaşların konusu için artık maalesef çağdan dolayı mıdır, neden dolayıdır, biraz da düşüyor. Yani gittikçe düşüyor. Ne düşüyor? İşte çocuklar cinsel sorular hakkında şey yapıyorlar artık böyle. Soru sormaya başlıyorlar. Yani bir çocuk nasıl dünyaya geldiğini soruyorlar. Cinsel konuları sormaya başlıyorlar böyle. Artık onu kendi edep terbiyeniz içinde, güzel bir terbiyeniz içinde anlatabilmelisiniz. Eğer siz bunu güzel şekilde anlatmazsanız, bunu burada yine psikolog olarak söylüyorum. Hani bu konuları, cinsellik konuları, bazı konuları kendi edep dairenizde, ahlak dairenizde güzel bir şekilde anlatın. Eğer siz anlatamazsanız başkaları yanlış anlatır. Ve yanlış anlatıyorlar. Yani anne baba olarak da kimse artık kiminle iletişimi güzelse çocuğunuzla o güzel bir şekilde anlatabilirsiniz. Anlatmalısınız. Yoksa başkaları yanlış anlatır. Evet. Güzel bir şekilde hani usturuplu bir şekilde anlatabilirsiniz. Kız çocuklar için de erkek çocuklar için de hani dönemleri yaşadığı bu gelişimin dönemlerini güzel bir şekilde, usturuplu bir şekilde, örf adetlerinize uygun bir şekilde çocuğunuza bu konularda bilgi verebilirsiniz, vermelisiniz. Yoksa başkaları yanlış öğretirler. Evet, bu hafta da elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yani 11-13 yaşlar arasındaki çocukların alışkanlıkları, arkadaşlıkları, yani oyun durumları ve yapılması gerekenler hakkında yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah faydalı oluyorumdur. Yine her zamanki duamızla, isteğimizle, temennimizle bitireyim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri okumanızı, gerçekleri dinlemenizi ister, sevgi, saygı ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Boomerang. Boomerang. Patates, soğan, taze fasulye, brokoli, karnabahar, ıspanak, pazı ve daha fazlası. Sebze meyvelerin besin değerinin çok çabuk kaybolabildiğini biliyor muydunuz? Peki süt, yoğurt, yağ ve peynir türü ürünlerin doğru kap ve koşullarda satılmadığında mikroorganizmaların saldırısına uğramış olabileceğini? Ya yumurtaların oda sıcaklığında salmonella riski taşıdığını? Liste et, balık, mantar, konserve derken uzayıp gidiyor. Günümüzde bilinçli ve sağlıklı beslenmenin giderek önem kazanmasıyla pek çok kişi satın aldığı ürünün sağlıklı koşullarda sunulmasına daha fazla dikkat ediyor. Bu noktada besinlerin taze mi, bayat mı olduğunu anlamak için pratik bilgilere de ihtiyaç duyuluyor. Uzmanlar bazen çok tehlikeli olabilecek risklerin önüne geçebilmeniz için sebze meyveden et ve süt ürünlerine, balıktan mantara aldığınız besin maddelerinin taze mi, bayat mı olduğunu anlamanın püf noktalarını anlatıyor. Patates. Kabuğu yeşile dönmüşse içerdikleri solanin adlı madde zehirlenmeye yol açabiliyor. Yeşil renk koyulaştıkça zehirleme etkisi artıyor ve vücut direnci zayıf kişilerde ölüme bile yol açabiliyor. Filizlenmiş patates ise kişide baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtilerine yol açabiliyor. Kuru soğan. Nemlenmiş, filizlenmiş, yumuşak, kötü kokulu soğanlara dikkat etmek gerekiyor. Dışı düzgün görünse bile kötü bir koku olması içeride çürümenin başladığı anlamına geliyor. Kabuğunun yeşile dönmemiş olması önemli. Aksi halde hem lezzetsiz oluyor hem de çabuk bozuluyor. Yeşillikler. Diri görüntüsünden uzak, solgun, hatta sararmaya yüz tutmuş yeşilliklerin besin değeri çok önemli ölçüde kayboluyor ve bu besinler bozulmaya yüz tutmuş oluyor. Karnabahar brokoli. Karnabaharın üzerindeki kahverengi lekeler ve brokolinin sararmaya başlamış olması taze olmadığına işaret ediyor. Muz. Muzun kabuğunun çok değişmiş ve kahverengiye dönmüş olması, içeriğindeki şeker oranının artıp besin değerinin düştüğü anlamına geliyor. Balık. Balık, çok çabuk bozulma eğilimine sahip bir besin. Karnına parmağınızı bastırın. Eski formuna dönmüyorsa bayattır. Cildi gergin ve parlak, gözleri de canlı olmalı. Buğulu ve içe dönük gözlerden kaçının. Kafasından tutunca kuyruğu aşağı doğru değil, tavada durduğu gibi dimdik durmalı. Solungaçları pembe ve solungaç kapakları kapalı olmalı. Yumurta. 4 santigrat derecenin altında muhafaza ediliyor olması çok önemli. Aksi halde yumurtada mikroorganizmalar artıyor. Kabuğundaki salmonella varlığı yumurtaya geçebiliyor. Görünüşünün kirli ve üzerinde küçük de olsa çatlak olmamasına da dikkat edilmeli. Süt ve süt ürünleri. Süt ve süt ürünlerinin satıldığı yerin ısısının 4 santigrat derecenin altında olmasına özen gösterilmeli. Aksi halde brucella veya salmonella gibi çeşitli mikroorganizmalar üreyebiliyor. Dondurulmuş gıda. Üzerinde buz taneleri olan ürünleri almayın. Bu, ürünün çözülüp tekrar dondurulduğunu gösteriyor. Dondurulmuş gıda reyonundan satın alacağınız ürünlerin
-18 santigrat derecede muhafaza ediliyor olmasına da özen gösterin. Et. Parçalara bölünmüş halde belirli kaplarda satılan etler fazla sulu ve kanlı, aşırı yumuşamış, ezilmiş, renk değiştirmiş, doğal rengi dışında yeşil, sarı gibi renk değişimlerine sahipse bu tür ürünleri satın almayın. Tavuk. Tavuk ürünleri çok kısa sürede bakteri ürettiğinden bulaşıcı ve ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Bu sebeple ürünü alırken renginin normal, diri görünümlü olması, kendine has kokusunun haricinde şüpheye düşürecek bir koku bulunmaması ve göğsüne bastırdığımızda esnek olup eski şeklini alması, sulu ve gevşek bir görüntüye sahip olmamasına dikkat etmeli. Konserve gıda. Kapağı ve tabanı bomba yapmış, etiket bilgisi yıpranmış ve eskimiş ürünlerden mutlaka kaçınmalı. Şişkin kaplarda ve uygunsuz şartlarda saklanan ürünler, kansere sebep olacak kimyasal tepkimeler oluşturabiliyor.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimiz de Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Guslat Derneği 0212 659 28 80 guslat.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. HB'mizde iyilik var. 0216 630 28 28.
14: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 89.99, Washington portakal 49.99, havuç 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
18: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
19: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
20: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

azgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça, ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
4: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekte mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa İstanbul.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
7: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, kabak 49.99, patates 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 11.
1: Özel efendim.
0: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

Öte yandan, dünyadayken kibirlenenler, o zebun edilenlere, ezilenlere, size hidayet geldikten sonra, biz mi sizi ondan uzaklaştırdık? Bilakis siz zaten suçlu kimselerdiniz.

Ve böyle atışırlarken hepsi azabı gördükleri o esnada pişmanlıklarını içlerine atarlar. O inkarcıların boyunlarına ateşten demir halkalar takarız. Bu, yaptıklarının adil bir karşılığı değil midir?

uyarmak üzere peygamber gönderdiğimiz hiçbir belde yoktur ki, onların ileri gelen, varlıklı ve şımarık olanları, biz sizinle gönderilen şeyleri reddediyoruz. Bunu böyle bilesiniz, demiş olmasınlar.

Ve ilave ettiler: bizim malımız da, evladımız da sizinkinden daha fazla, sizden daha güçlüyüz. Biz öyle iddia ettiğiniz gibi azaba falan da uğrayacak değiliz. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ

De ki, Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini kısar. Ama insanların ekserisi bu gerçeği bilmezler.

Bizim nezdimizde size değer kazandıran şey, mallarınızın veya evlatlarınızın çokluğu değildir. Şu var ki, iman edip, güzel ve makbul işler yapanlara, bu gayretlerinden ötürü kat kat mükafat verilecek ve onlar cennetin yüksek köşklerinde güven ve huzur içinde olacaklardır.

Ayetlerimize karşı koymak için peygamberlerimizle mücadele edenler ve elimizden kaçıp kurtulacaklarını zannedenler ise zorla getirilip azabın içine atılacaklardır.

De ki, Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini de kısar. Siz hayır yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerini doldurur. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Onlar, müşriklerin iddialarından seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz, koruyucumuz onlar değil, sadece sensin. Hayır, onlar bize değil, cinlere tapıyor ve ekserisi onlara inanıyorlardı, diye cevap verirler. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

İşte bugün kiminiz kiminize fayda veya zarar vermeye güç yetiremezsiniz. O kâfirlere de diyeceğiz ki, yalan saydığınız o ateş azabını tadın da, yalan mıymış, gerçek miymiş, söyleyin bakalım.

Kendilerine parlak deliller halinde ayetlerimiz okunduğunda, o zalimler, bu başka değil, sırf sizi atalarınızın ibadet ettiği tanrılarınızdan uzaklaştırmak isteyen bir adam, dediler. Ve yine dediler ki, bu Kur'an başka değil, sırf bir iftira. Ve yine kâfirler, gerçek kendilerine geldiğinde, bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil, dediler.

Biz onlara Kur'an'dan önce okuyacakları kitaplar vermedik. Keza senden önce onları uyarmakla görevli bir peygamber de göndermedik.

Kendilerinden, Mekke müşriklerinden öncekiler de hakkı yalan saymışlardı. Halbuki bunların güç ve kuvveti onlarınkinin onda biri kadar bile değildir. Buna rağmen azabı engelleyemediler. Elçilerimi yalan saydılar ama inkârlarına karşı benim reddedişim nasıl olurmuş iyice gördüler.

De ki, size bir tek nasihat edeceğim. İkişer ikişer veya teker teker Allah hakkı için durup düşünmenizi, hem sonra bu arkadaşınızda delilikten eser olmadığını iyice anlamanızı istiyorum. O, ancak şiddetli bir azaptan önce sizi sakındırmak için gelen bir elçidir.

0: De ki, sizden bu hizmetim için hiçbir ücret istemiyorum. Ücret sizin olsun. Benim ücretim yalnız Allah'a aittir. Ve O her şeye şahittir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
0: De ki, Rabbim hakkı, gerçeği yerli yerine kor. O bütün gaybları, bütün gizlileri bilir.
1: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ
0: De ki, işte gerçek geldi, bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Yalan ve sahte olansa, sönüp gitmeye mahkumdur.

0: De ki, eğer ben yoldan saparsam, kendi aleyhime olarak saparım. Şayet doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyetmesi sayesindedir. O her şeyi işitir, kullarına pek yakındır.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ
0: Kıyamet günü o kafirler can kaygısına düştükleri zaman bir görsen, artık kaçacak hiçbir yerleri yoktur ve cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır.

0: İş işten geçtikten sonra peygambere inandık demektedirler. Ama uzak yerden, ta dünyadan imanı nasıl alabilsinler?
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.
0: Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.
1: وَحِيدٍ

0: Neticede tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şey arasına set çekilir. Çünkü onlar, kıyamet hakkında gerçekten insanları kötü zanna düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de indirilmiş olup 45 ayettir. Allah Teala'nın yaratıcılığını ve ilk ayette geçen Fatır isminden dolayı bu isimle adlandırılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Hamd, gökleri ve yeri yaratan ve melaikeyi iki, üç, dört kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, yaratıklarından istediğine dilediği kadar fazla özellikler verir. Çünkü O her şeye kadirdir.

0: Allah'ın insanlara göndereceği herhangi bir nimeti engelleyip tutacak güç bulunmaz. Onun vermediğini ise gönderecek kuvvet yoktur. O öyle aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyühen nâs uzkuru ni'metallâhi aleykum. Hel min khâs.

Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Düşünün, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Ondan başka Tanrı yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da imandan inkara çevriliyorsunuz?

Eğer seni yalancı sayarlarsa, buna üzülme. Senden önceki peygamberler de yalanlandı. Bütün işler nihai hüküm için Allah'a götürülür.

Ey insanlar! Allah'ın vaadi elbette gerçektir. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok hilekâr şeytan da Allah'ın kerem ve merhametini ileri sürerek sizi aldatmasın.

Şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman kabul edin. O kendi taraftarlarını cehennemlik olmaya davet eder.

Kafirlere şiddetli bir ceza vardır. İman edip güzel ve makbul işler yapanlara ise mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.

Hiç kötü işleri kendisine güzel görünen kimse, iyilik edip dürüst işler işleyen kimse gibi olur mu? Allah, dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğini doğru yola iletir. O halde, insanlardan ötürü üzülüp kendini mahvetme. Çünkü Allah, onların bütün yaptıklarını bilir.

0: Allah o yüce zattır ki rüzgarlar gönderir. Onlar bulutu kaldırır. Derken onu ölü bir beldeye sevk ederiz. Ve onunla ölümünden sonra dünya yüzüne hayat veririz. İşte ölülerin diriltilmesi de böyledir.
1: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ

Kim izzet istiyorsa, bilsin ki izzet tamamıyla Allah'ındır. Güzel ve temiz sözler ona yükselir. Ameli salihi, güzel ve makbul işi de Allah yükseltir. Kötü işleri gizlice tasarlayıp kuranlara şiddetli azap vardır. Onların kurdukları bütün tuzaklar mahvolur.

Allah sizi, atanız Adem'i topraktan, sonraki nesilleri de nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Onun bilgisi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar Allah'a göre elbette pek kolaydır.

İki denizin suyu bir olmaz. Şu tatlı, içimi afiyetli, boğazdan kayıverir, o ise tuzlu, acıdır. Bununla beraber her iki denizden de taptaze et yersiniz ve takındığınız inci gibi süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan nasip arayıp bulmak için gemilerin suları yardığını, denizlerde devamlı dolaştıklarını görürsün. Umulur ki bütün bu nimetlere şükredersiniz.

O kah gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, kah geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Güneş ve ayı emri altında hizmete koşturan da odur. Bunlardan her biri belirlenmiş bir vadeye kadar akıp gider. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Hakimiyet O'nundur. Ey müşrikler! Sizin O'ndan başka yalvardığınız putlar ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

Şayet siz onlara seslenirseniz, çağrınızı işitemezler. Eğer işitseler bile, icabet edemez, size cevap veremezler. Kıyamet günü ise sizin kendilerini ibadette Allah'a ortak saymanızı reddedeceklerdir. Hiç kimse sana, her şeyi bilen Allah'ın gerçekleri bildirmesi gibi haber veremez.

Ey insanlar! Siz hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü övgülere ve hamdlere layık olan ise ancak Allah'tır.

O dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize başka mahluklar yaratır. Bunu yapmak Allah'a zor değildir.

Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Eğer çok ağır bir yük altında ezilen biri, taşıma işinde başkasını yardıma çağırırsa, yükünden az bir kısmını bile taşımayı kabul etmez. İsterse yardıma çağırdığı onun yakın bir akrabası olsun. Sen ancak Rablerini görmedikleri halde onu tazim eden ve namazlarını hakkıyla ifa edenleri uyarırsın. Kim günahlarından temizlenir, arınırsa kendi lehine olarak arınır. Hepinizin dönüşü Allah'adır.

0: Görenle görmeyen ama bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak, dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah, dilediği kimseye hakkı işittirir. Sen kabirde olanlara sesini elbette işittiremezsin.
1: İn ente illa nedir.
0: Sen sadece uyarıcı bir peygambersin.

Evet, biz seni gerçeğin ta kendisine malik olarak rahmetle müjdeleyen ve kâfirleri azapla uyaran bir elçi olarak gönderdik. Zaten uyaran bir peygamber gelmiş olmayan hiçbir millet yoktur.

0: Eğer seni yalancı sayarlarsa üzülme, bu yeni bir şey değil. Onlardan öncekiler de gerçeği yalan saymışlardı. Resulleri onlara parlak deliller, kitaplar ve özellikle aydınlatıcı bir kitapla gelmişlerdi. Ama nafile.
1: ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
0: Sonra da beni inkar edenleri tutup cezaya çarptırdım. Benim reddedişim nasıl olurmuş, görsünler bakalım.

Görmez misin ki Allah gökten bir su indirir. Onunla rengarenk çeşitli meyveler yetiştiririz. Dağlardan da beyaz, kızıl, siyah ve türlü türlü renklerde yollar var etmişizdir.

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak alimler Allah'ı lazım geldiği tarzda tazim ederler. Muhakkak ki Allah aziz ve gafurdur, mutlak galiptir, çok affedicidir.

Allah'ın kitabını okuyup ona uyanlar, namazı hakkıyla ifa edenler ve kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan gizli ve aşikar olarak hayır yolunda harcayanlar, ziyan ihtimali olmayan bir ticaret umarlar.

Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam tamına verecek, üstelik lütfundan onlara fazlasını da ihsan edecektir. Zira o gafurdur, şekürdür. Kusurları bağışlar, kulların amellerini ve şükürlerini kabul edip fazlasıyla karşılık verir.

İlahi kitaplar içinde sana vahyettiğimiz bu kitapta, daha önceki kitapları tasdik eden ve gerçeğin ta kendisi olan bir kitaptır. Allah, kullarının bütün yaptıklarından haberdar olup, onları görmektedir.

Sonra biz, kitabı seçtiğimiz kullarımıza miras verdik. Kullarımızdan kimi nefsine zulmeder, kimi mutedildir, orta yolu tutar, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte büyük lütuf budur.

Onların mükafatları Adn cennetleridir. Oraya girerler. Orada altın bilezikler, incilerle süslenirler. Elbiseleri de ipektendir.

Şöyle derler: Hamdolsun bizden her türlü endişeyi gideren Allah'a. Gerçekten Rabbimiz gafurdur, şekürdür. Çok affedicidir, kullarının amellerini ve şükürlerini kabul edip mükafatlarını fazlasıyla verir.

0: onların.
1: Çünkü o, lütfu ile bizi devamlı kalınacak olan yerde yerleştirdi. Burada artık bize ne yorgunluk olacak, ne de usanç gelecek.

0: Kafirlere ise cehennem ateşi var. Ne ölüm hükmü verilir ki ölsünler, ne de ateşin azabı hafifletilir. Biz işte Allah'ı ve nimetlerini inkar eden her nankörü böyle cezalandırırız.
1: وَهُمْ يَصْرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرًا

Onlar orada imdat istemek için şöyle feryat ederler: "Ey ulu Rabbimiz, ne olur çıkar bizi buradan, dünyaya geri gönder de daha önce yaptıklarımızdan başka güzel ve makbul işler yapalım." Allah onlara şöyle buyurur: "Biz size düşünüp ibret alacak, gerçeği görecek kimsenin düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size peygamber de gelip uyardı. Öyleyse tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur."

Sizi dünyada halifeler, yani yöneticiler yapan O'dur. Kim inkar ederse, onun küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin inkârı, Rableri nezdinde kendilerine gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kâfirlerin inkârı, onların sadece zararlarını fazlalaştırır.

De ki, baksanıza Allah'tan başka yalvardığınız şu şeriklerinize, gösterin bakalım bana, dünyanın nerelerini yaratmışlar? Yoksa göklerin yaratılmasında mı Allah'a ortaklıkları var? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de, onlar onun aydınlığında mı bulunuyorlar? Sözün doğrusu şu ki, zalimler birbirlerine sadece yalan, dolan ve aldanma vaat ederler.

Gerçek şu ki, gökleri ve yeri yok olmaktan koruyan Yüce Allah'tır. Şayet onlar yıkılacak olursa, onları Allah'tan başka kimse tutamaz. Doğrusu O Halim'dir, Gafur'dur, müsamahalıdır. Cezalandırmada aceleci değildir, çok affedicidir.

Kendilerini uyaracak bir peygamber geldiği takdirde, milletler içinde, hidayette en ileri derecede yer alacaklarına dair var güçleriyle yemin ettiler. Ama kendilerine bir peygamber gelip uyarınca, bu onların sadece nefretlerini arttırdı. İstikbaran fil ardı ve mekras

Sebebi ise dünyada sırf böbürlenip büyüklük taslamak ve bir de kötü bir tuzak kurmak istekleriydi. Halbuki kötü tuzak sadece hazırlayanın ayağına dolanır. Sadece onu perişan eder. Onlar daha öncekilerin uğradıkları feci akibetten başka bir şey mi bekliyorlar? Sen Allah'ın nizamında hiçbir tebdil, hiçbir değişiklik bulamazsın.

Dünyada hiç dolaşıp da kendilerinden önce yaşamış ümmetlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar bunlardan daha güçlüydüler. Ne göklerde ve ne de yerde Allah'ı engelleyecek bir şey yoktur. Çünkü O alimdir, kadirdir. Her şeyi hakkıyla bilir ve her şeye gücü yeter.

0: Eğer Allah insanları işledikleri günahlar yüzünden cezalandıracak olsaydı, dünyada tek bir insan bile bırakmazdı. Ama Allah onların cezasını belirlenmiş bir vadeye kadar erteler. O vadeleri geldiği vakit hükmünü yerine getirip onları cezalandırır. Çünkü Allah kullarını tamamen görmektedir. Yasin Suresi. Mekke devrinin ortalarında inmiş olup 83 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya

0: Hikmetli Kur'an'a andolsun.
1: İnneke leminel murselin ala sıratin mustakim.
0: Sen elbette gönderilen resullerdensin. Dosdoğru yol üzerindesin.

0: O aziz ve rahimden indirilen bir tenzil olup, ataları uyarılmamış haliyle kendileri de gaflette giden bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Onların çoğunun hakkında ilahi hüküm hak olarak kesinleşti. Artık iman etmezler onlar.

boyunlarına öyle boyunduruklar koyduk ki, onlar çenelerine dayanmaktadır. Boyunları yukarı, çeneleri kalkık, gözleri havada bir durumdadırlar.

0: hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak, öylesine çepeçevre sardık ki, artık hiç göremezler onlar.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Kendilerine müsavidir. Ha uyardın onları, ha uyarmadın. Artık iman etmezler onlar.

Sen ey Resulüm, şu kimseyi uyar. İrşada can kulağıyla tabi olur. Görmediği Rahman'a saygı duyup ondan çekinir. Müjdele onu, mağfiret onun, şerefli mükafat onun.

0: Ölüleri diriltecek biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir bir kaydeden biziz. Velhasıl her bir şeyi apaçık bir kitapta sayıp döken biziz.
1: اَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
0: Sen şimdi onlara bir misal getir. Malum şehir halkını. Hani onlara da elçiler gelmişti.

Evet, iki Resul gönderdik onlara. Yalancı dediler onlara. Bunun üzerine güçlendirdik onları bir üçüncü Resulle. Dediler hep birden, biz Allah'ın elçileriyiz size.

0: Ahali dedi ki, doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok. Siz de bizim gibi bir beşersiniz. Evet, evet, siz sadece yalancısınız.
1: قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ
0: Resuller dediler, elbette biliyor Rabbimiz. Size gönderilen elçileriz biz.
1: وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz biz.

Ahali dedi ki, uğursuzsunuz siz. Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlarız. Acı macı bir azap size dokundururuz.

Resuller cevap verdiler: uğursuzluğunuz sizinle beraber. Çünkü siz imansızsınız. İrşad edildiniz diye mi böyle söylüyorsunuz? Haddi aşan toplumun tekisiniz siz.

0: Derken şehrin öte başından koşarak bir adam geldi ve onlara dedi ki, ne olur ey kavmim, gelin siz bu Resullere uyun.
1: اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ
0: Sizden bir ücret istemeyen, sizden hiç menfaat beklemeyen, dost doğru yolda yürüyen bu kimselere uyun.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Hem ne olmuş ki bana, neden tapmayayım beni yaratana? Hem sizlerin de dönüşü olacak ona.

0: hiç ondan başka tanrı edinir miyim? Zira Rahman bana zarar vermek dilerse, onların şefaati fayda etmez, hem kurtaramazlar da.
1: İnni izen lefî zalâlin mubîn.
0: O durumda ben besbelli bir sapıklıkta olurum.
1: İnni âmentu bi rabbikum fesmeûn.
0: Ama bakın, ben Rabbinize inanıyorum. Sizler de bunu işitmiş olun.
1: قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ.
0: Ona, buyur cennete gir denildi. O ise halkını hatırlayarak, ah halkım bir bilseydi dedi.
1: قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ.
0: Ah bir bilseler, Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara garg ettiğini.
2: Sadakallahu l'azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 129.99, patlıcan 34.99, soğan 16.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
15: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size yarın...

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Adımlarımızı tekrar atalım. Kıymetli okuyucularımız, biraz mazinin derinliklerinde muhasebeye götürmek istiyorum sizleri. Çok değil, bundan 30-40 yıl önce veya 10-15 yıl öncesine kadar çok keyif verici bir yaşam tarzımız vardı. Hayattan zevk alırdık. Hasbi olmanın lezzetiyle yaşardık. Ne güzel günlerdi o günler. Kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde hep Allah'ın rızasını dikkate alırdık. Teşkilatlarda imkanlarımızı paylaşarak toplanırdık. Soğuk kış gecelerinde parasızlıktan kömür alınamadığı için meyve sandıklarının yakıldığı sobaların etrafında yaktığımız tahta parçalarından ziyade muhabbetlerimizle ısınırdık. Ne muhteşem kardeşlik günlerimizdi o günler. O ortamda içtiğimiz çaylar içimizi ısıtır, bedenimize şifa olurdu. Toplantı, konferans ve seminer çıkışlarında kimsenin arabası olmadığı için kol kola girer, dinlediklerimizin kritiğini yapa yapa evlerimize dağılırdık. Hiçbirimiz o günlerde uzun yola erinmezdi. Lüksümüz yoktu, paramız da yoktu. Para bol bol nasıl harcanırdı onu da bilmezdik. Evlerimiz kirayla oturduğumuz mekanlarımızdı. Hiçbir imkanımızı israf etmezdik. Teşkilatlarımızı nöbet usulü hiç boş bırakmazdık. Oralardaki hizmeti vatan sınırı beklemekle eş sevap kazanacağımızı bilir, la havleler dilimizden eksik olmazdı.

Çeçenistan'dan, Bosna'dan, Afganistan'dan, Filistin'den mermi sesleri gelmeye başlayınca kardeşlerimize yardıma gitmeye can atardık. İmkanlarımız buna yetmeyince gözyaşıyla yaptığımız dualarımız mazlum kardeşlerimize makbul bir yardım olarak ulaşırdı. Cep telefonlarımız yoktu. Evlerimiz ve toplandığımız yerler telefon zırıltılarıyla konuşmalarımızı en canlı anlarında kesintiye uğratmazdı. Hava atmak mı dediniz? Ne gezer? Hiçbirimiz böyle bir terbiyesizlik yapmazdık. Kredi kartı borcumuz, araba taksidimiz, tatil hesabımız, biriktirmek gibi bir sevdamız da yoktu. Hiçbirimiz gelecek endişesi taşımazdık. Çünkü yarın için inancımız samimiydi. Güzel günlerin geleceğine inanır, o günlerin çabucak gelmesi için gayret ve dualar ederdik. Müjdeli haberler aldıkça dünyalar bizim olmuşçasına sevinirdik. O günlerde sahabe efendilerimizi, önderlerimizi örnek alır, çevremize öylesi yaşantımızla örnek olurduk. Evlerimizde akşamları Kur'an-ı Kerim okunurdu. Misafir olduğumuzda veya misafir geldiğinde Allah-u Teala'dan, Peygamber Efendimiz'den, Kur'an'dan, sünnetten konuşulurdu. Konuşulmakla kalmaz, öğrenilenler anında sahabe-i kiram efendilerimiz gibi hayatta devreye girerdi. Akşamları aile meclisi kurulur, yapılanlar değerlendirilir, yapılacaklar da istişare edilirdi. O günlerin hayata yansımasında bir güzellik, bambaşka özellikler vardı. Peki ya şimdi? İçimiz dondu. Gidişatımız bozuldu. Örnek alamaz ve güzel numune olamaz olduk artık. Geriye baktığımızda toplum olarak değiştiğimize şahit oluyoruz. Peki ne oldu bizlere? Olan belli. Dilimizden şehadeti, hayatımızdan onun etkisini düşürdük. Böylece Allah da onu kalbimizden aldı. Kelime-i tevhidi ve kapsadığı manayı, o idealleri, o heyecanı, o hasbili tekrar dilimize kazandırmak, kulaklarımıza doldurmak, kalplerimizden düşürmememiz gerekiyor. Nerede hata yaptığımızı anlamamız ve düştüğümüz yerden kalkmamız gerekiyor. Bu duygunun ve coşkunun tekrardan harekete geçirilmesi ve bunun içinde zaman geçirilmemesi kaçınılmaz bir zaruret oluyor. Bütün olumsuzluklardan kurtulmanın yolu ve adresi öteden belli. Ne zaman, kiminle olursa olsun bir araya geldiğimizde, ne kadar maaş aldığımızdan ve biriktirdiklerimizden, arabalardan, bilgisayarlardan, gıybetten, dedikodudan değil de Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden, ahlaktan, edepten, kısacası bizi biz yapacak hasletlerden bahsedersek, işte o andan itibaren hidayet bulmuş olacağız. Haydi bakalım, adımımızı ona göre atalım. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

0: biz ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Aşk için.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212-671-56-00 Demkur Kalıp.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532-585-2459.
5: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532-456-4925.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, kabak 49.99, patates 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533-315-3413.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530-828-1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 umutkervanı.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
15: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
19: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allahu Ekber, Allah.

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde, bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun, de. Ve de ki, Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: İlah Allah, Önder Resulullah, din İslam'dır, anayasa Kur'an diyen, 355 gün iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden özel bir radyom var. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan, iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
8: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
0: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı Anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü okuyacağımız bölüm Ali İmran suresinin 64. ayeti kerimesinden başlıyor. Rabbimiz buyuruyor ki bu ayet-i kerimede, قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ. Rabbimiz Ali İmran suremizin 64. ayeti kerimesinde buyuruyor ki biz Müslümanlara, evet, deyiniz ki ey Müslümanlar, yeryüzündeki kendilerini Musa'nın şeriatına uyduklarını iddia eden Yahudilere veya İsa'nın yolunda gidiyoruz diyen Hristiyanlara deyin ki, haykırın ve söyleyin ki, Te'alev, gelin bakalım. Evet, birlikteliğe çağırıyor Müslüman yeryüzünde. Biz de kitap ehliyiz. Bizim de Tevrat'ımız var, bizim de İncil'imiz var, biz de İsa'yı ve Musa'yı peygamber olarak tanıyoruz diyenlere İslam'ın meydan okumasını Müslümanların diliyle böylece söylenmesi gerektiğini bildiriyor Rabbimiz. Evet, kendilerine kitap verildiğini iddia eden Yahudi ve Hristiyanlar, Te'alev, gelin bakalım. Nereye gelecekler? Bakın, konuşuyoruz, şu anda söylüyoruz. Sizinle bizim aramızdaki şu ortak kelimeye, şu ortak ilkeye gelin bakalım. Madem Müslümanız diyorsunuz, madem Tevrat'a inanıyoruz diyorsunuz, madem İncil bizim kitabımız diyorsunuz, gelin şu ortak ilkede birleşelim, şu ortak kelimede birleşelim. Sizinle bizim aramızdaki ortak kelime bu olmalı esasında, ama bunu göremiyoruz biz sizde. Hristiyanız demenize rağmen sizde bu gözükmüyor. Biz Musa'nın yolunda gidiyoruz, Tevrat bizim kitabımız demenize rağmen sizde bu gözükmüyor. İşte o kelime. Ella na'bude illallah ve la nüşrike bihi şey'a. Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyeceğiz. Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını kabul etmeyeceğiz. Evet, bu ortak kelimeye gelelim. Bu ortak ilkede birleşelim. Siz de aynen bizim gibi Müslüman olduğunuzu söylüyorsanız, İsa'ya ve Musa'ya inandığınızı, Tevrat'ı ve İncil'i kendi kitabımız olduğunu iddia ediyor iseniz, gelin hep birlikte Ella na'bude illallah. Sadece ve sadece Allah'a kul olalım. Sadece ve sadece Allah'ın emirlerini dinleyelim. Sadece ve sadece Allah'ın şeriat koyucu olduğunu, kanun koyucu olduğunu kabul edelim. Onun dışında kendimize hiçbir şey arayıp bulmayalım. Rabbimiz bu şekilde bize bildiriyor, bu şekilde bize duyuruyor. Gelin ey ehli kitap, gelin kendilerine kitap verildiğini iddia eden Yahudiler ve Hristiyanlar. Gelin, madem Müslümanız diyorsunuz, madem İsa'yı ve Musa'yı peygamber olarak kabul ettiğinizi iddia ediyorsanız, gelin Allah'tan başka kimseye kul ve köle olmayalım. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Üzeyr Allah'ın oğludur demek suretiyle Allah'a oğul yakıştırmayalım. İsa üçün biridir. Allah'ın üç parçasından bir parçası da İsa'dır demek suretiyle teslis akidesine inanmaktan vazgeçelim. Hiçbir şey Allah'a ortak koşmayalım. Daha وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Üçüncü olarak da bu. Bir, Allah'a kul olacağız. İki, Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını kabul etmeyeceğiz. Üç, Allah'ın yanı sıra hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi ve kimimiz kimimizi Rab edinmeyeceğiz. Ne demek Rab? Hayat programı çizen demektir Rab. Lugat manası, sözlük manası bu. Ama Rab kelimesi yanlış anlaşılıyor. Adi bin Hatem Hristiyanlıktan yeni İslam'a girmiş, yeni Müslüman olmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da siz papazlarınızı ve hahamlarınızı Rabler edinirsiniz ayet-i kerimesini okuyunca, o da demiş ki ben yeni Müslüman oldum. Bizde böyle bir şey yoktu. Biz papazlarımızı ve hahamlarımızı Yani hocalarımızı Rab edinmeyiz demiş. Rab edinmek nedir sen onu bilmiyorsun öyleyse ey Adi demiş ve izah etmiş Peygamberimiz. Rab edinmek nedir? Papazları ve hahamları veya hocaları Rab edinmek nedir? O günün hocaları. Yani binlerce sene önceki Yahudilerin ve Hristiyanların hocaları, papazları. Onlar nasıl Rab edinilir? Onların helal kıldıklarını helal kabul edip haram kıldıklarını da haram kabul ediverince kişi onları Rab kabul etmiş olur. Hayat programı ortaya koyan olarak kabul etmiş olur. Dolayısıyla Rabbimiz üçüncü olarak bugünkü yeryüzündeki yaşayan Yahudiyiz ve Hristiyanız diyenlerim. Musa'yı ve İsa'yı kabul ederiz, Tevrat'ı ve İncil'i kabul ederiz diyenlere üçüncü olarak bu hususu gelin bu hususta da birleşelim. وَلَا يَتَّخِزَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışında papazları, Allah'ın dışında hahamları, Allah'ın dışında hocaları Rab edinmeyelim. Onlardan ayar almayalım. Onların dediği gibi hayatımızı tanzim etmeye çalışmayalım. Onların hatalı davranışlarını bir halalı haram kılmasını veya bir haramı helal kılmalarını biz de kabul edip de onların yolunda gitmeyelim. Gidersek onları Rab kabul etmiş oluruz. Gidersek onları hayat programı çizen ilah olarak kabul etmiş oluruz. İşte biz bugünkü yeryüzündeki bana da kitap verildi diyenleri, Yahudileri, Hristiyanları veya bizim de kitabımız var, Kur'an'ımız var, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam demesine rağmen bugün aynen onlar gibi yaşayan insanlara da aynı bu ayet-i kerimeyi okuyacağız. Gelin hep birlikte Müslüman olalım. Gelin Allah'tan başkasına kul olmayalım. Ona birilerini veya birkaçını ortak koşmayalım. Ve aramızdaki hocaları, aramızdaki papazları, hahamları, aramızdaki yetkili kimseleri kendimize ayar alacak şekilde kabul etmeyelim. Onları Rab olarak, onları hayat programı çizen olarak kabul etmeyelim. Allah'ın dışında veya Allah'la birlikte başka hayat programı çizen kimseler kabul etmeyelim diyeceğiz ve demek mecburiyetindeyiz Rabbimiz. Çünkü kul diyor, haykır, söyle, duyur, çağır hepsini bir araya. Bugün de Müslümanız diyenler, bugün de İslam'la alakası hiç olmayan kimseler ama buna rağmen Müslümanız diyenler aynı hüküm geçerlidir. Onlar da bu davetin içerisindedirler. Müslümansanız gelin Allah'tan başka hayat kanun koyucu, hayat tarzı, yaşama biçimi ortaya koyan tanımayalım. Ondan başkasına kul köle olmayalım. Onun dışında başkalarını ona ortak koşmayalım ve aramızdaki yetki sahibi kimseleri ayar alacağımız şekilde kanun koyucu olarak kabul etmeyelim. Fe in tevellu fequlu şhedu bi enna muslimun. Eğer onlar yüz çevirirlerse, bu işe yanaşmazlar ise, deyiniz ki şahit olun biz Müslümanlarız. Siz böyle bir akide ve inanca, böyle bir yaşama biçimine talip olmaz iseniz, bizim bu teklifimizi reddederseniz, yüz çevirirseniz, biz Müslümanız diyeceğiz onlara. Evet, biz Müslümanız. Müslümanız, Müslümanlığımızın gereği de budur ve bunu yapacağız. Başka çaremiz yok, başka çözüm yok. Yeryüzündeki bize de kitap verildi diye kendilerini kitap sahibi olarak kabul edenlere söylenecek söz bu. Kendilerine Tevrat verildiğini iddia eden Yahudiler, kendilerine İncil verildiğini iddia eden Hristiyanlar ve aynen onlar gibi yaşayan fakat biz de Müslümanız diyenlere de aynı sözü söyleyeceğiz. Müslümansan gel Allah'tan başkasına kul köle olma. Müslümansan Allah'ın emirlerini dinle, ona göre hareket et. Hatalı olabilir, kusuru olabilir, yapamadığı kulluk olabilir ama kişi Müslüman ise ayarını Allah'tan alacak. Kişi Müslüman ise ayarını Allah'ın gönderdiği kitaptan ve peygamberden alacaktır ki ona hatalı, kusurlu, günahkar Müslüman denilir. Hayatında Müslümanca davranış hiç gözükmeyen fakat benim de nüfus kağıdımda Müslüman yazar. Ben de Müslümanım. Benim babam da dedem de Müslümanmış demek suretiyle kendisini Müslüman göstermeye çalışanlara da bu ayet-i kerime aynı meydan okumayı söylenmesi gerektiğini bize bildiriyor. Çünkü ya ehlel kitap, ey kitap ehli, ey kendilerine kitap verildiğini iddia edenler, ey kitaptan nasibi olduğunu bizim de kitabımız var demek suretiyle kendilerini Müslüman olmaya veya Müslümanca hareketin içinde varmış gibi göstermeye çalışanlara da söylemiş oluyoruz bu ayeti kerimeyi. Yani Ali İmran suremizin 64. ayet kelimesi, kendilerine kitap verildiğini iddia eden fakat kitapla zerre kadar alakaları olmayan, kendilerine Allah'ın peygamberlerinden birinin peygamber olarak gönderildiği söylenmesine rağmen o peygamberi kendisine örnek edinmeyen, o peygambere benzeyen hareketi ve tavrı olmayan kimselerin bu şekilde bu ayet-i kerimeyle meydan okunacağını Rabbimiz bize bildiriyor. Eğer onlar bizim gibi Müslüman olmazlarsa, bizim bu teklifimizden, bu meydan okumamızdan yüz çevirirlerse diyeceğimiz söz de şudur: şahit olun ki biz Müslümanlarız. Biz Müslümanız kardeşim, ne yaparsan yap, Müslümansan gel kardeşimsin, değilse herkes bildiği şekilde hayatını yaşasın. Ben sana Müslüman diyemem, nüfus kağıdında Müslüman yazsa da Müslüman sayılmam, Tevrat'a inandığını, Musa'ya inandığını söylesen de Müslüman sayılmazsın diyeceğiz biz bugünkü kendilerine kitap verildiğini iddia eden ve o durumda olan kimselere. Evet, 65. ayet: Ya ehlel kitap, لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْاِنْجِيلِ اِلَّا مِنْ بَعْدِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Allah bize de kitap gönderdi diyen Yahudi ve Hristiyanlar, İbrahim'in kendi dininizde olduğu konusundan için tartışıyorsunuz. Tevrat ve İncil'in kendisinden çok uzun zaman sonra vahyedildiğini görüp bildiğiniz halde hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Evet, bugünkü yeryüzündeki Tevrat kendilerine verildiğini iddia eden Yahudiler, İncil'in kendilerine gönderildiğini iddia eden Hristiyanlar aynı şekildeler. İddia ediyorlar, münakaşa ediyorlar, mücadele ediyorlar İbrahim konusunda. İbrahim bizim peygamberimizdir. Evet, biz de İbrahim'in yolundayız demek suretiyle. Halbuki İbrahim çok çok önceleri yaşamış. Tevrat ve İncil ondan çok çok sonra inmiş. Ama buna rağmen o Yahudi ve Hristiyanlar İbrahim'in kendi dinlerinde olduğu konusunda tartışıyorlar. İbrahim bizim dinimizdendir, İbrahim esasında Yahudidir, İbrahim esasında Hristiyandır demek suretiyle. Kendilerinden binlerce sene önceki yaşayan Allah'ın dostu olan İbrahim'i kendi dinlerinden, kendi hayat tarzlarına göre yaşayan bir peygamber olarak kabul etmeye çalışıyorlar. Mekke müşrikleri de aynısını söylüyorlardı zaten. Onlar da diyorlardı ki biz İbrahim'in dinindeniz, İbrahim bizim dinimizden. Nedir o? İbrahim aleyhisselam Kabe'yi tamir etmiştir oğlu İsmail ile birlikte. Biz de o Kabe'nin üzerindeki örtüsünü değiştiriyoruz. Kabe'yi hac ve umre yapmak üzere ziyaret için gelenlere zemzem dağıtıyoruz, yemek veriyoruz. İşte biz İbrahim'in dini üzereyiz diyorlardı. Ama onlar müşrik idiler. Allah onları müşrik olarak vasıflandırıyor. Kabe'ye hizmet etmek, hacılara zemzem ve yemek dağıtmak kişiyi Müslüman etmez. Kişiyi İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda kılmaz. İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda olmak demek, onun inancı ve hayat tarzı üzerinde olmak demektir. İşte yeryüzündeki din mensuplarından Hristiyanlar, Yahudiler ve Mekke müşrikleri, hepsi İbrahim Aleyhisselam'ı kendilerinin peygamberi olduğunu, kendilerinin İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda gittiklerini iddia ederler. Allah da diyor ki Tevrat ve İncil çok sonra indirilmiştir. İbrahim sizin dininizde, sizin kitabınızda olması mümkün değildir. O çok önceleri gelmiştir. Sizin kitaplar ondan çok çok sonra indirilmiştir. Mekke müşrikleri de aynı şekilde Kabe'deki hacılara yemek ve zemzem vermelerinden dolayı, Kabe'nin örtüsünü değiştirmelerinden dolayı kendilerini İbrahim'in dini üzere zannediyorlar ve sanıyorlar. Gerçekten hiç öyle değil. Yani o gün Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler Kabe'ye hizmet verdiklerini ve İbrahim'in yolunda olduklarını söylemeye çalışıyorlardı. Kabe'nin içinde ve dışında yüzlerce put vardı, heykel vardı. İbrahim heykeli ve putu kıran bir kimse. İbrahim put kıran biriydi ama bunlar putla doldurdular. Buna rağmen biz İbrahim'in yolu üzereyiz demek suretiyle kendilerini İbrahim'e yamamaya çalışıyorlardı. İşte aynı şekilde kendilerine Tevrat indirilen Yahudiler, İncil indirilen Hristiyanlar da aynı iddiayı yapıyorlar. Onlar da aynı iddiadalar. Ali İmran 66: ma kana İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kana hanifen Müslüma ve ma kana minel müşrikîn. Evet, ey Hristiyanlar, ey Yahudiler, ey Mekke müşrikleri, sizler bilginiz olan şeyler hakkında tartışırdınız ama hiç bilmediğiniz şey hakkında için tartışıyorsunuz. Yeryüzünde İbrahim'in dinindeniz, İbrahim'in sistemindeniz, İbrahim'in yolundanız demek suretiyle niçin yapıyorsunuz bu işi? Ha entum ha ulai hacectum fi ma lekum bihi ilmun felime tuhacuna fi ma leysa lekum bihi ilmun vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Bildiğiniz konuda tartışıyorsunuz ama sizden binlerce sene önce yaşamış İbrahim'i niçin kendi dininizden ve kendi hayat tarzınızdan görmeye çalışıyorsunuz? Hiç bilmediğiniz bir şeydir bu. Bu konuda niçin tartışma yapıyorsunuz? Allah her şeyi bilir, siz bilmezsiniz. Ama doğrusu şudur ki مَا كَانَ İbrahimu يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim ne bir Yahudi ne de Hristiyan idi. Ama kendini Allah'a teslim ederek her türlü batıldan yüz çevirmiş biriydi. Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını tanıyanlardan da değildi. Siz Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur diyorsunuz. İbrahim'de böyle bir şey yoktur, olamaz. Mümkün değil. Siz Hristiyanlar İsa, Ruhul Kudüs ve Allah diyorsunuz. İnancınızı üçe bölmüşsünüz. Üçte biri de İsa'dır diyorsunuz. İsa Allah'ın oğludur diyorsunuz. Siz Mekke müşrikleri de melekler Allah'ın kızlarıdır demek suretiyle aynı müşrikçe bir inancın içerisindesiniz ama İbrahim Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını ve tanrılığını kabul eden kimselerden değildi. Siz kendinizi İbrahim'e yamamaya kalkmayın. İbrahim müşrik değildi. İbrahim her türlü batıldan ve kötülükten yüz çeviren biriydi. O ne Yahudi ne de Hristiyan idi. Öyleyse İbrahim'e yakın olmak ne demek? İbrahim'e yakınlık sadece dil ile. Biz de İbrahim'in yolunda gidiyoruz. İbrahim bizim atamızdır. Biz de onun Kabe'sinin elbisesini değiştiriyoruz. Yani her yıl Kabe'nin üzerine örtünen elbiseyi biz değiştiriyoruz. Hacılara zemzemi biz ikram ediyoruz. Hacılara yemeği biz ikram ediyoruz. Dolayısıyla biz onun dinindeniz demeye hakkınız yoktur. Siz kalbinizi, kafanızı ve Kabe'nin çevresini putlarla donatmışsınız. Dolayısıyla İbrahim'e benzer bir tarafınız sizin yoktur. Hristiyanların da aynı, Yahudilerin de aynı, İbrahim'e benzeyen bir tarafları yoktur ve kalmamıştır. Öyleyse İbrahim'e yakın olmak ne demek? İnne evlen nasi bi İbrahim'e lellezine tebeuhu ve hazen nebiyyü vellezine amenu vallahu veliyyül mu'minim. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar, şu peygamber ve ona iman edenlerdir. Evet. Yani son peygamberdir İbrahim'e uyan. İbrahim'in yolunda giden, ona en yakın olan o peygamber ve ona uyanlardır. Ve ona iman edenlerdir. Allah da müminlerin en yakın dostu ve her türlü işlerini düzeltip yürütendir. Allah müminlerin en yakın dostudur. Vallahu veliyyül müminin. Ve müminlerin işlerini düzeltip yürüten de Allah'tır. Öyleyse velin kimdir? Kimin dostusun? Kimsenin dostu? İşte bu ayet-i kerimeden öğrenecek Müslüman. İbrahim'e dost olabilmek ona, onun getirdiği sisteme inanmakla mümkündür. İşte son peygamber onun yolundadır. İşte son peygamber ve ona uyanlar o İbrahim'in yolu üzeredirler. Müşrikler onun yolu üzere olamazlar. Mekke müşrikleri o İbrahim'in yolu üzere olamazlar. Hristiyanlar onun yolu üzere olamazlar. Yahudiler onun yolu üzere olamazlar. Vallahu veliyyül müminin. İşte Allah da bu şekilde iman edenlerin, müminlerin dostudur, yardımcısıdır, hayatlarını programa alandır. Evet, böylece Ali İmran suremizin 68. ayet-i kerimesini okumuş olduk. 69. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Bize de kitap verildi diyenlerden, Yahudi ve Hristiyanlardan bazıları siz Müslümanları saptırmak isterler. Yeryüzündeki tüm Hristiyanların yaptığı faaliyet bu. Yahova şahitlerinin yaptığı faaliyet bu. İnsanları Müslümanlıktan uzaklaştırıp kendileri gibi müşrik, kafir kılacaklar. İnsanları İslam'dan uzaklaştırıp kendileri gibi gavur edecekler. Yeryüzündeki misyonerlik faaliyetleri bu. Yahova şahitlerin vazifeleri bu. İşte bu ayet-i kerime de 1400 sene önce bu gerçeği ortaya koymuş. Avrupa'da, Afrika'da, Türkiye'de hatta yaşadığımız bölgelerde dahi misyonerlik faaliyeti yapılıyor. Hristiyanlığı yaymak, insanları İsa'ya tapar hale getirmek için broşürler dağıtılıyor. Kitaplar dağıtılıyor, hediyelik yiyecekler dağıtılıyor. İnsanları Hristiyanlığa ısındırmak için kiliseler, apartmanların altında kiliseler meydana getiriliyor. Hristiyanlığı güzel göstermek için, insanları Müslümanlıktan çıkarıp sapıklığa düşürmek için böyle faaliyetler var. İşte Rabbimiz bu okuduğumuz 69. ayeti kerimede de وَتَّ الطَّائِفَةَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ kendilerine ehli kitap süsünü verenler, Yahudiyiz ve Hristiyanız diyenlerin لَوْ يُضِلُّونَكُمْ sizi saptırmak istediklerini göreceksiniz. Saptırmak isterler. Ama onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Üstelik bunun farkında da değiller. Kimi saptırıyorlar, kimi kendi yollarına çekiyorlar. İslam'dan haberi olmayan, Kur'an'dan haberi olmayan, hadislerden haberi olmayan, bilgi sahibi olmayan kimseleri kendilerine çekiyorlar. Rabbimiz de diyor ki, gerçek Müslüman olursanız onlar size hiçbir zarar veremezler. Gerçek Müslüman iseniz, İslam'ı bilirseniz, kitabı ve sünneti bilirseniz zaten onların size hiçbir zararı olmaz. Mümkün değildir bu. Ama insanlar İslam'ı bilmedikleri için, İslam'dan haberleri olmadığı için, İslam'la alakaları olmadığı için bu şekilde Hristiyanların, misyonerlerin faaliyetlerine kulak vererek onların yoluna giriveriyorlar. Rabbimiz de bu ayet-i kerimede 1400 sene önce misyonerlik faaliyetlerinin olacağını bize haber vermiş. O günden bugüne bu tip faaliyetlerin süreceğini bize bildirmiştir. Ama gerçek Müslümanı bunlar kendilerine çekemezler, kendi yollarına götüremezler. 70. ayet. Ya ehlel kitab, lima tekfuruna bi ayatillahi ve entum teşhedun. Ey bize de kitap verildi diyenler. Kitaptan nasibi olduğunu iddia edenler. Evet. Kendinize Tevrat ve İncil'in verildiğini söylüyorsunuz ama Tevrat ve İncil'in içerisindeki hükümlere göre bir yaşantınız yok. Ey bize de kitap verildi diyenler. Kendiniz Tevrat ve İncil'de görüp bilip dururken Allah'ın ayetlerini niçin örtbas ediyorsunuz? Allah'ın haram kıldığı domuz etini niçin yiyorsunuz? Allah'ın haram kıldığı zinayı niçin yapıyorsunuz? Allah'ın haram kıldığı şeyler niçin yapıyorsunuz? Ve emirlerini niçin yerine getirmiyorsunuz? Madem Allah'tan gelene inanıyoruz diyorsunuz, bize de kitap verildi diyorsunuz, kitabınızla niçin hayatınız uyuşmuyor? Kitabınıza göre niçin yaşamıyorsunuz? Bize Kur'an verildi, Kur'an bizim kitabımız, son peygamber bizim peygamberimiz diyor. Bakıyoruz Avrupa'daki yaşayan İngiliz'den, Fransız'dan, Amerika'dan farkı yok. Hani Müslümanca hareketin içerisine girecektim. Hani o kitap senin kitabındı. Hani o peygamber senin peygamberindi. Niçin o peygambere göre yaşamıyorsun? Niçin o kitap senin hayatını tanzim etmiyor? Bile bile Allah'a karşı, Allah'ın gönderdiği kitabı ve peygamberi inkar ederek kendi arzu ve hevesinize göre bir hayatın içerisinde yaşıyor ve ona göre hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Bu işi de bile bile yapıyorsunuz ve Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmiş oluyorsunuz buyuruyor Rabbimiz Ali İmran suremizin 70. ayetinde. 71. ayet. Ya ehlel kitap, lime telbisunel hakka bil batili ve tektumunel hakka ve entum talemun. Kendilerine kitap verildiğini iddia edenlerin yaptıkları faaliyetlerden, yaptıkları misyonerlik faaliyetlerinden bahsediyor. Nasıl yapıyorlar? Allah'ı tanıdıklarını, peygamberleri tanıdıklarını söylüyorlar. Misyonerlik faaliyeti olarak dağıtılan broşürlerde, belgelerde bunlar var. Ha, bunlar da Müslümanmış biz gibi. Biz de böyle Müslümanız zaten. Ondan sonra söyleyeceğini söylüyor arkadan. İşte bu ayet-i kerimede Ali İmran suresi 71. ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki ya ehlel kitab, ey kendilerine kitap verildiğini iddia edenler, ey kitap ehli, lime telbisunel hakka bil batıl, hakkı niçin batıl ile kapatıyorsunuz, örtüyorsunuz? Hakkı elinizdeki batıl şeylerle, batıl sözlerle niçin kapatıyorsunuz? Doğruya niçin yanlış giydiriyorsunuz? وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile farkında olduğunuz halde gerçekleri niçin gizliyorsunuz? Doğru olanı gizliyorsunuz, yanlış olanı onun sırtına elbise olarak giydirip insanlara yutturmaya çalışıyorsunuz. Niçin böyle yapıyorsunuz? Evet, misyonerlik faaliyetlerinde de insanları önce Allah'a, insanları önce kendilerini yaratan Allah'a çağırmaya çalışıyorlar. Arkasından da birlikteliği burada kazandık diyerek İsa'nın üçten biri olduğunu, yani Allah olduğunu ortaya koyuveriyorlar. İnsanları dinlerinden, Müslümanlıklarından çıkarmak için. 72. ayet. Ve kâlet taifetun min ehli kitâb. Âminû billezî unzile alellezîne âmenû veçhen nehâri ve kifûrû âhirehû leallehum yercîûm. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam döneminde Medine'de o günkü Yahudiler böyle yapmışlar. Demişler ki gidin sabahleyin iman ettiğinizi söyleyin. O peygamberin yanına varın iman ettiğinizi söyleyin. Sonra da ikindiye doğru o işten vazgeçtiğinizi söyleyin. Böylelikle belki Müslüman olanlar da dinlerinden dönerler. Bizi görerek siz de biz gibi olun demek suretiyle onlara böylece örneklik yapın diye o dönemde böylece yapmışlar. İşte 72. ayet bize bu gerçeği bildiriyor. Bize de kitap verildi diyenlerden bazıları birbirlerine şöyle derler. Muhammed'e indirilene inananlara günün başında inandığınızı söyleyin. Daha sonra onları inkar edin. Belki o müminler de dinlerinden dönüverirler. Bunların bir bildiği vardır. Madem döndüler biz de dönelim diye Müslümanları dinden çevirmek için, içerisinde bulundukları hayat tarzından döndürmek için bu şekilde bir yola başvurmuşlar. O gün Yahudiler, ama gerçek Müslüman'ı döndürmeleri mümkün değil. Sahte ise zaten Müslümanlığı, gerçek Müslüman değilse zaten her tarafa gidebilir rüzgarın önündeki yaprak misali, kağıt misali. İşte o dönemde böyle bir insanları dinden, insanları Müslümanlıktan çevirmek için böyle bir yol ve yöntem takip etmişler. Bugün de vardır aynı şeyi, bugün de yapabilirler. Her dönemde atalarının ve dedelerinin yolundan gidebilirler. İnsanları Müslümanlıktan çevirmek için her türlü yola başvurabilirler. 73. ayet. Ve la tu'minu illa limen tabi'a dinakum kul innel huda hudallah en yu'ta ahadun misle ma utitum ev yuhaccukum inde rabbikum kul innel fadle biyedillah yu'tihi men yeşâ vallahu vâsi'un alîm. Dediler ki, o kimseler dediler ki, o kafirler dediler ki, sizin inancınıza uymayan hiçbir kimseye gerçekten inanmayın. Evet, Yahudilere uymazsa inanmayın. Yahudiye benzemezse inanmayın. Hristiyana benzemezse inanmayın. Değişik bir inanç ortaya attıysa olmaz böyle şey. Atalarımızdan böyle bir şey görmedik. Bu da nereden çıktı demek suretiyle ona inanmayın derler. De ki, şüphesiz doğru yol Allah'ın yoludur. Allah en doğru yolu ortaya getirmiştir. Ne Hristiyanlık ne Yahudilik, bunların hiçbiri doğru yol değildir. Onlara böylece söyleyeyim. Doğru yol Allah'ın indirdiği yoldur. Sizin yolunuz değildir. Allah'ın gönderdiği yoldur. Sizin söylediğiniz yol değildir. Siz, size verilen vahyin aynısının başka birisine gelmesi veya Rabbinizin katında o Müslümanlar size karşı deliller getirecekler diye mi telaşlanıyorsunuz? Niçin telaşın içerisindesiniz? Musa'ya gelmişti vahiy, İsa'ya gelmişti vahiy. Son peygambere de vahiy ve kitap gelmiştir. Onların getirdikleri bu delillerle siz kendi kendinizi yok edeceksiniz diye mi telaşın içerisindesiniz? Yapmayın böyle. Böyle bir telaşa girmeyin. De ki, peygamberlik dünya ve ahiret nimetlerinin tümü Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Nimetlerini de dilediğine verir. Peygamberliğini de dilediğine verir. Siz kim oluyorsunuz da peygamberlik biz Yahudi'den çıkması gerekirdi diyorsunuz. Peygamberlik Allah'ın elindedir. Dilediğine verir. Dilediği zamanda verir. Hangi ırka göreceğini Allah bilir. Dikkat edin, Allah'ın imkan ve bilgisi de sınırsızdır. Vallahu vasi'un alim. Allah kapsamlı bir şekilde bilgiye sahiptir. Bu nedenle de nimetlerini ve peygamberliğini dilediği kimseye verir. İlla Yahudi'ye verilecek diye bir şart da yoktur. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Allah dilediğine rahmetini bağışlar. Allah dilediğine rahmetini bağışlar. Dünyada ve ahirette en büyük nimetler de O'nundur. Yani Kureyş'ten bir peygamberin çıkmasını hazmedemediler Yahudiler, Medine'deki Yahudiler. Peygamber çıkacak zamanı yaklaştı demelerine rağmen peygamber çıktıktan sonra inanmadılar. Niçin inanmadığımız sorusuna da o peygamber biz Yahudilerden çıkacaktı. Mekke'den, Kureyş'ten çıkınca biz ona inanmayız dediler. Siz kimsiniz? Peygamberlik Allah'ın elindedir. Allah dilediğine verir onu. Size danışacak değil de siz Allah'ın müsteşarı veya müşaviri değilsiniz ya. Allah dilediğine verir. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Allah dilediğine rahmetini bağışlar. Dilediğine peygamberliğini verir. Kimi peygamber olarak çıkarmak isterse onu çıkarır. Niçin siz Yahudilerden seçecek? Bunu siz niçin kural olarak ortaya koyuyorsunuz? Allah dilediğine peygamberliği ve nimetlerini verebilir. وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Evet, Allah'ın imkan ve bilgisi çok sınırsızdır. Dolayısıyla son peygamberi de Mekke'den çıkarmıştır. Son peygamberi de Mekke'de Kureyş'ten çıkarmıştır. Yahudi'den çıkarmamıştır. 75. ayet. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. Evet. Allah bize de kitap verdi diyenlerin hepsi de bir değildir. Hepsi de kötü değildir. Hepsi de sahtekar olmayabilir. Onlardan öyleleri var ki onlara yüklerle emanet bıraksan onu sana eksiksiz öder. İnanç yönü bozuk olmasına rağmen bu yönde dürüst olabilir bunlar. Hani bizde de derler ya, gavurlar dürüst insanlardır. İtikadı bozuk. Muamelesinde, ticaretinde belki doğru dürüst olabilir. Ama inancı bozuktur. Onun dürüst olması cennetlik olmasını gerektirmez. İşte o dönemde de böyle dürüst insanlar varmış. Rabbimiz de diyor ki Ali İmran suremizin 75. ayetinde, onlardan öyleleri var ki onlara yüklerle emanet bıraksam onu sana eksiksiz öder. Yine onlardan öylesi de vardır ki ufak bir altın emanet etsen başına dikilmedikçe sana onu geri vermez. Evet, onların içerisinde de sahtekar, dolandırıcı, emanete riayeti olmayan, hainlik yapan kimseler vardır. O dönemde de vardır, bu dönemde de vardır. Ama onların dürüstleri düzgün olmaları hasebiyle, ticari yönde, emanete riayet yönünde düzgün olmalarıyla onlar cennetlik değillerdir. Bu yönde onların dürüstlükleri de ortaya konmuş oluyor. ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيِّينَ سَب۪يلٌ. Evet. O Yahudiler diyorlar ki Araplara, okuması yazması olmayan kimselere, ümmilere karşı, yani anasından doğduğu hal üzere kalmış, fıtratı bozulmamış kimselere, yani o günkü Medine'deki insanlara, Mekke'deki insanlara, ümmi olan kimselere, okuması yazması olmayan kimselere veya Yahudi olmayan kimseler, ümmi Yahudi olmayan kimsedir. Yahudi olmayan kimselere kazık atabilirsin. Yahudilerin ilk felsefesi bu. Birinci felsefesi bu. Yahudi olmayanı aldatabilirsin. Yahudi olmayana her türlü kötülüğü yapabilirsin. Yalan söyleyebilirsin. Çünkü Yahudinin dışındaki hiçbir kimse insan bile sayılmaz derler. Yahudi olmayan, hesap kitap bilmeyen Araplara karşı veya Ümmül Kura denilen Mekkelilere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize bir suç yüklenemez demelerindendir. Mekkeliler Ümmül Kura, yani kentlerin anası denilen Mekke'ye mensup insanlar, oradan hicret edip gelip peygamberle birlikte Medine'ye yerleşenler, yani muhacir unvanını alanlar. Onlara Yahudilerin yaptıkları bu işler bu ayet-i kerimeyle anlatılıyor. Onlar böyle diyorlar. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَزِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Böylece onlar Allah'a karşı bile bile yalan söylerler. Evet. Onlar Allah'a karşı bile bile yalan söylerler. Allah'a karşı bu şekilde saygısızlık ederler. Allah'a karşı dengesiz hareketleri vardır onların. Yaptıkları bu işlerden dolayı ümmi kimseler veya muhacir kimseler veya Mekkeli kimseler veya okuması yazması olmayan kimseler veya Yahudinin dışındaki kimselere karşı takındıkları bu tavırlardan dolayı onlar bu şekilde yapmaktadırlar. Bu da bile bile Allah'a karşı yalan isnadında ve iftirasında bulunmak demektir. Evet, 75. ayet-i kerimede de Rabbimiz böyle buyuruyor. 76. ayet-i kerime.

verilen sözde duranları ve yolunu Allah ve kitabıyla bulanların farkındadır. Allah biliyor onları. Hem sözünde duracak, ahdinde vefa edecek, hem de verdiği söze hainlik yapmayacak, hem de yolunu kitap ile bulacak. Allah'ın kitabıyla bulacak, yani Müslüman oluverecek. İşte Allah bu tip kimselerin farkındadır. Çünkü Allah yolunu kitap ve kendisiyle bulanları sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحَبُّ الْمُتَّق۪ينَ Allah müttakileri sever. Allah yolunu kendi kitabıyla, gönderdiği peygamberle bulanları sever. Evet, 77. ayet, Ali İmran suresi 77. Rabbimiz buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَزَابٌ اَلِيمٌ Evet, doğrusu Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminleri az bir menfaat karşılığında değiştirenler var ya, Müslümanız diyor, kendisine verilen maaş ve koltuk, makam ve imkan sayesinde Müslümanlıktan vazgeçiyor, gavurluk yapıyor, İslam'ın bazı kaidelerini çiğniyor, bazı kaidelerini yok etmeye çalışıyor. Neden oluyor bu? Allah'a verdikleri sözü neden cayıyor? Yeşterûne bi ahdillâhi ve imânihim semenen galîle. Az bir bağ. Allah'ın vereceği cennet nimetleri karşısında bu dünyadaki verilecek koltuk nedir? Bu dünyadaki verilecek maaş nedir? İmkan nedir ki? Çok azdır. İşte bu dünyadaki çok az bir mevkiye, makama ve paraya aldanmak suretiyle Allah'a verdikleri iman sözünden vazgeçerek küfrü tercih ederler. Küfürle imanı değiştirirler. اُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ İşte bu tip kimselerin ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Ahirette bunların cennetten nasipleri yoktur. Ahirette bunların sevap alarak cennete girme imkan ve ihtimalleri yoktur. Zannederler ki cennete girecekler. Allah da diyor ki, imanı küfürle değiştiren, hidayeti sapıklıkla değiştiren bu tip kimselerin hiçbir şekilde Allah'a verdikleri sözden caymaları dolayısıyla ahirette bunların sevaptan ve cennetten nasipleri yoktur ve olmayacaktır. Daha وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ Evet, Allah onlarla da konuşmayacak. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır. وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ Ve onların yüzlerine de bakmayacaktır. وَلَهُمْ Evet, وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü Allah onların yüzlerine de bakmayacak, onlarla konuşmayacak. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Ve onları temize de çıkarmayacaktır. Günahlarından da arındırmayacaktır. Bu dünyadaki işledikleri günah değildir onların. Günahkar kulunun günahını bağışlar Allah. Çünkü benim gazabım azdır, rahmetim fazladır. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Müminler ve Müslümanlar son nefeslerine varıncaya kadar tövbe etme imkanları vardır. Tövbe kapısı devamlı açıktır buyuruyor Rabbimiz. Ne zaman tövbe ederlerse, ne zaman Allah'ın yolunda olurlarsa bu işe devam ederlerse tövbe kapısı açıktır ve ben onları affederim, bağışlarım. Ama hidayeti sapıklıkla, küfrü imanla değiştirmek suretiyle kişiler hayatlarında az bir bahayı, az bir menfaati, az bir geliri, makamı, koltuğu böyle şeylerle değiştirirlerse bunların ahirette hiçbir şekilde ne sevaptan payları vardır, ne cennetten payları vardır, ne de kıyamet günü Allah bu tip kimselerle konuşacak, ne de bunların yüzüne bakacaktır, ne de onları günahlarından arındıracaktır. Günahlarını temizleyip sevaplarını fazlaca verip cennetine de koymayacaktır bu tip kimseleri. وَلَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ İşte bunlar için acıklı bir azap vardır. Evet, bu ayet-i kerime Ali İmran suremizin 77. ayeti kerimesi. Yeryüzünde Allah'ın dinini, sistemini, Allah'ın hayat tarzını, bazı imkanları gördüklerinde, bazı para, koltuk, makam, mevki gibi şeyleri gördüklerinde değiştiren kimselere hitap ediyor. Onların ahirete hiçbir şekilde nasibi olmadığını söylüyor. Bazı Müslüman kardeşlerimiz hata ediyor, yanlışlık yapıyor. O da namaz kılıyor canım, o da Müslüman olduğunu söylüyor, o da Ramazan'da oruç tutuyor. Fark etmiyor ki
açlıktan başka bir işe yaramıyor. Namaz kılıyorsa yorgunluk

0: Allah'tan başka bir faydası yok. Eğer o Allah'tan gelen gerçekleri, hakkı, hakikati, gerçeği ve doğruyu dünyevi bazı menfaatler uğruna satıyorsa, değiştiriyorsa dinden çıkmıştır. Namaz da kılsa fark etmez, oruç da tutsa fark etmez. Kişi iman dairesine girerse, Müslüman olursa, o zaman Müslüman olduğu takdirde kişi amel defterine sevap yazılır. Allah onların günahlarını siler ve Allah onlara sevap bahşeder, sevap verir. Ama kişi Müslüman değilse, kişi Müslümanca bir hayatın içerisinde olmaz ise, hayatını Müslümanca yaşamaz ise, yani İslam'daki bir umdeyi inkar eder ise, 21. asırda faizsiz yaşanılamaz, ben faizin haram olduğuna inanmıyorum, ben hacca giden, umreye giden biriyim, namaz kılan, oruç tutan biriyim derse, bu kişi Allah'ın faiz haramını helal kıldığı için, kabul etmediği için, Allah'ın dışında başka birini kabul ettiği için bu kimse müşrik sayılır, din dairesinden çıkmış sayılır. Yine namaz kılmasına rağmen, oruç tutmasına rağmen, hacca gitmesine rağmen bir kişi başörtüsü Allah'ın emri olamaz. Şu 21. asra girdiğimiz şu dönemde başörtmek neymiş, ne gerek var buna, kalbin temiz olsun derse, namaz da kılsa, oruç da tutsa, hacca da gitse, umreye de gitse, bu kimse müşrik olduğu için, İslam dininden dışarıya çıktığı için bunun yapıp ettiği her bir şey boşa gitmiştir. Leyn eşrakte le yahbatan ne amelüke. Şirke düşerseniz, şirke bulaşırsanız bütün amelleriniz boşa gider buyuruyor Rabbimiz. Öyleyse kişi Allah'ın dışında bazı şeyleri, Allah'ın dışında bazı sistemleri kabul etmek suretiyle, bazı kanun koyucuları kabul etmek suretiyle kişi din dairesinden dışarıya çıkar, İslam'dan dışarıya çıkar, müşrik olur, kafir olur ve yaptığı amellerin hepsi boşa gider. Hiçbirinden ücret alma imkanı yoktur. İşte okuduğumuz ayet Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesi, yeryüzünde Allah'ın dinini kabul etmesine rağmen Allah'ın dışında bazı kanun koyucular, Allah'ın dışında bazı hayat tarzı ortaya koyanları kabul etmek veya Allah'ın koyduğu şeriatından, anayasasından bir maddeyi, bir ayeti inkar etmek suretiyle dinden çıkıp kafir olup müşrik olanlardan bahsediyor. Dünyevi bazı menfaatleri, dünyevi bazı gelirleri, bazı imkanları, makam, mevki, koltuk gibi şeyleri kabul etmek suretiyle kendisini sapıklığın içerisine atan, hidayeti verip sapıklığı alan veya imanı verip küfrü alan kimselerin durumlarından bahsediyor. Bu tip kimseler adı hoca da olsa, adı hacı da olsa, adı profesör de olsa, adı ne olursa olsun, bu tip kimselerin gerçekten Allah'a karşı çıkmalarından ve küfre girmelerinden dolayı belli bir ücret karşılığında imanı küfürle değiştirmelerinden dolayı Allah bunlara cennette nasip ayırmamıştır. Allah bunlara cennete hiçbir şey vermeyecektir. Ve ahirette de bunların yüzüne bakmayacak, bunlarla konuşmayacak ve kıyamet gününde de yüzüne bakılmayacak kimselerden olacaktır bunlar. Ve Allah günahlarından da arındırmayacaktır. Çünkü bunlar günahkar, Müslüman statüsünde değillerdir. Kafirlerdir ve müşriklerdir. O da namaz kılıyor canım. Namaz kılmak kolaydır, oruç tutmak kolaydır. Ama Allah'ın bir kanununu reddedivermek ise kişiyi din dairesinden çıkarır. Namazı inkar ederse kişi, orucu inkar ederse kişi, faizi inkar ederse, haram olduğunu inkar ederse kişi, başörtüsünün yok olduğunu kabul ederse, inkar ederse bir kişi din dairesinden çıkmıştır. İslami faaliyet olarak ne yaparsa yapsın hepsi boşa gider. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ اَمْرُكَ ayet-i kerimesi ve benzeri ayetlere göre. İşte Rabbimiz okuduğumuz bu ayet-i kerimede, Âl-i İmran suresinin 77. ayet-i kerimesinde dünyevi bazı gayelerle kişilerin İslam dairesinden nasıl çıktıklarını, kıyamet günü onlara cennetten bir pay ayrılmadığını ve kendilerine cennetten bir imkanın bahşedilmediğini de bu ayet-i kerimesiyle bize bildirmiş oluyor. Bu tip kimselerin ne yüzüne bakılacak, ne bunlarla konuşulacak, ne de bunlar Allah-u Zülcelal'in istediği şekilde Müslüman olmadıklarından, dilleriyle Müslüman oldukları için, inançları ve akideleri bozuk olduğu için bunlara acıklı bir azabın hazırlandığını da Rabbimiz bize bildirmiş oluyor. Bugünkü dersimizde de Ali İmran suremizin 64. ayet-i kerimesiyle 77. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Ali İmran 78'den başlarız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlıyan'ı dinlediniz. Allah!

iki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir gemiyi iki kaptan batırır. Yıpranmak paslanmaktan iyidir. Gerçekten zarif olan zerafetinden habersiz görünür. Her şeyde bir birlik var. Birlikse biri gösterir. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. HB'mizde iyilik var. 0216 630 28 28.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. İddef.org 0212 621 çift 065.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lilmuttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد حمد ve her türlü övgü alemlerin tek ve noksansız Rabbi olan Allah'a mahsustur. Akıbet ise ondan hakkıyla korkan muttakilerindir. Salatü selam onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a, al ve ashabına ve onun yolunu takip eden tüm mümin vahidlerin üzerine olsun inşallah. Tek Allah'tan başka ilah olmadığına, ilahlığında ve otoritesinde, hakimiyet ve egemenliğinde bir ve tek olduğuna ve Muhammed Aleyhisselam'ın da onun kulu ve Resulü olduğuna hep birlikte şehadet ederiz. Aziz müminler, bu hafta inşallah ders konumuz takva olacaktır. Allah Subhanahu ve Teala Âl-i İmran suresinde, kulluk kitabımız, hayat anayasamız Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinde buyurdular ki, Estağfirullah, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اِلَى اَخِرِ الْاَيَةِ Mealen, ey iman edenler, Allah'ın emrine uygun yaşayın, ayrılıktan sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Dikkat edilirse ayet-i kerime, daha önceki derslerimizde ufak da olsa bahsi geçen bir ayet-i kerime. Ama ayet-i kerimeyi üçe ayırdığımız zaman çok fazla nasihat, çok fazla da korkutucu bir ayet-i kerime. Allah Subhanahu ve Teala ey iman edenler diye başladığı ayet-i kerimesine Müslümanlar olarak can verin diye bitiriyor. Ve ortada da bunu bir şarta bağlıyor. Allah'tan hakkıyla ittika eder, Allah'tan hakkıyla korkup korkarsanız ve inşallah Müslümanlar olarak can verirsiniz buyuruyor. Bu sahabeye inen ayet-i kerimelerden bir tanesi. Bu Muhammed Aleyhisselam'a inen ayet-i kerimelerden bir tanesi. Ve bugün bize de iniyor. Bugün anlıyormuş gibi, bugün bize nazil olmuş gibi inşallah bu ayet-i kerimeyi anlamaya çalışırsak nasihatı o denli daha ihlaslı ve samimi bir şekilde almış oluruz. Nitekim esbabın özürü şöyle. İbni Ebi Hatim'in Said İbni Cübeyr'den rivayetine göre Allah'tan nasıl takva üzere olmak gerekiyorsa öyle muttakiler olun. Ayeti nazil olunca bu Müslümanlara çok ağır geldi. Geceleri hep kıyamla geçirmeye başladılar. O kadar çok namaz kıldılar ki bacakları uyuştu, neredeyse alınları delindi, yara yara oldu. Bunun üzerine onlara hafifletmek üzere Allah-u Teala şu ayet-i kerimeyi nazil buyurdu. Bu ayet-i kerimede Estağfirullah, o halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden kurtulursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Tegabun suresi 16. ayet-i kerime. Ama bizim burada almak istediğimiz, almamız gereken nasihat şu. Ayet-i kerime sahabeye nazil olunca nasıl bir tepki veriyor? Biz bu ayet-i kerimeyi okuduğumuz zaman nasıl bir tepki ortaya koyuyoruz? Dikkat edin, sahabe bu ayet-i kerimeyi okudu, ayeti o kadar iyi sindirdi. Azalarıyla, kalbiyle, diliyle, hareketleriyle bu ayet-i kerimeye nasıl bir teslimiyet koydu ki bu korkudan dolayı, bu ürkütücü, bu korkutucu, bu tehdit edici ayetten dolayı gece sabahlara kadar namaz kılıp, gündüzleri oruçla geçirip alınlarını secdeden kaldırmadılar. Ama aynı ayet sahabe gibi aynı şekilde Müslüman olduğunu iddia eden bizler için maalesef bu çağda 1400 yıl sonrasında aynı etkiyi, aynı tepkiyi oluşturmuyor. İşte sahabeyi sahabe yapan özelliklerin başlıca sebebi bu. Onlar ayetleri, Kur'an ayetlerini, Kur'an surelerini hatim indirmek için veya sünnet merasimlerinde okumak için veya düğünlerde dolgu malzemesi olsun, düğününü Kur'an'lı yaptı dedirsin diye iki aşır okutup name usulünde hafızlara okunsun için anlamadılar onlar Kur'an-ı Kerim'i. Onlar hayat düsturu, hayat kılavuzu, kulluk kitabı, hayat anayasası olarak anladılar. O yüzden bu ayet-i kerime onları titretiyordu. Allah ismi geçtiği zaman beti benzi sararıyor, Allah korkusundan geceleri uyku uyuyamıyorlardı. Bu ayet-i kerime de ey iman edenler diye başlayıp Müslümanlar olarak can verin diye biten ayeti kerimede onları o kadar korkuttu ki Müslüman olarak ölememe korkusu onları gece ibadetine sevk etti. Dolayısıyla şu anda inşallah okuyacağımız ve konu edineceğimiz takva meselesini iyi kavramamız gerekiyor. Çünkü Said Havva Allah Eri'nin Ahlak ve Kültürü kitabında çok güzel bu konuya temas ediyor. Kendisi diyor ki İslam coğrafyası şu anda nasıl ki haritalara, sınırlara bölündüğü gibi İslam'ın rükünleri

hilafet sancağının dalgalandığı bu coğrafyalar nasıl parça parça olmuşsa, Müslümanlar da ibadet kısımlarında parça parça olmuş. Nasıl? Mesela ehli tasavvuf sadece kendisini zikri ve virdi edinmiş. Cihadı hiç gündeme almamış. Siyaseti hiç gündeme almamış. Veya cihat ve siyaseti gündeme alanlar zühd ve takva kısmını unutmuş. Veya bir grup kimse İslam'ın başka kurumunu ayakta tutmaya çalışmış. Hayır, bunların hiçbirisi değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ona yardımcı olmuş Ensarullah, sahabe-i kiram, geceleri abid ise gündüzleri mücahit olmuş. Hiçbir zaman kafasına vur ekmeğini al tipinde sofistik bir İslam yaşamamış. Muhammed Aleyhisselam'la beraber olan sahabe hiçbir şekilde bu tarafına yumruk vurulduğu zaman yan tarafını uzatan saf Müslüman rolünü oynamamış. Kâfirlere karşı sert, Allah Subhanahu ve Teala'nın Fetih Suresi'nde bize beyan buyurduğu üzere o müminler ki kendi aralarında gayet yumuşak ama kâfirlere karşı gayet serttirler, acımasızdırlar. O yüzden İslam'ı bütün rükünleriyle anlarsak Allah'ın ve Resulünün razı olduğu imanı işte o zaman ortaya koymuşuz demektir. Sadece zikir boyutunu ele alıp diğer rükünleri unutmak olmayacağı gibi cihat ve siyasetten bahsedip takva ve zühd hayatını kuşanmamak da aynı haksızlık olacaktır. Dolayısıyla takva kelimesini anlamak için ilk önce kelime mahalline bakalım. Takva korkmak, sakınmak, Allah korkusuyla günahtan kaçınmak, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik göstermek demektir takva. Allah'ın himayesine girmek, emrini tutup azabından koruma anlamında Kur'an'ı bir terimdir. Bu şekilde titiz davranan insana muttaki denir. Malum olduğu üzere Bakara suresinin ilk ayetlerinde hüdellil muttakîn, yani bu Kur'an muttakiler için bir rehberdir buyurulmaktadır. Yani Kur'an'a rehber edinebilmek için bir kere Kur'an'ın sahibi olan Allah'a karşı hakkıyla bir ittika, hakkıyla bir korku, hakkıyla onun emir ve yasaklarını yerine getirememe endişesi yaşamak gerekir. Ki bu kitap bizim için rehber olmuş olsun. Dolayısıyla korkma sakınma anlamında Hazreti Ömer'e bir gün diyorlar, ey Ömer, ey emir-i müminin, takva nedir? Diyor ki sen hiç dikenli yolda yürümedin mi? Evet yürüdüm. Nasıl yürüdüm? Biliyorsunuz ki sahabe-i kiram cübbe veya uzun entari giyerleriydi. Onlar çalılı arazide, çalı olan arazilerde nasıl yürürlerdi? Eteğini toplayarak, çalısı sökülmesin, ipliğine takılmasın veya onu rahatsız etmesin diye. İşte takva budur. Bugün reklam billboardlarında fahşanın gündeme getirildiği, sokağa çıktığınız zaman çoluk çocuğunuzun küfür ve sövme sözlerinden emin olmadığınız, çocuğunuzun veya sizin kendinizin, kendi nefsinizin, ayaklarınızın kaymasından emin olmadığınız bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla takva işte bu pisliklerin, bu fahşanın, bu kumarın, bu faizhanelerin, bu meyhanelerin olduğu yerde elini eteğini toplamaktır. Dolayısıyla muttakiler için bir hidayet rehberidir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de takva üç aşamada ele alınmıştır. Birincisi, ebedi olarak cehennem azabında kalmamak için iman edip şirkten korunmak. Bu hususla ilgili ayet-i kerime şudur, Fetih Suresi'nde, Estağfirullah. O zaman inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sekinet ve güvenin indirdi. Onları takva, yani kelime-i tevhid sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Takvanın en zirvesi, kelime-i tayyibe dediğimiz, takva kelimesi dediğimiz, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesidir. Takvanın zirvesi budur. Nasıl? Estağfirullah. Ya eyyuhennâsü ubudû rabbekumul lezî halakakum vellezine min kablikum neallekum tettekûn. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk edin ki takva erenlerden olasınız. İşte en zirvesi bu. Bizi ve bizden öncekileri yoktan var eden Allah'ın sosyal, siyasal, hukuksal, eğitim, ekonomik, ticaret aklınıza ne geliyorsa tüm alanlarda koyduğu ilkeleri ibadet ve itaat edin ki takvaya erenlerden olasınız. Takva sadece harama meylederken elini eteğini çekmek değil. Tağutlara muhakeme olma konusu gündeme geldiği zaman bundan yüz çevirip alemlerin Rabbi olan Allah'ın muhakemesine kendi nefsini ve kalbini sunmaktır. İşte takvanın zirvesi budur. Takva dendiği zaman

0: Haramlar ve helaller akla geldiği gibi bunun zirvesi olan şirk de akla gelmelidir. Çünkü Allah'ın ortaya koyduğu ilkelere, Allah'ın ortaya koyduğu Kur'an anayasasına rağmen bir anayasa kitapçığı ortaya koyanlar arasında bocaladığı zaman Müslümanlar takvaya en yakın olan Allah'ın gönderdiği hayat nizamıdır. Ve Allah'ın itibar edeceği, Allah'ın kabul edeceği, ahirette de sevap hasene terazisine koyacağı ameller bunlardır. Yoksa buçuklu pazarlıkla bir iman Allah Subhanahu ve Teala kabul etmiyor. İnşallah dersimizin en sonunda siyerden bununla alakalı bir kesit paylaşacağız burada. Birincisi buydu. İkincisi, büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahları tekrar tekrar işlemekten uzak durmak ve farzları eda etmek. Bu husustaki bir ayet-i kerimenin meali de şudur. Estağfirullah. O peygamberlerin gönderildiği ülkelerin halkı inansalar ve takva ile hareket edip Allah'ın azabından korunsalar idi, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket ve bolluk kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Biz de kazanmakta oldukları kötülükler yüzünden onları yakalayıverdik. Evet, Allah Subhanahu ve Teala eğer kendilerine gelen hak peygamber, nebi veya resulü veya onun getirdiği vahyi, kitabı kabul ve tasdik etmiş olsalar ve bu doğrultuda yaşamış olsalar, Allah'tan hakkıyla korkmuş olsalar idi, elbette ki biz onlara verdiğimiz nimeti tamamlar, onları helak etmez idik buyuruyor. İkinci derecesi de imanda takvadan sonra amelde takva. Üçüncüsü ise bütün benliğiyle Allah'a dönmek ve insanı Allah'tan alıkoyan her şeyden uzak durmak. İşte hakiki takva budur. Yani başta okumuş olduğumuz ayeti kerimedeki estağfirullah ya eyyuhellezine amenuttakullaha hakka tuqatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun ayeti kerimesi. İşte zirvesi budur. Yani ey iman edenler, takvayı kuşanın, Allah'tan nasıl sakınılması gerekiyorsa öyle sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Çünkü Müslüman olarak can verme garantisi hiçbir kul için yoktur. Osman bin Mazun, Allah ondan razı olsun, Kureyş'ten Mekke'den Medine'ye hicret edip de ilk vefat eden sahabe idi. Vefat ettiğinde bir hanım sahabe, Allah sana hayırlar versin ey Osman bin Mazun, muhakkak ki sen cennet ehli olan kimselerdensin dedi. Aleyhissalatü vesselam bunu duyduğu zaman o hanım sahabeyi uyardı. La, hayır. Ben bile Allah'ın Resulü olduğum halde nasıl bir muameleye maruz kalacağımı bilmiyorum. Nüfus cüzdanı hanesindeki İslam ibaresi sizi asla aldatmasın. O bir nihayetinde bir mürekkeptir. O silinse de silinmese de önemli değil. Allah'ın sizin kulluk defterinizdeki hanesinde ne yazdığı önemli. Müslüman mı yazıyor, demokrat mı yazıyor? Muhafazakar mı yazıyor, müteddeyyin mi yazıyor? Mümin mi yazıyor yoksa laik miydi yazıyor, ne yazıyor? Allah Subhanahu ve Teala ancak buna bakıyor. Birazdan takva ile alakalı ayet-i kerimelerde bu inşallah dile gelecek. Allah kalplere bakıyor. Ve bu üç mertebesinden sonra Kur'an'ın diğer bir kısmında da takva şu şekilde zikredilmiştir. Estağfirullah. İman eden ve iyi işler yapanlara hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları, sonra yine hakkıyla sakınıp iman ettikleri, sonra da hakkıyla sakınıp yaptıklarını, ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde yaptıklarından dolayı günah yoktur. Allah iyi ve güzel yapanları sever. Maide 93. Görüldüğü gibi bu ayette iman ve ameli salih iki kere ve takva üç mertebe olarak zikredilmiştir. İnsanın iman edip şirkten korunması mahiyetinde olan ilk mertebe kişinin nefsi ve vicdanı arasında olan bir takvadır. İkincisi insanın kendisiyle diğer insanlar arasındaki hususlarla ilgili olan takvadır ve üçüncüsü de insanın kendisiyle Allah arasındaki takvası ve imanıdır. Allah'a olan sadakatidir. Allah'a verdiği sözü yerine getirip getirmeme hususundaki dürüstlüğüdür. Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dikkat edin, Allah Subhanahu ve Teala ben sizin yaratıcınız değil miyim? Veya ben sizin rızık vericiniz değil miyim diye sormuyor. Öyle bir kelime ki bütün hepsinin içinde kapsıyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani ben sizin hayat programınızı düzenleyen, nasıl yaşayacağınıza dair hükümler, kanun ve yasalar koyan, haram ve helal belirleyen yegane varlık ben değil miyim? Biz buna ne cevap verdik? Yok ya Rabbi, olmaz ya Rabbi. Hayır. Var mı böyle bir imkan? Halik ile mahluk arasında böyle bir konuşma cereyan edebilir mi? Mahlukuz biz, yaratılanız o Halik. Elbette ki bela dedik. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Nokta. İlerisi yok. Peki Allah'a karşı takvalı olmak, Allah'a karşı dürüst, doğru ve samimi olmak, Allah'ın ortaya koyduğu istikameti son nefese kadar muhafaza etmek, yani takvanın en üst boyutu, en üst derecesi nerede kaldı? Yani Allah'ı sen bizim Rabbimiz dedikten sonra birbirimizi Rab edinmeyi nereye koyacağız biz? Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala, ey Muhammed, onlara de ki, Yahudi ve Hristiyanlara, gelin aramızda ortak olan bir kelimeye, takva kelimesine gelelim. Her birimiz Allah'ı Rab edinip Allah'a ibadet ve itaat edelim ve kimimiz kimimizi Rab edinmesin. Allah'ın koyduğu hayat standartlarına, Allah'ın koyduğu hayat ölçülerine göre yaşayalım. Kimimiz kimimizi bu hususta Rabler edinmesin. Yani milyonlar bir kişiyi veya 550 kişiyi bu kişiler Rab ve ilah makamına oturtmasın. Bu Allah'ın hakkıdır, mülkiyet üzerinde yaratmış olduğu gökler ve yerler ve bu ikisi arasındaki cereyan eden bütün mahluklar üzerinde yegane hakimiyet Allah Subhanahu ve Teala'nındır. Bu konuda kimimiz kimimizi imtiyaz sahibi edinmesin. Dolayısıyla takvanın son mertebesi de bu idi. Ve şöyle bir özelliği vardır takvanın. İnsanlar Adem ve Havva'dan çoğalmaları veya her biri bir anne ve babadan doğmaları itibariyle yaratmada eşittirler. Bu açıdan soy ve soplarıyla övünmeleri yersizdir. Çünkü gerçek ve yegane üstünlük takva üstünlüğüdür. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdular, Hucurat Suresi, Estağfirullah, ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstün olanınız, takva bakımından en üstün olanınız ve Allah'tan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberi olandır. Allah Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimeyi indirdiğinde miladi 6. asırda Mekke cahiliye toplumunda müthiş bir kabile soysop taassubu hakim idi aziz müminler. Nasıl? Kureyş bir kere diğer Arap kabilelerine karşı, kavimlerine karşı, Hicaz'da veya çöllerde olan bedevilere karşı Kureyş'in üstünlüğünü dile getiriyordu. Kureyş'i bugünün Türk ırkı olarak güncelleyelim. Ve bu Kureyş içerisinde Haşimoğulları, Abdümenafoğulları, Temimoğulları ilahir. Bunlar da kendi aralarında kabilelere ayrılıyordu. Nasıl ki Türk kavmi arasında Süleymanoğulları, Ahmetoğulları, Mehmetoğulları gibi veya Kürt kavmi arasında Sinanoğulları, Yunusoğulları vesaire gibi. İşte o kadar taassup hakim idi ki Kureyş'i üst kimlik olarak ulusçuluk dediğimiz, bugün altı ok denilen ulusçuluk dediğimiz ulusçu bir mantaliteyle, bir zihniyetle Mekke Kureyş'i üstün ulus kabul edip aralarındaki kabilelerde birbirine üstünlük sağlamaya çalışıyorlardı. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kabilesi olan Haşimoğulları Mekke'ye gelen müşrik hacılara su dağıtma görevini üstlenmişti. Üzerine basa basa ve altını çize çize müşrik hacılar diyorum. Çünkü İbn Kesir ve İbn Hişam siretinde bu şekilde bahsediyor. Çünkü malum olduğu üzere Mekkeli müşrikler de hac yapıyor, Arafat'ta, Müzdelife'de, Vakfe'de, Mina'da duruyor, Kabe'yi tavaf ediyor, Kabe'nin Rabbi olan Allah adına yemin ediyor ve orada kurbanlar kesiyor dedi. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'dan kalan bu sünneti devam ederken bunlara şirk bulaştırmıştı. Muhammed Aleyhisselam da o şirki ortadan kaldırıp tevhidi hakim kıldı Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bu kabileler aralarında birbirine üstünlük sağlamak için mesela Ebu Cehil'in kavmi olan Abdümenafoğulları da Kabe'nin örtüsünü değiştirmekle övünüyorlardı. Her biri birbirine bir üstünlük. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimesinde hiçbir kabilenin birbirine üstün olmadığını, üstünlüğün ancak takvada olduğunu buyurmakta. Dikkat edin, Ebu Zer Gıfari ile alakalı bir kıssa anlatalım. Buradan ne demek istediğimiz ortaya çıkacaktır. Ebu Zer Gıfari, Allah razı olsun, kendisi 4 veya 5. Müslüman olduğu rivayet edilir. Yani Mekke'de Aleyhisselatü Vesselam ilk tebliğata başladığı zaman hanıma Hatice, çocuklardan Hazreti Ali, yetişkinlerden Hazreti Ebu Bekir ve kölelerden Hazreti Zeyd, Allah hepsine razı olsun. Ve akabinde Gıfar kabilesinden olan, yani Mekke'de yaşamayan Gıfar kabilesinde olan Ebu Zer böyle bir peygamberin zuhur ettiğini duyuyor ve Mekke'ye kardeşini gönderiyor. Git istihbarat topla, böyle bir peygamber zuhur etmiş. Kardeşi de geliyor, Peygamber aleyhisselamla alakalı bilgileri ağabeyine sunuyor. Fakat Ebu Zeyr Gıfari'nin kalbi mutmain olmuyor. Bir kere de kendisi görmek için Mekke'ye geliyor. Ve Hazreti Ali ile kısa geçiyorum. Hazreti Ali'yi buluyor. Hazreti Ali onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürüyor. Ve selamu aleyke ya Resulallah diye selam veren ilk sahabe de Ebu Zeyr Gıfari'dir. Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü diyerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e selam ediyor. Ve daha sonra İslam'ı öğrendikten sonra diyor ki ya Resulallah bu haktır. Ben bu hakkı haykıracağım. Tutma beni. Doğru budur. Allah'a ait olan bir mülkte Allah'ın rızıklandırdığı, nimetlendirdiği insanlar üzerinde Allah'tan başkasının egemenlik hakkı olabilir mi? Akıl alabiliyor mu bunu? Bugün biz bile yerimizde duramıyoruz. Ebu Zer Gıfari nasıl dursun? Hak budur ya. Gözümüzün önünde bir su bardağı duruyor. Bu bir içinde bir bardak su olan su bardağıdır diyoruz. Bunu inandıramıyoruz insanlara. Bu haktır dediğimiz zaman İlla ya efendi babaları veya hoca efendileri de bizim söylediğimizi tasdik etmek zorunda. Ebu Zer Gıfari duramıyor yerinde. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bu hak Allah'tan başka bir takım ilahlar edinmek hiç olabilir mi? Yaratan Allah olup şifayı Eyüp Sultan'dan dilemek, yaratan Allah olup hakimiyeti falanca parlamentolardan dilemek olur mu hiç? Bu nasıl hak olabilir? Yerinde duramıyor Ebu Zer Gıfari ve diyor ki ben bunu Mekke'de hak kıracağım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceğim. Ve bunu dedi. Ne oldu? Komaya girdi. Komaya girecek kadar dövdüler, hırpaladılar. Canını zor kurtardı. Ama bitti mi? Beni hastaneye kaldırın, bütün Müslümanları bana baksın, özel hastaneye yatırın, serum takın yok. Ayıldıktan sonra ertesi gün aynısını yaptı. Demedi ben artık İslam için bir şeyler yaptım, artık 30 sene yatarım. Ebu Zer Gıfari komaya giriyor, yetmiyor. Ertesi gün bir daha. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bundan men ediyor ve tekrar ne yapıyor? Gerisin geri onu kavmeye yolluyor. Bu Ebu Zer Gıfari niye anlattım? Bu Ebu Zer Gıfari ne yaptı biliyor musunuz? Allah kendisinden razı olsun. Bilal-i Habeşi'nin de olduğu bir mecliste konuşulurken Bilal-i Habeşi de konuyla alakalı bir fikir beyan etti. Dedi ki sen bu işlerden anlamazsın kara kadının oğlu. Bilal-i Habeşi'ye dedi. Yani siyahiydi Bilal-i Habeşi, Habeşliydi. Ama o Gıfar kabilesindendi. Yani gurur kırıcı, onur kırıcı bir şey. Kara kadının oğlu ve sen bundan anlamazsın. Yani çapın yetmez anlamında, bugünkü manada söyleyeyim. Bilal-i Habeşi ne yaptı? Gözünün üstüne yumruk mu indirdi? Hayır. Ona buğz mu etti? Hayır. Gidip gıybet mi etti? Hayır. Olayı kime taşıdı? Ey Allah'ın Resulü, aramızda muhakeme yap. Bu bana böyle dedi. En adil olanı budur. Aramızdaki ihtilafları ne tağuta muhakeme edeceğiz ne de gidip akrabalar arasında dedikodu yapıp tartışacağız. Kiminle problemimiz varsa eğer o kişi Müslümansa Kur'an ve sünnet ortadadır. Allah her birimizden adil olandır. Allah hükmünü verecektir bu konuyla alakalı. Dolayısıyla Bilal-i Habeşi gitti ve dedi ki ey Allah'ın Resulü durum böyle böyle. Ebu Zer Gıfari çağrıldı. Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer Gıfari'ye ne dedi biliyor musun? Ey Ebu Zer üzerinde cahiliye emareleri görüyorum. Cahiliye neydi? Allah'ın Resulü'nün ve ashabının ayağının altına aldığı şey. Allah'ın yıkmak için, ortadan kaldırmak için peygamber gönderdiği bir kavram cahiliye. Yani müşriklerin vasıflarından. Yani soy sop taassupçuluğu. Yani Türk Kürt'ten üstündür, Kürt Türk'ten üstündür, Laz hepsinden üstündür mantığı. Aleyhisselatü Vesselam bunu ortadan kaldırmak için gelmişti. Dolayısıyla ey Ebu Zer sende cahiliye emareleri görüyorum dedi. Ebu Zer Gıfari bin pişman bir şekilde Bilal-i Habeşi'ye önüne yattı, kafasını koydu ayağının dibine. Dedi ki ey Bilal vallahi de billahi de bu kafamı ezmedikçe ben buradan kalkmayacağım. Bilal-i Habeşi olmaz dedi. Hayır ant içtim sen kafamı ezip geçeceksin ve ancak bana bu şekilde hakkını helal edeceksin. Ve Bilal-i Habeşi sırf temsili olarak kafasını yemin ettiğinden dolayı ayağının ucunu kafasına değdirdi ve helalleştiler. İşte budur. Bugün maalesef bölgesel milliyetçilik. Bırakın soy sopu. Memlekete olan şehrin plakasını arabasının arkasına yazıp da bununla övünmek de yavaş yavaş cahiliye taassupçuluğuna gidiştir. Doğu Anadolu diye, Güneydoğu Anadolu diye, Karadeniz diye bölgeler. Ya zaten yeteri kadar bölündük. Yetmez mi Müslümanlar? Zaten bizi Lübnan, Suriye, Ürdün, Mısır, Katar diye böldüler zaten paramparça ettiler. Yetmedi. Biz de aramızda bölgelere mi ayıracağız ya? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Biz parçalara bölünemeyiz. Dolayısıyla Allah subhanehu ve teala ancak takvaya bakıyor. kalplere bakıyor. Ve veda hutbesinde aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız birdir. Hepiniz Adem'densiniz ve Adem ise topraktandır. Allah'ın yanında en üstün olanınız, takvası en fazla olanınızdır. Araplarla Arap olmayanların birbirine karşı üstünlüğü ancak takva iledir. Kime karşı hava atacağız? İmanımızı, ihlasımızı, akidemizi kime sunacağız? Alemlerin Rabbi olan Allah ecir verecekse ancak ona sunacağız. Kimseye karşı bizim iman ve ihlas taslama veya riyakarlık Allah'a sınırız ki bu şirktir. Böyle yollara girmeye asla hakkı yoktur. Takva ile alakalı çok fazla ayet-i kerimeler var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 100'ün üzerinde ayet-i kerimeler var. Her birine giremesek de inşallah birkaç tanesini okuyalım. Allah Subhanahu ve Teala takva elbisesini şöyle övüyor. Ey Ademoğulları, biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size süs kazandıracak bir giyim indirdik, var ettik. Takva elbisesi ise bu daha hayırlıdır. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alıp düşünürler. Takva 5 vakit namazın hemen arkasına evvabin, kuşluk ve teheccüd namazını eklemektir. Takva harama el uzatacakken bir an ihsanı hatırlayıp, ki ihsan neydi? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek, ki biz onu görmesek de o bizi muhakkak görüyor. Bir harama el uzatacakken Allah'ın bizi gözettiğini hatıra getirip o haramdan el çekmek veya göz çekmek veya ayak çekmek. Allah'ın azabına karşı, Allah'ın belimizi bükeceği gün, o kıyamet günü kitabını sol taraftan alacaklardan etmemesi için, kıyamet günü yazıklar olsun nefsime dememek için o sahneleri göz önüne getirip haramdan ve şirkten uzak durmaktır. Zaten az önce zikrettiğimiz gibi takvanın en üstüne iman ve tevhiddir. En üst çatısı budur. Ve Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor, Estağfirullah. Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda hatırlayıp hemen gerçeği görürler. Yani takva insanlara şeytanın ve nefsin vesveselerine karşı bir basiret, bir bakış açısı, bir feraset kazandırır. Ki şeytanın tesirinden Allah'ın izniyle emin olur. Estağfirullah, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten kaçınmak için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini bilendir. Mal ve can ile Allah yolunda mücadele etme konusunda takva sahiplerinin en büyük özelliği budur. Yani Allah'ın ve Resulünün dinine hakim olması yolunda herkesten çok yük almak. Müslüman zaten yük olan değil, yük alandır. Biz İslam'ın sırtına binip ayda 2500 TL maaş alıp lojmana, bedava elektriği İslam'a satamayız. Bu İslam'ın sırtına binmektir. İslam'ın sırtına almak ise bir lokma hırka, bir lokma ekmeğe, bir hırkaya razı olup canını ve malını Allah yolunda sarf etmektir. İşte bu zaman, bu halde olursak biz ancak yük alanlardan oluruz. Ama diğer türlü İslam'dan prim elde ediyorsak, İslam bizim makam mevki elde etmemize, zırhlı Mercedesler binmemize sebep oluyorsa biz İslam'ın sırtına binmişiz demektir. Artık biz İslam'a yüküz. Ve yine İblis şöyle diyor, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de İblis'in şu lisanını bize bildiriyor. Bunu da okuyalım inşallah. En son kapanışı yapalım. İblis dedi ki, Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulları müstesna. Muttaki olanlara, takva sahibi olanlara İblis tesir edemeyecek biiznillah. Takvanın da böyle yine bir güzelliği var. Bununla alakalı çok ayet-i kerimeler var aziz müminler. Bunların hepsine girecek olursak vaktimiz yeterli değil. Kapanış olarak şöyle yapalım. İman noktasında, akide noktasında söyledik ya, Muhammed Aleyhisselam ve onun ashabı Kur'an'ı bir yol izlediler. Hâzâ sırât-ı müstakîm diye Allah Subhanahu ve Teala'nın En'am suresinde buyurdu. İşte bu dosdoğru yolumdur dediği o yola, o sırat-ı müstakime girdiler ve asla bir taviz, asla bir uzlaşma ortaya koymadılar. Peki bugün biz bunu nasıl güncellememiz gerekiyor? İmanımız noktasında, inanç esasları noktasında hiçbir şekilde Allah ile buçuklu pazarlıklı bir masaya, buçuklu pazarlıklı bir görüşmeye girmememiz gerekiyor. Bununla alakalı siyerden bir anekdot anlatalım. İnşallah demek isterimiz daha iyi anlaşılır. Bakınız. İbn-i Kesir'de ve Asım Köksal'ın İslam tarihinde geçen bir olay. Huneyn gazvesinden sonra, malum olduğu üzere Huneyn gazvesi Mekke'nin fethinden hemen sonra gerçekleşen, Müslümanlarla Huneyn denilen beldede Kureyş dışında yaşayan müşriklerin beraber yapmış olduğu bir savaş. Şimdi Huneyn'de yenildikten sonra yenilen müşrikler şöyle bir teklif getiriyor. Müşrikler Huneyn'de yenildikten sonra Hevazin kabilesinden bir heyet gelip İslam'a girdiklerini bildiriyorlar. Savaşı kaybettiler. Muhammed Aleyhisselam'a geliyorlar, biz İslam'a girdik. Bunların arkasından da Sakif kabilesinden bir heyet gelip İslam'a girmek istediklerini bildirmeleri üzerine bir çadırda misafir oluyorlar. Ve bir takım şartları ileri sürüyorlar. Şartlarından ikisi namaz kılmamak ve zekat vermemek. İslam'a gireriz ama namaz kılmayız, zekat da vermeyiz. Pazarlık başladı. Allah ve Resulü ile pazarlık hiç söz konusu olabilir mi? Biri de putları olan Lat'ın halk arasında panik olmaması için 3 sene daha yıkılmaması idi. Şimdi bu teklifler düşünün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Hani bugünün ılıman homojen Müslümanları var ya, hoşgörü ve diyalog. Aman yeter ki adam bir namaza başlasın da iman konusunda çok da fazla yani böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini kabul etmesi de gerek yok. İsa da Allah'ın Resulüdür, onu da kabul etsin. Hani her şeyiyle İslam'ı alıyoruz ya milleti, sanki babamızın tarlası gibi, sanki bu din bizimmiş gibi. Aman canım demokrasi kabul etsen olur, demokrasi de İslam'dandır. Biraz demokrat, biraz Müslüman olabilir. Ne olmuş yani? Hayır. Aleyhisselatü Vesselam cevabı şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şartlı ve putlu imanın kabul olmayacağını bildirdi. Sonra ilk iki şartı kabul ettiler. Yani namaz kılar ve zekat veririz. Ve meydan putu olan Lat'ın da yıkılması talebi ile ilgili süreyi 2 yıla indirelim dediler. 3 yıldan. Muhammed Aleyhisselam la. Sonra 1 yıla. La, hayır. Sonra 3, sonra 2 aya hayır dedi ve en sonunda bunu yıkılmasına karar verdiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki ey Allah'ın Resulü bizzat kendi elinle yık bunu. Dolayısıyla bu gösteriyor ki meydan putları yıkılmazdan evvel Muhammed aleyhisselam gönüllerdeki putları yıkmıştır. Bize düşen nasihat burada budur. Allah. İlk evvela kalplerdeki, zihinlerdeki, akıllardaki, hayatlardaki putlar yıkılacak. Meydan putlarını yıkmak çok kolaydır. Bir kepçe getirirsiniz, her tertemiz olur. İlk önce zihinlerdeki putlar kırılacak. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam geldiği zaman atalar dini taassupçuluğunu, cahiliye hükümlerini, Lat, Melat, Uzza ve Hubel'i ve onun kazanımlarını, onun ölçülerini ortadan kaldırmıştır. Yani Muhammed Aleyhisselam bugün hayatta olsaydı işe ilk başlayacağı şey demokratik, laik, seküler hayatın ortadan kalkmasıydı. Allah'a rağmen bir yaşam tarzı ortaya koyanlara, tağutlara savaş açmak, onlarla eliyle, diliyle, Kur'an'la mücadele etmek, cihad etmek ve onlar yıkılıncaya kadar, Mekke fetholuncaya kadar bu mücadelesini sürdürmek idi. Rabbim bizlere inşallah hakkıyla anlatmayı ve sizlerin de inşallah hakkıyla anlamayı ve anladıklarımızla da amel etmeyi nasip-i müessir eylesin. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

Ben mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden biriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ve kafa köleliğine isyan ederim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncuyu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben, peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben, Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben, peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben, bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmenin cahiliye olduğuna iman edenim. Ben, Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben, Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanı değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için.
1: Özel efendim. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha Çanta ve Aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
9: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmaktadır. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa, İstanbul.
15: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM.
19: www.ozelfm.net.
18: ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir şey bütün elde edilmezse de bütün elden kaçırılmaz. Kısmetine rıza kanaattir. Kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevemez. Biçare hakikatler kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.
0: Özel FM
2: 103.2.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. ICS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamlar.

0: Özel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada bir konu bir konuk programımızla yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız inşallah. Malumunuz her hafta farklı bir konumuz, birbirine değerli konuklarımız oluyor. Elimizden geldiğince toplumumuzun gelişimine yönelik ya da eksiklerimizi ikame etmeye yönelik programlarımız oluyor, tercih ediyoruz. Yani burada yüzlerce defa STK mensuplarını da konuk ettik. Toplumsal sorunlarımızı konu ettik. Konuyla alakalı konuklarımız oldu. Amacımız İslami bir altyapıya sahip toplumun inşasına bir parça olsun, bir katre olsun desteğimiz olabilirse, faydamız olabilirse ne mutlu bize. Malum toplumsal sadece biz değil, dünya geneli için böyle bir şey söylenebilir ama tabii İslam toplumlarında bu daha çok kendini gösteriyor. Toplumsal bir ifsat yaşıyoruz tüm dünya olarak. Bu ifsat da aileden başlıyor. Yani bir toplumu bozmak için aileyi, ailenin temellerini bozdunuz muydu, ifsat ettiniz miydi? Zaten çok daha fazla farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Toplum hızlı bir şekilde, üstelik böyle yavaş yavaş da değil artık, hızlı bir şekilde toplum bozulabiliyor, ifsat oluyor. Biz de bunu kendimize dert ediyoruz. Biz de bunun karşısında ne yapabiliriz? Yaşadığımız topluma, yani bu insanlara, kendini İslam'a nispet eden insanlara İslam'ı tekrar hatırlatma, İslami değerleri, İslami aile yapısını hatırlatma konusunda kendimizce, elimizden geldiğince biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu haftaki konumuz da biraz bu içerikli olacak. Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik Beyefendi konuğumuz olacak. Aile dediğimiz gibi toplumun yapı taşı, aileyi bozmak toplumun en önemli, ailenin en önemli dinamik yapısı. Hani aile reisi erkek falan deriz de o işin bir tarafı ama aslında kadın toplumun en önemli yapı taşı, ihya olması noktasında da ifsad olması noktasında da bunları da konuşacağız. Adem Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyoruz.
1: Adem Hocam, girizgahta da belirttiğimiz gibi ciddi anlamda tüm dünyada, yani bu bize has bir şey de değil. Evet. Ama tabii İslam toplumları bunu daha çok kendine gösteriyor. Hani Cemal Süreyya'nın bir şiiri vardı. Bütün renkler aynı kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler.
2: Evet.
1: Yani bir kiri kırmızıya atsanız, evet, bir de beyaza atsanız kırmızıda gösterdiği gibi beyazı daha fazla kendini gösterir. Hani buradaki beyaz tabiri caizse İslam, Müslümanlar, Müslümanlarız, evet, bizleriz. Dolayısıyla bir kötülüğü, bir fenalığı, bir ifsadı seküler bir batı toplumunda görmek kötü bir şey tabii.
2: Evet.
1: Ama bir İslam toplumunda Müslüman üzerinde görmek çok daha kötü bir şey. Çok daha kendini, yani o yıkıcı tarafı çok daha belli ediyor bizde. Dolayısıyla biz bu konularda daha çok hassas olmak zorundayız. Daha çok tedbirler almalıyız. Tabii. Dilerseniz hocam bu süreci kısaca bir değinelim. Yani bu aslında 5-10 yıllık bir süreç değil. Bu, evet, belki bir 100 yıllık bir süreç.
2: Tam da 100 yıllık. Bu 100. yılı hocam bu sene. Yani siz şimdi 1926'da biliyorsunuz İsviçre'den
1: medeni kanunlar ne kadar medeni
2: de Hüsnü Aktaş hocamız şey derdi.
1: Medeni vahşet.
2: Medeni vahşet derdi. Eyvallah. Medeni vahşet kanunları ya da anti medeni kanunların dayatması, bu Siyonizmin dayatması.
1: Evet.
2: Bakın biz %99'u Müslüman olan bir toplumuz. İsviçre'nin Neuchâtel kentinden laik, Hristiyan ve Katolik kanunları,
1: tabii,
2: alıyoruz. 17 Şubat'ta alıyoruz. Mecliste onaylanıyor. 4 Ekim 1926'dan itibaren dayatılıyor. Tam da 100 yıl dediğiniz
1: değil
2: gibi.
1: Değil mi?
2: Ama hani %100'ü, %99'u Müslüman, la ilahe illallah diyoruz, Allahu Ekber diyoruz. Ama bu küfrün, tağutun kanunlarına neden biz mirasta, aile, tabii, hukukunda, ceza, tabii, hukukunda,
1: baştan aşağı yani
2: İsviçre, İtalya, Fransa, hem de işgalci bunlar. İngiltere, Almanya'nın Fransa'dan laikliği aldık. Hani bunları denize dökmüştük. Yunanistan'dan alfabeyi aldık. Dil soykırımı, din soykırımı var. Şimdi tamam, bu devletin dini İslam'ı değiştirdiler. Şimdi kimliklerimizde İslam yok. Tamam. Hatta cinsiyet yok. Kimliklerimizde üçüncü cinsi meşrulaştıran bir kelime var. Gender.
1: Öyle mi?
2: Ben bununla ilgili 2016 oldu bu. Suç duyurusu yaptım İçişleri Bakanlığı'na. Yani ben gender olarak, yani cinsiyetsiz bir kimlik olarak kimlik taşımak istemiyorum. Bana İngilizce yazacaksanız Adem, adam yazın. Yani bir herkese erkek yerine önceden olduğu gibi male female yazın. Ya da adam, Havva yerine de Eva. Yani İngilizce böyle yazın. Ama şimdi biz gender yazarak üçüncü cinsi meşrulaştırıyoruz.
1: Genel yani, bir cins tabiri kullanıyoruz.
2: Evet,
1: yani, genel bir cins tabiri.
2: Cins yani, dedim yani, cinsiyetsiz.
1: Tabii.
2: Yani mesela önceden iş adamları vardı, şimdi adam yok, iş insanı var.
1: İş insanı.
2: Ya iş hayvanı mı var ki iş insanı?
1: Bilim adamı
2: adam demek
1: zaten.
2: Kadın erkek demek değil ki. Adam yani insan, mert, doğru, dürüst anlamında. Ama şimdi din hanesi gitti, cinsiyet gitti, Cumhurbaşkanımız İmam Hatipli diye biz tepki göstermiyoruz. Halbuki Hazreti Ömer bir hutbe okuyor, mihri kaldırıyorum diye. Arkadan bir kadın, demek ki kadınlarımız da cumaya gidiyormuş. Ya Ömer sen kim oluyorsun da Allah'ın bize verdiği hakkı kaldırıyorsun, böyle bir hakkın yok diyor. Şimdi geçen bir yerde hutbe okunuyor. Kadın aklından bahsetti, ya hocam erkek de demedim artık, hiç baba hakkı yok mu falan dedim. Yani herkes beni bir cümle daha devam etsem belki de linç edecekler yani. Sadece güzellikle söyledik. Şimdi söyleyemiyorsun bile bir,
1: evet,
2: imama.
1: Evet.
2: Reis-i Cumhur'a nasıl söyleyeceksin? Söyleyemiyorsun, hemen hain ilan ediliyorsun. İstanbul Sözleşmesi konusunda Reis-i Cumhur'la 6,5-7 dakikalık bir Haliç Kongre Merkezi'nde görüşme yaptık. Dedik ki bu İsviçre'den aldığımız kanunlar gibi İstanbul Sözleşmesi'ne Siyonizm dayatmasıdır. Şiddeti önlemlediği gibi şiddeti tetikliyor. Hristiyanlara Hristiyan kanunları uygulansın, Yahudilere Yahudi kanunu, biz Müslümanlara da Müslüman kanunlara göre evlenme, boşanma, miras hukuku olsun. Yani bu kanunları isteyen layık Kemalistler de varsa bunlarla yargılanabilsin. Ama bize niye Hristiyan kanunları dayatıyorsunuz diye basına kapalı bir toplantıydı. Sağ olsun o gün İstanbul o hafta sözleşmeyi kaldıracağını söyledi. Nas değildir, feshedilebilir dedi. Sonra İstanbul Sözleşmesi de dinleyicilerimiz de yakından takip ettikleri için bilirler. Hocam Avrupa'dan gelen İstanbul Sözleşmesi farklı, meclisten onaylanan farklı, resmi gazetede farklı bir İstanbul Sözleşmesi. Üç farklı. Mesela cinsel istismarı tacizi tecavüz olarak şey yapıyor. Cinsiyet eşitliğini toplumsal cinsiyet eşitliği diyor. Böyle tam 21 yerde, 7 konuda 21 yerde değişiklik var. Bunları tespit ettik. Cumhurbaşkanlığı meclise, hem Anayasa Mahkemesi'ne suç duyurusu yaptık, hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, bu Ankara'ya gönderdi. Ama bununla ilgili bana bir şey tebliğ edilmedi. Kim bu operasyonu çekti resmi gazeteye, meclise? Çünkü meclisin iradesi ipotek altına alınıyor. Sen aldığın bir kanunda gazetede değişiklik yapılmış. Cumhurbaşkanı o hafta 20 Mart'ta, işte 3 seneyi geçti, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kaldırdı. Ama şimdi hem İstanbul Sözleşmesi'ne karşı gelen Müslümanları, Müslüman olmayanlardan da karşı gelen vardı bu ailemizi yok ediyor diye, ağzımıza bir bal çaldı. Hem de sözleşmeyi uygulansın diyenlere de 62-84 sayılı kanun hala duruyor. İstanbul Sözleşmesi'ni feshedince 62-84'ün, yani hani ailenin korunması kanunu ilk maddelerinde İstanbul Sözleşmesi'ne atıf yaparak çıkarıldığı söyleniyor. Bu sözleşme feshedildiyse bu kanun da yok hükmünde, butlan olmuş olur.
1: O ne diyor kanun?
2: Yani kanunda hala yürürlükte. Mesela siz medya kuruluşlarına da, radyo, televizyon, gazetelere toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, yani affedersiniz bu kelime aynı gender gibi sır bir kelime. Ben size zehir vereceksem balla veriyorum. Size zehir veriyorum demiyorum ki. O da sanki eşitlik, adalet, insan hakları, toplumsal cinsiyet. Ya toplumsal cinsiyet diye bir kavram yok ki. Bu tamamen hani AIDS'de mesela greed dediler. Yani cinsi sapıklığı meşrulaştırmak için bağışıklık bozukluğunu, AIDS'i dememek için hastalığına greed dediler. Bu şekilde, yani HIV diyorlar işte şimdi, bunu gizliyorlar. Mesela cinsi sapıklığı, biz hiç dört harfli kelimeyi kullanmıyoruz. Hani malum kelimeleri meşrulaştırmamak için.
1: Tabii.
2: Niye? Ya Kur'an buna cinsi sapıklık diyor. Ama biz Müslümanlar da şöyle bir hata yapıyoruz. Allah'ın bir sapık kavme Resul gönderdi, Nebi gönderdiği bir kavmi görmezden gelmek de doğru değil. Yani biz kola kötü. Tamam da kardeşim, masaya ayran koysana. Tabii. Kola kötü demek, tabii, yetmiyor. Yani bu çocuklarımız İbrahim, İsmail, İshak, Ayşe, Fatma, Hatice isimleri. Bizim çocuklarımız, onlar zaten evlenmedikleri için, cinsel sapıklığı teşvik ettikleri için bizim çocuklarımıza, tabii, musallat olmak, tabii, zorunda.
1: Tabii. Bizim çocuklarımız, tabii, değil.
2: Bize, yani onlar zaten çoğalmayacak. Onun için biz diyoruz ki bizim sloganımız önce aile, önce ahlak. Önce ahlak ve maneviyat diyen, zaten bırakın Türkiye'ye sahip olmayı, bütün dünyaya sahip olacak. Nasıl sahip olacak? Çünkü onlar çoğalmıyor, evlenmiyor. Şimdi feminist, ateist, komünist, faşist, efendim gibi arkadaşlarımız, yani Türkiye'li kardeşlerimiz, dünyalı kardeşlerimiz, onlar çoğalmıyor. Onun için çocuklarımıza musallat oluyor, büyüklere değil. Evet. Yani bunlar İsviçre, Hollanda fonlarıyla destekleniyor. Mesela Hollanda'da affedersiniz pedofili partisi var, resmi özgürlük partisi. O şimdi Epstein'i ayıplıyoruz. Türkiye'nin geçmişinde yok muydu? Dünyada yok mu? Yahudilikte yok mu? Var. Zaten bu savaştan çıkması o dosyayı kapatmak içindir. Mesela 19 Mayıs gelecek yakında. 19 Mayıs'ta bu ülkede 100 yıldır çocuklarımızı çırılçıplak sokaklarda, tabii, gezdirmedik mi? Bu bir Epstein teşvikidir yani.
1: Tabii, tabii.
2: Yani ağır konuşmuyorum. Bu bir realite, bir tespit yani. Hakaret etmiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim kimsenin dinine, putuna küfretmeyin diyor.
1: Tabii.
2: O da siz, bizim dinimize küfreder. Bir tespit yapıyor. Niye bizim çocuklarımızı çırılçıplak Kemalizm dininin şeriatını dayatıyorsunuz? Bu bir din. Tarikat değil, din. Bütün tarikatları, tükkeleri, türbeleri kapattık. Ama bir tane kabir var. Anıt kabir. Türkiye Cumhuriyeti'yle yönetilmiyor.
1: Evet.
2: Kabirizmle yönetiyor hocam. Yani kabirden yönetim sistemi. Türkiye'yi her daim Atatürk ilke ve inkılapları, ben Atatürk demiyorum, CHP ilke ve inkılaplarıyla yönetiliyor. Anayasa 42 bak. Yeni 181 parti var Yargıtay'a kayıtlı. Tamamı CHP'nin birer şubesidir. Neden? Çünkü zaten siyasi partiler kanunu böyle. Yönetim şekli de Cumhuriyet derken orada ilan edildiğinde 29 Ekim 1923'te 7. madde Anayasa Mahkemesi'nin sayfasında da var, arşivlerde de var. Gizli bilgi değil.
1: Devletin dili.
2: Yani 7. madde 23 Nisan 1920'de meclis açıldığında, 21 Anayasası'nda 20 Ocak 21'de 20 Nisan 1924 Anayasası'nda devletin dini 2. madde İslam.
1: Tabii.
2: Cumhuriyet ilan edildiğinde de devletin dini İslam olduğuna göre bir İslam devleti olarak kuruldu. Ve Türkiye İslam Cumhuriyeti'dir. Hani iddiam değil ya da Kemalizm güzellemesi yapmıyor. Bu devlet böyle kuruldu. 23 Nisan'da hilafete bağlılık, tabii, yemini var. Ama şimdi o Osmanlıca arşivinde bunu okuyamıyoruz. Niye? Dil soykırımı yapıldı. Yani adam halifeye biat ediyor. Ondan sonra 10 Nisan 28'e kadar vallahi billahi tallahi diye yemin ediyordu mecliste. Yani ailemize, camimize, Kur'an'ımıza, alfabemize savaş açılmış. Aile böyle yıkılmış.
1: Tabii. Yani aslında işin bir başlangıcı var. Bir de şu konuda çok ciddi bizim eksiğimiz var. Çok ama çok ciddi eksiğimiz var. Yakın tarihimizi bilmiyoruz. Cumhuriyet tarihini bilmiyoruz maalesef.
2: Maalesef.
1: Halbuki şimdi bir şeyi kötü görmek kötü olabilir. Ama onun bir de delilleriyle beraber, yani,
2: evet,
1: ortaya koydukları bir şey var. Bizzat o şahısların kendi sözleri var. Kemalistlerin, yani sistemi kuranların içlerinde kendi hatıratları var.
2: Hı hı.
1: Kendi beyanları var. Amaçlarını ortaya koyuyorlar. Yani niyet falan okumuyoruz. Amaçlarını ortaya koyuyorlar. Şimdi bu bir süreç. Bir miktar devam ediyor. Ediyor. Diyelim ki 80'ler, 90'lara kadar geliyor. Artık mesela 90'larda biliyorsunuz Müslümanlara ciddi anlamda, hemen her kesimden Müslümana ciddi anlamda bir zulme dönüştüğünü, yani okuyanın, evet, okuduğunu, çalışanına kadar. Ha, şunu hatırlıyorum ben, 90'larda hatırlayan dinleyicilerimiz vardır. Mesela kadını okulun, başörtülü kadını okulun bahçesinden dışarı çıkartıyor yetkili.
2: Evet. Müdür.
1: Sebep okulun bahçesi. Burası kamusal alan. Dolayısıyla siz burada İstiklal Marşı'nı okuyun, bilmem ne oluyor, siz burada bulanamazsınız diye dışarı çıkartıyor. Yani sistemleri biraz tanıyabilirsek aslında şunu görebileceğiz. Kemalizm, biraz komünizm, biraz faşizm karışımı, ki bu adamlar aslında zihniyet
2: İslam da var. İslam da karışım. Kullanmış yani.
1: Tabii. Kullanmışlar dediğiniz gibi. Şimdi bir noktaya gelince bakıyor ki ceberrut bir hal, artık kendini gizleyemez, tevil edilemez bir noktada olduğunu görünce artık diyorlar ki ya biz Müslümanlara böyle zulmedeceğimize, eziyet edeceğimize bunları kendi ellerinden birbirlerine şey yaptı. Samimiyetimle söylüyorum. Bunu biraz, bu arada hakaret değil yani, bir teşhis, bir durum tespiti.
2: Evet.
1: Tabii. Şimdi Kemalizmin Müslümanlara 80 senede yapamadığını, zulümle yapamadığını, kafasına vura vura yapamadığını
2: biz sevdirerek yapıyoruz.
1: Belki 20-25 yıl içerisinde dediğiniz gibi bu insanlara sevdirilerek, kabul ettirilerek yapıldı. Mütedeyyin insanlara.
2: Maalesef.
1: Çünkü Kemalizm olacak gardını alan Müslüman biraz kendinden gördüğü yöneticilere karşı gardını düşürüyor. Yani bu bunu diyorsa kardeşim, bu bizim kötülüğümüze demiyor bunu.
2: Evet.
1: Bunun mutlaka vardır bir dayanağı şeklinde düşünerek diyor. Halbuki gard düşünce bu sefer gafil avlanıyoruz. Dizilerimizden tutun. Şu anda kadınların maalesef yani demin aileden bahsettik. Ailenin en önemli unsurunda kadınlar olduğunu söyledik. Yani bir kadın toplumu ihya eder, arşu alaya çıkartır.
2: Tabii toplumu
1: yerin
2: doğru
1: dibine sokar.
2: Değişen
1: tabii. Şimdi o günüz kuşak programlarındaki kadınların, sözüm ona, kadın programlarındaki rezalet, rezillikler, yani dünyanın başka bir yerinde böyle bir şey müsaade eden başka bir devlet var mıdır bilmiyorum. Olduğunu da sanmıyorum. Yani bir ailenin, bir sülalenin envai çeşit rezilliklerini en detaylı bir şekilde orada ortaya döküyorlar.
2: Evet.
1: Günlerce sürüyor ve bunları bu kadınlar istiyorlar. Yani bizim insanlarımız, bizim eşlerimiz, çocuklarımız, kız kardeşlerimiz, annelerimiz, bacılarımız istiyor bunları.
2: Maalesef.
1: Bu bir süre sonra vakayı adiyeden oluyor artık. Yani ha falan maalesef onu yapıyorsa, filan bunu yapıyorsa, ya benim kızım da bunu yapmış. Ya işte falancı da yapıyor işte. Bu artık şu anda toplum böyle olmaya deniliyor yani.
2: Zaten zani demiyor mesela, fahişe demiyor, sevgilisi diyor, dostu diyor.
1: Bir meşhuret kazanmıyor.
2: De, evet yani.
1: İşte LGBT'den bahsettik. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden evet bahsettik. Tüm Cumhuriyet tarihi boyunca Kemalizmin sevdalısı bir insan değilim. Bir Müslümanla
2: olamaz da bir Müslüman.
1: Kemalizm tabii yani zaten itikaden bir arada olması mümkün değil ama hakkaniyetle davranmak zorundayız.
2: Hı hı.
1: Tüm Cumhuriyet tarihi boyunca bu cinsel sapkınlar bulamadıkları özgürlüğü maalesef şu son 20-25 yıl içerisinde buldular.
2: Avrupa Birliği sevdasına.
1: Evet. Dediğiniz gibi birilerine yaranmak için kanunları, uygulamaları o kadar yumuşat, o kadar gevşettiniz ki bu insanlar Ramazan'da bu sapkınlar
2: Recep ve Şaban'ın aşkına Ramazan ne karışır diye istiklalde
1: Allah'tan vicdanlı bir vali, o bölgedeki evet, o şeydeki mülki amir, vicdanlı bir vali çıktı, buna müsaade etmedi. Ve düşünün ki Polonya'da bizden evvel çıktı şeyden. Nasıl çıktı biliyor musunuz? Bunlar yürümeye başlayınca Polonya halkı bunlara saldırdı. Hem de öyle böyle değil. Darmadağın etti bunları.
2: Rusya'da süresi olarak yasaklandı mesela.
1: Şimdi bakın, işin devleti bu konudaki zafiyeti bir tarafa, devletin genel prensipleri, duruşu, işte rejimin varlık sebebi, onların hepsi bir tarafa. Hani bir Müslüman olarak bizlerin zaten durumu, bakışı bellidir.
2: Evet.
1: Ama biz şunu yapmıyoruz. Şimdi devletin burada yapıp yapmaması bir tarafa, bir de şuurlu insanlar, Müslümanlar. Hatta Müslüman olmasını bırakın bir tarafa. Mesela şuurlu Hristiyan bir aile düşün. Hristiyan bir aile böyle bir şey tasvip etmez ki.
2: Hocam,
1: Rusya'da gördük.
2: Komünist Küba'da ailenin koruyu yürüyüşü yaptılar ya.
1: Şimdi bu bizlere bir defa medya yoluyla dayatıldı ve kabul gördü.
2: Hala da dayatılıyor.
1: Dayatılıyor. Diziler. Bakın evet, Türkiye'deki diziler 80'lerde, hatırlarlar. 80'lerde Amerikan dizileri bizlerde rol modeldi. Dallaslar falan vardı böyle. O dönemin meşhur Küçük Ev. Bunlar rol modeldi.
2: Evet.
1: Şu an Türk dizileri sağ olmuş bir toplum modelini rol model olarak kabul ettirdi bize. Biz yetmedik. Şu anda Arap ülkelerine satılıyor. Türkiye Cumhuriyetleri gidiyor. Balkanlara gidiyor.
2: Evet.
1: Bu diziler toplumu ifsad etmeye yönelik her türlü pisliğin olduğu diziler bunlar.
2: Evet. Bu dizilerde de hep iyilik rolünde, affedersin, o dört harfli kelimeler.
1: Onlardan mutlaka vardır. Tabii. Onlardan vardır
2: rolünde
1: mutlaka. Tabii. Yani ya bunlar program yapıyorlar.
2: Evet.
1: Bakın bir adam var. Sosyal medyada, televizyon, şuralarda buralar falan çıkıyor. Bu program yapıyor. Bu düğünlere, müğünlere katılıyor. Bunu geçenlerde aldılar. Birkaç ay içeride kaldı. Çünkü artık gerçekten
2: İfsat.
1: Bir fiili yapmak
2: evet,
1: bir şey. Yani artık o kadar rahatlıkla yapabiliyorlar ki bunu. Buna müdahale de edemiyorsunuz bu arada. Nefret suçu diye bir şey ortaya attılar.
2: Evet.
1: Özellikle bu bahsettiğiniz o sapkınlara, cinsel sapkınlara müdahaleyi nefes uçu kapsamına soktular.
2: Şimdi ona da bir sihirli kelime uygulandı. Kırılgan grup.
1: Dokunmayın bunlara. Aha, kırılgan, bunlar hassastır.
2: Ama kırılır. İnsan hakkı falan filan diyorlar. Zaten biz İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettik. Karşı çıkarken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden 8, 12, 14'te bu cinsi sapkınlığı insan hakkı olarak görüyor.
1: Tabii.
2: Biz de bu uluslararası sözleşmeler hem anayasanın hem kanunların üzerinde. Dolayısıyla onlar da bana şöyle yapıldı falan filan diye Avrupa'ya başvurabiliyor.
1: Mesela kabullenilmemeyi hakaret olarak kabul ediyorlar. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Ya sen Müslümansın. Ya Müslümanı bırak bir tarafa. Hristiyan olsan, dindar bir Hristiyan olsan, dindar bir Yahudi olsan gidi bunu reddeyeceksin. Çünkü evet, bunlar itikadında da olan bir şey. Şimdi bunu kabullenmemeni hakaret olarak kabul ediyorlar.
2: Evet. Ama şimdi bu cinsi sapıklık kötü demek yetmez. Bu asgari ücretle evlenmek zor. Şimdi çocuklarımız 40 yaşına geliyor.
1: Maalesef.
2: Evlenmiyor.
1: Maalesef.
2: Sen bir defa 12 yıllık kesintisiz 28 Şubat dayatması, Siyonist Fulbright Amerikan eğitim sistemini dayatması, hem karma eğitim hem de 12 yıllık eğitim. Çünkü biz 5+3'e karşı çıktık.
1: Tabii.
2: Bütün Müslümanlar. Müslüman olmayanlar da, yani ya da öyle bir derdi olmayanlar da meslek liselere gidiyor diye bağırdı o
1: tabii,
2: gün
1: tabii,
2: 28
1: tabii,
2: Şubat'ta.
1: Tabii.
2: Şimdi geliyor bir iktidar. Diyor ki ben bunu 8 değil 12 yapacağım diyor. Abi bir tane yazan çizen aleyhte var mı? Daha dün gördüm, Çorum milletvekili eski, ismini hatırlayamadım. Geçen dönem vekil. Tarımı da bitirdi 12 yıllık diyor. Yeni yeni yazıyorlar. Biz bunu 9 yıldır 10 yıldır söylüyoruz. 12 yıllık kesintisiz eğitim bir 28 Şubat dayatmasıdır. Bir Siyonist dayatmadır. Bir Fulbright dayatmasıdır. Ya benim matematiğim iyi değilse bırak ben marangoz alayım. Bırak hayvancılık, tarım yapayım.
1: Nitekim bu oldu yıllarca.
2: Ya sen beni 25 yaşımda abi nasıl arabanın altına yatırıp da kaporta tamirci yapacaksın? Sonra üniversiteyi de okut. Bu çocuk askerlik. Efendim ne zaman meslek edinecek? O zaman 35-40'a geliyor. Sen aile yılı ilan ediyorsun. Aile 10 yılı ilan ediyorsun. Tamam, bizim tekliflerimiz tamam. Reis Cumhur'a önem verdiği için teşekkür ederiz. Ama bu yetmez. Sen tır şoförlüğünü niye teşvik ediyorsun ya?
1: Bu apayrı
2: bir
1: rağbet.
2: 24 milyon aile var Türkiye'de. Aile kurmayan birisini, ehliyet olmayan birisini nasıl araba kullandırmak uygun değilse, kazayı teşvik ise, aile kurmayan birisini başımıza bakan yapıyorsun ya. Bu 20 milyon, 24 milyon aileye evet, hakarettir. Şimdi de işte Aile Bakanı istihdamla övünüyor. 27'den 37'ye çıkardık diye. 27'den 37'ye çıkarmak marifetmiş gibi. Hem aileyi teşvik edeceksiniz, hem tır şoförlüğünü teşvik edip kadın istihdamı diyeceksiniz. Ya biz diyoruz ki hani yangını söndürmek, yangını konuşmayın, çözümü de söyleyelim. Biz aile istihdam diyoruz. Bir aileden ailenin tamamı çalışıyor, öbür ailede hiçbirisinin işi yok. Aile istihdamı öncelikli olsun. Her aileden bir kişi işe yerleştirilsin. Yani o eve bir rızık girsin, nafaka girsin, para girsin. Bu kadın istihdamı deyince zaten bir de çalışan kadının çocuğunu kreşe gönderirse, yani anneden koparırsa sen ona teşvik ediyorsun. Kadın kendi çocuğuna evde bakarsa ceza veriyorsun bir nevi. Bu böyle. Mesela sokakta bir kadınla kavga ettin, tartıştın, bir tokat vurdun. Kamu davası olmuyor. Kadın vazgeçebiliyor. Ama evde kadınınla kavga ettin, bağırmadın, vurmadın. Ya kadın şiddet ihtimali var dese bile seni evden 6 ay uzaklaştırabiliyor. Ondan sonra sen çocuklarının, komşularının, akrabalarının, annen babanın önünde itibarsızlaştırıyorsun. O adam geri döner mi? Kadını da hedef yapıyorsun, kadını öldürsün diye. Yani kadın sığınma evi var, erkek sığınma evi yok. Yani kadını uzaklaştır eğer şiddet sıkıntısı varsa. Sonra Aile Bakanlığı 46'dan beri Kadın Statüsü Genel Müdürü var. Birleşmiş Milletler Women dedikleri kadın komisyonunun marifeti, dayatması diyelim. Ama Erkek Statüsü Genel Müdürü yok. Geçenlerde TÜGVA'da Aile Bakanlığı Milli İrade Platformu diye iradelerini söyleyemeyen arkadaşlar, dernekler var orada. Aile Bakanı diyoruz ama sanki aile sadece kadından oluşuyormuş gibi. Aile Bakanı orada diyor ki aile kadın, yaşlı ve çocuktan oluşuyor diyor. Erkek yok. Ya şimdi yanıma, benim arkama korumaları oturtmuşlar. Sağımda solumda koruma var. Ben de söyleyeceğim. Zaten konuşma hakkın yok. kadem moderatörde kadem aile yıkılıyor. Mesela kademin yaptığı bir yanlışı söyleyeyim. Cinsiyet eşitliği değil de toplumsal cinsiyet eşitliği gerçekten fuhşu affedersin cinsiyet sapkılığı teşvik ediyor. Bir fuhşun adaleti olur mu? Bunlar da adalet kelimesini kullandılar. Tam 10 yıl boyunca bunlarla mücadele ettik. Daha geçen yıl bıraktılar. Bu yanlıştan geçen yıl vazgeçtiler. Yani hep kademden atanıyor biliyorsun Aile Bakanlığı. Ondan sonra da toplumsal cinsiyet eşitliği, adaleti. Fuhşiyetin eşitliği de olmaz, adaleti tabii, de olmaz. Tabii. Bunu dedi diye bizim Dilipak yargılandı. Bizi de şahit yazdırmış. Adam işte az önce mahkeme kararını attı. Bugün beraat etti. İki tane dava istiyorlar. Az önce Ankara'da da mahkemesi vardı. Burada Küçükçekmece'de de. Şimdi benim de Aile Bakanı'nı eleştirdiğim için mesela tacizde iddialarıyla çıkan bir bakan yardımcısı Zafer Tarıktaroğlu tacizden yargılandı. Ben bunu söyledim, bu iddialara cevap ver dedim diye ben şimdi 18 ay hapis cezası aldım. Avukatı Tayyip Erdoğan'ın avukatı. Düşünün yani İstanbul Sözleşmesi aleyhinde bizi FETÖ'cülükle suçluyor. Ya FETÖ'cüler bunu savundu bir defa.
1: Zaten şöyle bir şey var. Bakın Avrupa'da buna benzer Yahudilerin aleyhine bir şey söylerseniz hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde
2: antisemit suçu işliyor.
1: Ya da bu cinsel sapkılar hakkında bir şey söylerseniz bu da nefret suçuna sokuyor. Şimdi buna benzer bir
2: şey bizim ülkemizde
1: tabii,
2: de.
1: Tabii Türkiye'de yapıyor. Ve şöyle toplumda maalesef şöyle bir yumuşak karın oluşturdular. Evet. Bu çok acı bir şey. Hani bu kanunlar olmasının daha acı bir şey olan aslında toplumun da buna duyarlı hale getirilmesi. Evet. Şöyle düşünün, bu tip çocukların yani genç yaşta böyle daha 15, 16, 17, 18 yaşında çocukların zaman zaman çıkıyor televizyonda biliyorsunuz. Mesela 17 yaşında evlenmiş. 16 yaşında evlenmiş. Ailesinin rızasıyla evlenmiş. Evlenmiş oğlu çocuğu var artık yani. Bunlara dava açılıyor ve bunların içerisinde bir iki sene yatanlar falan çıkıyor. Şu anda o ne aşamada
2: bilmiyorum. Hala da hapiste olan var.
1: Ama 520. O 15-16 yaşındaki kız çocuğu dilerse 3 tane, 5 tane, 6 tane kendi yaşıtı ya da daha büyük erkeklerle gezebilir, flört edebilir,
2: yapabilir, zina yapabilir.
1: Bunu engelleyen bir kanun yok. Ya böyle rezalet. Yani bakın bunu İslam hassasiyeti bir tarafa bırakarak konuşuyorum. Bırak İslam hassasiyeti bir tarafa. Biraz aklı selim. Bir anne, bir baba, bir toplum böyle bir şeyi nasıl kabul edemiyor? Yani isterseniz o toplum Hristiyan toplum olsun.
2: İşte genç evliliği cezalandırıyoruz. Mesela o Çingene kardeşlerimizde daha çok var bu. Onlara kaç kere söz verildi? Hemen birileri gidiyor ya siz çocuk evliliğini, buna çocuk evliliği ve genç evliliği, genç demiyorlar, erken evlilik diyorlar. Bu sihirli kelimelere karşı biz şunu ürettik ve başardık da genç evlilik, genç akran evliliği diyoruz. Abi öbür türlü 40 yaşında evleniyor. Geç evlilik, yani genç evlilik olursa çoluk çocuğa karışabiliyorsun. Zaten kızlar, kadınlar belli bir yaştan sonra doğurganlığı yitiriyor ya da hani çocuk istemiyor ya da ne bileyim.
1: Ya evlilik artık bir yaştan sonra 40'tan sonra o evlilik evlilik olarak değil de bir tür ortaklık olarak devam ediyor aslında. Yani hayatı paylaştığı, maddi anlamda paylaştığı. Yani bir partner olarak görmeye başlıyor artık karısı. O yüzden biraz sıkıştı mı hemen hadi bana eyvallah diyebiliyor. Kadın ya da erkek. Çok rahat.
2: Aynen.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Şu vardı mesela 30 sene 40 sene evvel 80'lerde 70'lerde hani karı koca kavga etse kadın annesine gitse annesi de babası derdi ki kızım olur bu tip şeyler ailede. Yani onu teskin ederdi gönderirdi geri. Şu an evlenen bir aile yani karı koca kavga etseler çok şiddetli olmasına gerek
2: kızım
1: yok.
2: Kızım bırak gel.
1: Kızım bırak gel. Ben kızımı başkasının ağız kokusunu çekmek için mi gönderdim? Onun için mi doğurdum? Onun için mi okuttum? Onun için mi yetiştirdim? Meslek sahibi oldum? Çünkü mesele maddi yeterlik olarak bakılıyor şu an.
2: Öyle bakılıyor maalesef.
1: Benim kızım kendi kendini hayatını devam ettirebiliyor.
2: Ya da köle mi diyor? Mesela işte kocasına bir çay yapmaktan aciz.
1: Tabii.
2: İşte hostes oluyor, çay veriyor. Bilmem nerede çalışıyor.
1: Kafede, restoranda çalışıyor
2: dediğiniz çalışıyor.
1: Gibi. Yani. O sıkıntı
2: orada, olmuyor. Yani 400 kişiye çay veriyor ama orada bir kocasına çay veremiyor.
1: Hulasa bu örneklerle sizin de verdiğiniz toplumun aslında yavaş yavaş hani tabiri caizse kurbağayı suyun içerisinde haşlama, kaynar mantığı, su yapma değil.
2: Evet.
1: Ve biz bunun farkına varmadan baktık ki aslında dönüşmeye başlamışız.
2: Biz
1: nasıl dönüştüğümüzün biz de farkında olmadan dönüşmeye başlamışız.
2: Çocuklarımız gitti, kayboldu. Evet.
1: Ve bu kabullendirildi bize. Yani ama medya dizilerle efendime söyleyeyim
2: okulla, kitap eğitim sistemiyle
1: vesaire. Peki ne yapacağız biz Adem hocam?
2: Şimdi üstadım bir iki sorundan daha bahsederek
1: lütfen,
2: çözüme
1: lütfen,
2: geçelim.
1: Lütfen.
2: Ne iyi diye kısa adına ne iyi dediğimiz ne eğitim yerleştirme, ne yerleştirme ne istihdam. Çocuklarımız hani tamam uyuşturucu müptelasından kurtulsun amenna ama bir de böyle bir gençlik var artık. Hani 3 maymun diyorduk. Şimdi 4 maymun 5 maymun var. Yani çocuklarımız bırak kendini yani ailesini, ülkesini kentini düşünmeyi kendini bile düşünmüyor. Açlığını bile ya obezite oluyor adam ekranda. Tam bu bağımlılık nereye kadar? Bu da bir hastalık. Biz şimdi düştüğümüz yerden kalkacağız. Önce İsyonizmin işgalcilerin dayattığı ahiret inancı olmayan laisizm dininden ve Kemalizm dini şeriat dayatmalarından kalkarak bakın işte geçtiğimiz günlerde 23 Nisan'dı. Hı hı. 23 Nisan'da bu hilafete, devlete, İslam'a, Kur'an'a bağlılık yeminiyle, yeminle
1: kuruldu bu devlet.
2: Evet. Ama İngilizlerin dediği, Fransızların dediği, İsviçre'nin, Siyonistlerin dediği oluyorsa orada bir sorun var. Biz devletin dini İslam yapmamız lazım. Önce hem anayasaları tartışıyoruz ve ikinci maddede biz anayasa tartışmalarında adalet platformu olarak teklifimizde bunları söyledik. İkinci madde İslam'a aykırı uluslararası sözleşmeler, anayasa ve kanunlar İslam'a uygun olmalı. Ama biz de bir Hristiyan'a bize dayatıyor ama biz Hristiyan'a, bir Yahudi'ye, bir başka dinden olana kendi dinimizi
1: dayatamayız.
2: Kesinlikle. Onlar bize dayatabilir, dayatıyor, 100 yıldır dayatıyor ama bizim dayatma lüksümüz yok. Evet. Biz davetçiyiz, tebliğciyiz, biz güzellikle anlatabiliriz, girerse girer. Bu Osmanlı'da vardı, herkes kendi dinine göre yargılanacak. Onun için bizim ne yapacağız? Şimdi 46'dan 47'den beri hem Mısır'da, Kahire'de hem de Ankara Sözleşmesi dediğimiz Fulbright, asıl adı Fulbright Sözleşmesi'nin dayattığı hem karma eğitim var hem de bu eğitim sistemine müdahale var. Bakın siz şimdi İstanbul'un, Maraş'ın, bilmem Adana'nın, Antep'in işgalinde hiç gördünüz mü Fransız, İngiliz işgal etti diye? Görüyor musunuz? Okumuyoruz değil mi
1: evet,
2: şimdi?
1: Tabii.
2: İşgalden kurtuldu. Ya kim etti bunu işgal? Kim?
1: Tabii.
2: Yani işte bu Fulbright dayatması.
1: Ya şu var tabii bir de eğitim sistemi temelde zaten rejimin bir defa kendisi sorumlu. Yani
2: evet.
1: O ayrı bir şey. Onu bir tarafa koyalım. Ama rejim içerisinde, sistemin içerisinde dediğiniz gibi eğitim sistemi bir toplumu müspet ya da menfi anlamda dönüştürmek için en önemli etkenlerden bir tanesidir.
2: Hı hı.
1: Şimdi bu toplumu 100 yıl boyunca belki Kemalist yapamadılar. Sokaktaki insanın direkt Kemalist bir düşünce şekli yok belki. Fakat şu var, her türlü ifsada açık, modernizme açık, İslami değerlerini böyle
2: onlar gibi yaşamaya başladı.
1: Tabii yani aynı onlar gibi yaşamaya başladı. Zaten onların da derdi çıkıp biz göğsümüzü gere gere biz Kemalist olduk, biz laik olduk, biz seküler
2: demiyor,
1: olduk.
2: Demez.
1: Öyle bir şey istemiyor zaten.
2: Tabii.
1: Yaşam şeklimiz
2: yani biyonik robot. Mankurtlaştı. Yani işte Fulbright eğitim sistemi hala dayatılıyor. Yusuf Tekin Bey'e bizzat sor bunu. ben bu bankurtlaştırma değil mi falan, ya bu şehir efsanesi diyor. Uygulanmadığını söylüyor. Acaba gücü mü yetmiyor bilmiyorum. Bir de 10 sene 20 sene sonra uyanacağımız bir konu var. Erasmus. Şu anda bütün milli eğitimde mesela bu tam bir Hristiyanlaşma politikasıdır. Hollanda merkezlidir.
1: Öğrenci takasları falan var.
2: Yani mesela biz hani ya bir ülkede İngilizce mecbur olur mu? Yapacaksan sen Osmanlıca'yı yap. Yani Kur'an, mesela biz Kur'an'ı anlama platformu diye, sizin de vakfınız var. Allah çalışmanıza feyizli, bereketli, tersili ve muvaffak eylesin. 50 cemiyette müteşekkil bir Kur'an'ı anlama platformu kurduk. Kur'an ve meali, yani düşünmemiz lazım. Sadece okumak, İspanya'da, Rusya'da okursun, o yetmez. Arapça okumak, ne diyor acaba bize faizde, içkide, alışverişte ve maliyle birlikte ders olsun, yaşayan Kur'an, Resulullah'ın hayatı da ders olsun diye biz imza topladık. O gün hatta bazı arkadaşlar bizi hükümeti zor durumda bırakıyorsun diye itham ettiler.
1: Şey o, gerekçe hep gerekçe o. Yani evet, şimdi yani, zamanı değil.
2: Şimdi zaman değil. Ya, aynı şimdi de Kemalizmle ama şimdi zamanı değil falan. Ya ne zaman, 100 yıldır bize dayattılar. Yani çocuklarımız putperest oluyor. O zaman Kur'an dersi de oldu. Bizim bu seçmeli değil, biz zorunlu olsun. Ben komünist ateistsem, din düşmanıysam ben dilekçe vereyim. Tabii, ben çocuğumun Kur'an dersini almak istemiyorum. Ya da belki ben din hocasıyım ya da biliyorum. Kendi çocuğuma evimde öğretebiliyorum. Yani onun için de kullanılabilir. O versin. Benim çocuğum zaten biliyor, istemiyor falan diye. Mecbur olması gerekir. Yani ahlak. E şimdi stokçuluk var. Gıdadan, gıda teröründen şikayet ediyor. Teşhircilik terörü var. Ben buna şehvet terörü diyorum. E çocuklarımız okuyor. Anadan ürün geziyor.
1: Maalesef.
2: O zaman bu eğitim sistemi önce ahlak ve maneviyat, önce aile seferberliğine dönüştürülemezse, bizim buradan hani Yusuf Kaplan dediği gibi hep CHP'ye adam yetiştiriyorsak 22 milyon. Ama bizim şöyle bir sıkıntımız var. Ben bunu Önder'in İmam Hatipler Kurultayı'nda da söyledim. Biz 100 yıldır şu yanlış yaptık.

0: Kız da uyuşturucu kullanan çocuk da bizim çocuğumuz. Affedersin, o cinsi sapıklığa giden çocuk da İbrahim'i, Elif'i, bilmem Ayşe'si, Fatma'sı bizim çocuğumuz. Dolayısıyla bizim kucaklayıcı olarak onları ıslah etme zorunluluğumuz var. Biz davetçi, tebliğci olarak bu okul aile birliklerini çalıştırarak, mesela her Müslüman okul aile birliği seçimlerinde rol almalı. Orada işte önce ahlak ve maneviyatla ilgili Kur'an, hadis, tefsir gibi seminerler, sohbetler, sempozyumlar yapabilir. Bunu bu şekilde açabiliriz. Yani bizim yıkıldığımız yerden doğrulma mecburiyetimiz var. Mesela Abdullah Cevdet denen adam ne yaptı? Damızlık erkek. Şimdi biz
1: bu batılaşma,
0: batılaşma ihanetindeyiz biz hala. Evet. Bakın, Siyonizmin kanunlarıyla, anayasasıyla yönetiliyoruz. %99'u Müslüman. Diyanetimiz, sivil toplumlarımız ne yapıyor? Bir defa sivil toplum sivil değil ki abi.
1: Tabii.
0: Sivil toplum ya kronik muhalif iktidara ya da devletten bağlı. Yani iktidarın nimetlerinden yararlanmak için o yanlışını söyleyemiyor. Yani bizim mutedil, cemaat, tarikat, vakıf, dernek, yazar, çizer, sivil topluma ihtiyacımız var. Yani Tayyip Bey de yanlış yapabilir. Diğer muhalefetten birisi de doğru söyleyebilir. Mesela Doğu Perinçek'in aydınlığın sadece Türkiye'de tek onlar yazıyor. Bizim o gender kelimesine onlardan başka muhalefet eden yok. Biz Türkiye'nin 42 ilinde yürüyüş yaptık. Onlar destekledi. Yani dedik, bu insanlığa karşı soykırım suçudur. Dört harfli kelime, cinsi sapıklık, erkek erkeğe, kadın kadına. O zaman bunlar soykırım suçuysa, bunu Cumhurbaşkanı da, Tayyip Bey de, Adalet Bakanları da bizzat yüz yüze söylemişiz. Bunu terör kapsamına alın. Yani TCK 76-77'den insanlık suçu bu.
1: Tabii.
0: Yani erkek erkeğe, kadın kadına bir şey olmayacak. Bunların mal varlığına el koyun. Toplumsal cinsiyet eşitliği veya adaleti, adaletin kelimesini de kadem kullanıyor.
1: Şu da olabilir belki. Mesela işi onu düşünen ülkeler de var. Bunların bir kısmı, özellikle bu batıda falan artık yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. 13-14 yaşlarında ailesinin bu konudaki inisiyatifini dikkate almadan çocuğun tercihiyle bunları yönlendiren, bunları bir sürece sokan kurumlar var. Türkiye'de de buna benzer şeyler var. Şu yapılabilir belki. Şimdi dediğiniz gibi bunları dışlamak
0: çözüm değil.
1: Çözüm değil. Bunlar ifsad oldularsa kazanılabilir de.
0: Evet.
1: Sadece yöntemi bilmek lazım. Şimdi bu evlatlar, hepimizin sülalelerimize şöyle bir baksak,
0: evet,
1: bu bahsettiğimiz
0: tiplerde
1: mutlaka hepimizin sülalesi de vardır.
0: Var,
1: mutlaka.
0: Evet.
1: Demek ki biz, bunlar ifsad oldu, bunlar artık biz çöpe atalım, bunlar artık hayatımızdan çıksın demek bir çözüm değil. Bunlar nasıl ifsad oldularsa aynı şekilde bunların kazanmalı mücadelesini vermek de bizim üzerimize bir görev olmalı.
0: Kesinlikle.
1: Yani Müslümanlar şu konuda, İslami STK'lar şunu da yapılabilse, evet, keşke bu gençleri bir şekilde kazanmak için de mücadele verilebilse. Çünkü emin olun, bakın, bunların çok kahir eksesi, ben inanıyorum ki aslında temelde böyle bir eğilimi falan yok.
0: Evet.
1: Bu popüler gösterilerek,
0: hı hı,
1: ya şunu ben duydum
0: medya
1: uzmanından, yani çocuk ateist değil ama sırf bazı ortamlarda popüler diye ateist olduğunu söylüyor, hı hı, çocuk. Ya bu çok zavallıca bir durum.
0: Doğru.
1: Çok zavallıca bir durum. Şimdi emin olun, bu tipler, modeller, bu karakterler böyle rol model şeklinde çocuklarımıza gösterilmeye, popüler olarak işte o dizilerde falan, sosyal medyada böyle öne çıkan tipler var. Bunları biz kazanabiliriz. Yani bunları biz hayatımızdan çıkartamayız. Böyle bir lüksümüz yok bizim.
0: Bunun sebebinin de neşte vurmuş olalım, dinleyicilerimizden de bu konuda yardım isteyelim. Şimdi evde baba otoritesi yıkılıyor. Devlet eliyle yıkılıyor. Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kadem, spotlar yanıyor bütün medyada. Baba şiddeti diyor yani. Babayı ötekileştiriyor, itibarsızlaştırıyor. 8 yaşında çocuk diyor ya, baba böyle mi? İşte annelere böyle davranıyor. Ya kardeşim, o zaman baba otoritesini yıkınca o çocuk anneye özeniyor. Yani önünde hani rol model baba yok ya. O zaman çocuğu siz ne yapıyorsunuz? Ötekileştiriyorsun. Cinsiyeti öbür tarafa kayıyor. Baba otelisi, baba bir figürü olmadığı için. Ayrıca yediğimiz içtiklerimizde, giydiklerimizde de, kullandığımız ilaçlarda da mesela östrojen dengesini, erkekte kadınsı duygular, kadında erkeksi
1: hormon
0: duygular, hormon bozukluğu yapıyor. Fransa'da bir Glaxon şirketine dava açtı. Ben şu ilacı kullandım. Efendim, cinsiz, ben eşcinsel kelimesini kullanmıyorum. Yani o da meşrulaştırıcı bir kelime. Cinsiz sapık oluyor, oldum diye dava açtı. Ve adam 580 bin neydi euro

0: cezaya çarptırıldı. Yani demek ki bizim firma Glaxon diye bunları biz yayınladık, raporladık. Bizde de bu firmalar hala var. Yani o zaman biz şimdi Siyonizmi boykot edelim. Tamam, kola içmeyelim ama Siyonizmin her şeyini kullanıyoruz. Hocam ben şöyle düşünüyorum. Yani o firmayı büyütüyoruz da bizim boykotumuz ya da mücadelemiz şöyle olmalı. Biz Gazze'ye yardım yapan makbuzunu gösterecek, biz o firmayı destekleyeceğiz.
1: Eyvallah.
0: Yani çünkü biz savaş halindeyiz.
1: Onlar yardım yaptıklarını deklar ediyorlar.
0: E tabi ben diyor İsrail'in yanındayım.
1: Tabi tabi tabi tabi.
0: Ama hiçbir firma çıkmadı ki, sadece Trendyol firması ilk boykotu yapıldığında 50 bin dolar falan makbuz gösterdi.
1: Gazze için kadar,
0: Gazze. Yani onların Çinli Alibaba firması Türkiye distribütörlü falan farklıydı. Bir onlar gösterdi. Başka Türkiye'de hiçbir firma, Bingo'dur bilmem Hayat Kimya'dır, hiçbir firma çıkıp da Ülker ben Gazze'ye, Hamas'a ya da Filistin Kurtuluş Örgütü'ne, sevmesek de yani Filistin'e ben şu kadar yardım yaptım demedi.
1: Evet.
0: Yani demiyor.
1: Yani bu konuda STK'lar Batı'da bir firmanın hayatını kaydırır, bitirir. Müslümanlar tabii daha farklı sosyal mücadele içinde olduğumuzdan işin bu boyutunu biz çok çok sorunlar fark ettik. Bununla alakalı iyi kötü şu anda az çok STK'larımız var, platformlarımız var. Evet. Ama şu var, bakın şunu yapamıyoruz mesela. Bu boykot konusunda sadece Müslümanlar değil, Batı'da aklı selim insanlar da bu kendilerince boykot yapıyorlar. Emin olun, bakın bunu üzülerek söylüyorum, maalesef çok daha bilinçli yapıyorlar dediğiniz gibi.
0: Evet.
1: Ve çok daha etkili yapıyorlar. Şimdi bizim bu konulardaki, maalesef pek çok konuda olduğu gibi, bu boykot konusunda çok yeterince şuurlu davrandığımızı da düşünmüyorum.
0: Evet.
1: Yani bu konularda hep manipüle ediliyoruz. Sosyal medya bizi manipüle ediyor. Şu da var maalesef. Şimdi şuna da şahit olduk. 30 tane boykotlu şeyin içerisinde bakıyorsunuz, hiç o boykotla alakası olmayan firmaları da sokmuşlar.
0: Evet.
1: Yani bu sefer
0: oyuna geliyoruz.
1: Böyle bir flu bir ortam oluşturmak için. Ya
0: maalesef.
1: bu adamla hiç alakası yok falan, demek ki bunlar güvenilmez. Bu rapor oluştular güvenilmez dedirtmek için maalesef böyle şeyler de var. Hulasa aslında programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz Adem Hocam. Şimdi sizin gibi değerli dostlarımız, çeşitli platformlarla bu olayların peşine koşan ve yasal yollarla da mücadele eden, yani böyle sosyal anlamda da bir şeyler vermeye çalışan, çünkü bu insanlara dediğiniz gibi sadece bir şeyin yanlış olduğunu söylemek değil, onu bir de tavsiye etmek için bir şey de yapmamız gerekiyor. Yani
0: tabii,
1: bunlarla alakalı da mücadele eden STK'larımız da çoğalmalı. Ve şunu da lütfen ama lütfen, özellikle hanımlar bu konuda emin olun, en çok görev belki de hanımlara düşüyor. Çünkü bu sistem, modernizm, sekülerizm, yani dünyayı kutsayan, dünya hayatını kutsayan, her şeyin üzerine çıkartan bir dünyanın genelini böyle kontrol altına almaya çalışan bir akım var. Bu bizde de çok etkili.
0: Evet.
1: Ve bu ağırlıklı olarak kadınlar ve çocuklar üzerinden gidiyor. Yani kadınları ifsat edebilirlerse şayet, çok da fazla bir şey yapmıyorlar. Çünkü o ifsat zaten toplumun genelini çok berbat bir şekilde kapsıyor. Bunu maalesef o örneğe vermek istemiyorum ama o örnek çok keskin bir örnek. İşte o kuşak programlarına, günüz kuşak programlarına gördüğümüz o rezil örnekler. Bunu emin olun, bu kadınlar, ülkemizin kadınları böyle bir şey kabul etmemeliler. Yani biz bu şekilde anlatılacak insanlar değiliz demeliler. Yani bizlerden evvel onlar çıkıp ortaya bu programları reddetmeliler. Bu dizileri reddetmeliler. Yani bu diziler, bu programlar dinleyici bulamazsa yayınlanamaz.
0: Bunun yolu da nereden geçer? O programa reklam veren firmaları bizim boykot listesine almamız lazım.
1: Kesinlikle. Bakın kesinlikle. Yani bunların anladığı değil de bu. Ticari açıdan bakıyorlar. Yani en çok popüler dizi hangisi ise, en çok reyting olan dizi hangisi ise, ona reklam veriyorlar.
0: Evet.
1: Halbuki biz de şu tepki gösterirse, kardeşim sen bu diziye reklam mı veriyorsun? Almıyorum ben de. Yani böyle platformlarımız olmalı bizim. Bizim platformlarımız çıkıp şunu ortaya koyabilmeli. Biz şu firmaların reklamlarını almıyoruz. Neden? Çünkü bu sapkın dizileri destekliyor bunlar. Bu bir başlangıçtır ha. Bu bir tarafından tutmadır. Yani bu bir başlangıçtır.
0: O zaman buradan başlayalım bu tekliften. Bir defa bizim Türkiye'de 123 bin derneğimiz, 6 bin vakfımız var. Bizim sadece kadın kolları değil de aile kolları. O bütün okullarda aile kolları olması lazım. Çünkü 24 milyon üyesi olan bir aileyiz. Yani 24 milyon aile var. Bütün derneklerimizde aile komisyonu, kolu, aile platformu, adı ne olsa olsun aile kelimesiyle ilgili biz mesela her grubun, cemaatin bunu kurmasını şey yapıyoruz. Gelin bize destek verin demiyoruz. Siz de bir kova su alın, dökün yani
1: tabii,
0: bunu.
1: Tabii.
0: Ama bizim etiketimiz şart değil. Adına aile deyin, ne derseniz deyin. Çünkü aile abi dinsiz için de, ateist için, komünist için de kutsaldır. Bir gün Beşiktaş iskelesinde basın açıklaması yapıyoruz ailenin korunması ile ilgili. Bir kadın normalin üzerinde açık, mini etekli, dekolte kıyafetli üzerimize doğru geliyor. Ben suizanda bulunarak dedim ki eyvah dedim, kavga geliyor şimdi. Ya kadın bize geldi, bize teşekkür etti. Benim gözlerim yaşardı, dedim ki abla ya hanımefendi ben suizanda bulundum, şimdi kavga gürültü çıkacak. Ya kardeşim dedi, biz düştük bir çukura, en azından bizim çocuklarımız için tabii mücadele ediyorsunuz. Size teşekkür ederiz, dua ederiz dedi böyle.
1: O da var. Biz şimdi Allah şöyle Allah düşünüyoruz. Sanıyoruz ki ülkenin genelde bu durumdan memnun. Evet. İyi. Hatta hiç ummadığımız kesimler bile memnun değil.
0: Evet.
1: Yani dediğimiz gibi hani böyle biraz böyle şekline şemaline baktığımızda zaten bu yolun yolcusu.
0: Ya çocuğunu motive kurum kursuna gönderen var. Beni yaşlanınca bana baksın diye. Ama ona inanmıyor yani. Normalde hani Kur'an'ın sistemine, Kur'an İslam'ına inanmıyor ama en azından yaşlanınca bana baksın diyor yani. Bak,
1: değil mi?
0: Fıtrat aslında bozulmamış. Bizim sadece eşelememiz lazım. Hocam bazı aileyi yok eden şeyler de var. Nafaka ya 1988'den beri ömür boyu nafaka olur mu? Dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu insanlar evlenmekten de, resmen evlilikten de korkuyor. Yani evlenemeyen, boşanamayan var. 10 yıllarca sürüyor. Ondan sonra gayri resmi evleniyor ya da zinaya düşüyor. Mesela bizim camiada bile zinasına razı kocasının ama ikinci, üçüncü evlenmesine razı değil. Değil yani. Yani böyle durumlar da var. Biz fıtrata dönmemiz lazım. Mesela aile reisi yok. Çocuğuna sen bu saatte hanımına nerede kaldın dediğinde ya da kadın senden izin almadan gayrimeşru yerde çalışamazdı. Bunların hepsi kalktı. Aile reisliği mefhumu da yok. Şimdi Cumhurbaşkanı iki tane olsa bir hanımıyla birlikte olabilir mi? Ya bir ailede reis olur. Bari erkeği yapmıyorsunuz. Kadını yapın ya. Reissiz aile, şoförsüz araba gibi olur. Olmaz, bir yere çarpar. Onun için ben bazen 62-84'ü verirken ya Emine Hanım bir Tayyip Bey şikayet etse de şu 62-84'ü düzeltsin.
1: Görse o da bizlere bahsedin.
0: Ya bunu aleni söylediğim için arkadaşlar da şey yaptı ama yani biz önce ahlak ve maneviyat seferberliği yapmamız lazım.
1: Evet. Evet.
0: Ve önce aile dersek biz bırakın Türkiye'yi dünyaya sahip çıkarız. Şimdi nüfus yaşlanıyor, bir de Allah'ı da devre dışı yapıyor. Ben şu kadar çocuk yaptım diyor mesela. Sanki öyle bir hakkı var. Ya çocuğu Allah verir ya da verme. Çocuksuzluğu da bir imtihan.
1: Tabii.
0: Bazı aile platformlarımız da çıkıyor. 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta efendim yürüyecek genç bulamayacağız. Ya bırakın yürümesin ya. 23 Nisan'da yürürken zaten ahlaksızlık için
1: hayır,
0: yürüyor.
1: Şunu bir de gösteriyorlar övünerek ve tenkit ederek. İşte 50'lerde 60'lardaki ya da 40'lardaki o törenlerden sahneler, kızların işte daha böyle kısa kıyafetler falan.
0: Evet.
1: İşte şimdi günümüzde nispeten biraz daha uzamış boyları. Hı-hı. Diyorlar ki bakın nereden nereye geldik diyorlar. Yani 40'larda 50'lerde daha iyi noktadaydık. Hı-hı. Şu anda gittikçe kapandık, şeye döndük. Yani aslında bunlar bir avuç azınlık. Ve bunların nüfusu da artmıyor. Ama bunların başarısı
0: ama
1: şurada.
0: Ama ondan dediği oluyor.
1: Evet, bunların başarısı şurada. Bunların nüfusları artmıyor belki ama bunlar ifsad ederek kendi yapamadıkları, nüfus gücüyle yapamadıklarını etki gücüyle yapıyorlar aslında, evet, bizim insanımıza. Ve biz bunun karşısında sadece şeyden beklemek bizi hesap gününde kurtaracak bir şey değil. Hani devlet bunu böyle yaptı, hükümet bunu böyle yaptı demek bizim için bir kurtuluş değil bir defa.
0: Evet.
1: Çünkü biz ailemizden mesulüz, yakınlarımızdan mesulüz.
0: Ayet,
1: yani sözümüzün, gücümüzün ulaştığı her yerden mesulüz. Dolayısıyla hani bu konudaki hükümetin, sistemin ifsat planları, projeleri, şunları bunları evet bir etken ama bizim için bir mazeret olamaz.
0: Değil tabii.
1: Bizim için bir yani hesap gününde Allah Azze ve Celle bize sorarsa hükümet bunu böyle yapıyordu. Bu bir affedici, evet, sebep olabilir belki.
0: Kaçamak için, kendi sorumluluğumuzdan kaçmak
1: asla,
0: için böyle yapıyordu.
1: Asla bizim için o bir mazeret olamaz. Çünkü bir defa sorumluluk bilinci olan bir insan kendi en yakınlarından başlayarak bir defa bu ifsadı görmemesi mümkün değil. Bu ifsattan koruma, yani kendi evladını, kızını, oğlunu, eşini, en yakınını. Evet. Yani o meşhur sözdür ya, artık şimdi unutulmuş bir söz. Hani herkes kapısı önünü süpürse sokak tertemiz olur. Herkes kendi ailesine bir şekilde, kendi ailesine bu ifsattan kurtulmak için mücadele verse aslında toplumun genelinde çok ciddi gözle görülür bir gelişme
0: olur. Yol bu. Ama biz kendi evimizin önünü bırakıp herkes komşusunun evinin önünü süpürüyor.
1: Maalesef.
0: Yani ihmal ediyoruz. Burada çözüm nedir? Her okulda, dernekte aile meclisi kurmamız gerektiği gibi her evde de aile meclisi kurmamız lazım. En az yarım saat, 40 dakika, 1 saat birlikte Kur'an'ı anlayarak okumamız, hadisi, tefsiri, yarım saat, 1 saat bir kitap okumamız lazım. Yani ailemizin, onlar da şuraya, istişareye katılsın ki birlikte cemaatle namaz kılmak lazım evde. O zaman işte ne bileyim muhabbetimiz artar diye düşünüyoruz yani.
1: Mutlaka. Yani mümkün olduğu kadar aslında bu fırtınadan kendimizi, ailemizi, aile fertlerimizi nasıl koruruz diye bir arayış içerisinde, bir kaygı içerisinde olmalıyız. Bizim için şu bir mazeret olamaz. Efendim bizler Müslümanlık ama yaşadığımız ülkenin sistemi, kanunları, yönetimi, hükümeti böyle böyle böyle yapıyordu. Tamam, sen ne yapıyordun?
0: Evet, karşısında? Hep Siyonizmi ve Kemalizmi suçluyoruz. Yani bizde hiç mi suç yok? Hırsızda hiç mi suç yok?
1: Hatta şöyle bir şey var. Bakın, dünyada hangi hükümet olursa olsun, isterseniz baştan aşağı ateist bir hükümet olsun, isterseniz sosyalist, hiç fark etmez. Toplumlardan gelen yoğun talepler karşısında, baskılar karşısında, hele günümüz modern devletler buna çok daha müsait. Yani toplumların talebini inansa da inanmasa da dikkate almak zorunda kalıyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yüzden biz mümkün olduğu kadar bir defa duruşumuz Müslümanca olmalı, bakışımız Müslümanca olmalı, ilişkilerimiz, ailemiz, çocuklarımız, yakın çevremiz olan ilişkilerimiz Müslümanca olmalı. Bunun karşısındaki her akıma da sert bir şekilde durabilmeliyiz, karşı koyabilmeliyiz. Evet. Bakın şöyle bir örnek vereyim de programımızın da dediğim gibi sonuna geldik. Bu örnekte de programımızı neticelendirelim inşallah. Amerika'da Amish'ler denilen bir topluluk vardır.
0: Evet.
1: Bunlar onlarca yıl devletle mücadele ettiler. Hı hı. Bunlar modernizm hiçbir şeydir. Bunlar bir Hristiyan, tamamen içine kapalık, kadınlar falan tesettürlü. Bunlar dediler ki biz moderniteyi reddediyoruz. Okulunuzu reddediyoruz. Teknolojinizi reddediyoruz. Sağlık sisteminizi reddediyoruz. Her şeyi reddediyoruz. Vergi vermeyi reddediyoruz. Asgari ücretmeyi reddediyoruz. Devlet başta bunlarla bir mücadele etti. Baktı ki bunlarda geri dönüş yok. Bunlarda bir avuç insanlar. Toplasan belki şu anda 5-10 bin tane ya vardır ya yoktur yani. Baktı ki bunlar duruşlarına taviz vermiyorlar. Devlet bu sefer dedi kardeşim vergi falan verme. Asgari maskara istemiyorum. Onlar bir alan belirledi.
0: Evet.
1: Ya farası Ümraniye gibi bir alan verdi onlara dedi. Burada ekim, biçin, mesela koskoca o şeyde bir tane telefon vardır. Oranın şeyinde. Acil bir durum olursa mesela aramak içindir. Hala at arabası kullanılır. Hala bilmem ne yaparlar. Batıl bir inanç netice itibariyle. Yani bizim için onu savunacak ya da taltif edecek halimiz yok. Ama azimleri takdir etme durumundayız.
0: Bir de sistemi reddediyor.
1: Tabii sistemi reddediyor ve bunda azamet gösteriyor. Şimdi biz sözüm ona, kime sorsanız memleketin %99'u Müslüman olduğunu söyleyen bir toplumda yaşıyoruz. Bundan rahatsız değiliz maalesef. Hani çıkıp mesela şunu desek ya.
0: Yani.
1: İşte yani. Demek ki biz önce kendimizi en hassas noktalarda, yani bu noktalar bizim için en hassas noktalar. Bu konularda biraz böyle geliştireceğiz. Biraz böyle ayakta olacağız. Biraz silkileceğiz. Kendimize geleceğiz. Ya biz ne yapıyoruz diye başlarsak Allah bizim yolumuzu açacağına inanıyorum.
0: Evet. Yani o zaman bizim ailenin korunması için de bütün sivil toplumun, önce bizim babamız Baltacı İbrahim, soyadı
1: Putkıran'ın
0: hayatını anlatmakla çocuklarımıza başlamalıyız belki.
1: Eyvallah. Doğru. Hocam dilerseniz programımızın sonunda biraz da bu aile meclisinden bahsedelim. Bir hatırlatalım dinleyicilerimize. Yani bu platformumuzu takip etmek isteyen olabilir. Belki sizinle iletişime geçmek isteyen
0: yani
1: olabilir.
0: Tüm TikTok hariç tüm sosyal medyada varız. Biz önce Adalet platformuyduk. Türkiye'deki askeri ve yargıdaki hukuksuzluk, adaletsizlik, darbecilikle ilgili mücadele ettik. Mesela işte dün 27 Nisan'da Türkiye'de ilk ve tek suç duyurusu bizim. Aslında 27 Nisan 2006 değil de darbe, 1909'unda Abdülhamid'e darbe diyoruz biz. Burada bir yanlış yapıyoruz. Abdülhamid'e değildi darbe. Halifeydi, Osmanlı'yaydı. Adalet platformu 20 yıllık, aile meclisi 9 yıllık bir kuruluş. Türkiye'de yazar çizer bu konuda ne kadar arkadaşlarımız varsa akademisyen, öğretim üyesi, hemen hemen bizim istişare kurulumuzdadır.
1: Eyvallah.
0: Biz herhangi bir grubun, cemaatin, tarikatın, partinin ön, arka, yan bahçesi değiliz. Herkesle irtibattayız çünkü aile herkes için kutsal. Sadece Müslümanların değil, belki biz Hristiyanları, Yahudileri de yanımıza alarak, Filistin meselesinin olduğu gibi, bu dört harfli kelimeyle, işte zinayla, faizle nasıl mücadele ederin de el birliği olabileceğini düşünüyoruz. Onun için de öyle sempozyumlar yapmalıyız. Bütün sivil toplumu, bütün kardeşlerimizi aile konusunda duyarlı olmaya, mutlaka bir platform, yani hangi ilde, ilçedeyse kendi adlarına bir platform kursunlar. Bir, bir daha iki yapmıyor. Bizim babamızın adı İbrahim Putkıran, onun tek kişilik ümmet olduğunu, eyvallah, zaten ayet söylüyor. Biz ve tüm insanlar bu Allah'ın ayetini görebilir. Bulunduğunuz ilçede, Adana, işte hangi ilçedeyseniz, aile platformu, aile meclisi, aile hakları, neyse, bu isimleri kullanarak, aile kelimesini kullanarak farkındalık oluşturun.
1: Eyvallah.
0: Gündem oluşturun. Cinsi sapık birisi Ayasofya imam olsa ne diyeceğiz biz? Yani kimliklerde sıkıntı var, devlethanesinde sıkıntı var. Topyekun bir mücadele, el birliğiyle mücadele edeceğiz. Onun için biz bulunduğunuz yerde bir cephe savaşı, bir mihrap, mesela mihrap savaş alın demek. Yani her hocamız imam ama normalde imamlar ne yapar? Oradaki aça susuza, evlenemeyeni evlendirir. Evlilik konusunda da mesela Allah evlenin demiyor, evlendirin diyor. Şu anda Türkiye'de şu anda 3 tane falan vakfımız var. İşte mihir konusunda işte Karz-ı Hasen var, Faiz-i Dünya Vakfı var falan. Bu konuda yardımcı oluyor. Ama bizim Allah vakfa, derneğe, devlete vermiyor ki bu görev. Evlendirir diye hepimize, tabii, komşusuna, akrabasına görev veriyor. Evlendirmek de bir cihattır. Eğer o evlenmiyorsa, cinsi sapıklığa veya zinaya düşüyorsa, sen, ben, hepimiz toplum olarak suçluyuz o yapılan fuhşiyattan. Kesinlikle. Onun için vakıflarımız, derneklerimiz, radyolarımız, televizyonlarımız aile programları yapmalı. Aileyi ifsad eden programlara ceza müeyyide kesilmeli. Bizler de tüketici kelimesi hoş değil ama o kullanıcılar olarak o ifsad edici programlara verilen reklam veren firmaları boykot ederek onları cezalandırmalıyız. Ailenin ihyası, inşası için televizyonlara, medya kuruluşlarına verilen ceza ihya ve inşa için kullanılmalı. Bu arada çok güzel şeyler de yaptık. Mesela çocuk icrası vardı, onu kaldırdık. Şimdi inşallah nafaka da düzelecek. Yani çözüm önce aile, önce ahlak ve maneviyat seferberliğini, el birliği yapmak. Devlet diye bir kurum yoktur. Devlet biziz, milletsiz olmaz. Devleti yukarıda göremeyiz. Onlar bizim memurumuz. Emredici pozisyonda biziz, eyvallah, diye düşünüyorum. Devletin dini İslam olmadan, anayasaya bunu yazmadan, hakimiyet karşısında Allah'ın, bu mecliste öyle yazıyordu, İşgal altındayız, Siyonizm işgal altındayız. Gazze ruhuyla aileyi önceleyerek bu dirilişten çıkacağımızı düşünüyorum. Biz sizden, dinleyicilerimizden bir istirhamımız var.
1: Buyurun.
0: Biz şöyle yapıyoruz. Mesela siz bize çay ikram ettiniz. Recep Hocam, size, ailenize, sizi yetişen anne babanıza, hocalarınıza, çalışma arkadaşlarınıza, Özel Efem'in kurucularına, çalışanlarına Rabbim dünya ahiret saadeti versin. Yani teşekkür ederken aile ve dua kelimesini ekliyoruz. Çünkü duanız olmasa ne işe yarardınız diyor. Aile kelimesini de davetlerimizde ailenizle birlikte bekleriz. Konferansa, sohbete böyle denilmesini istirham ediyoruz. Rabbim dünya ahiret saadeti versin. Amin. Yayınlarınızın başarılı, feyizli, amin, bereketli, tesirli ve muvaffak olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.
1: Allah razı olsun. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Rabbim sizlerin faaliyetlerine daim kılsın. Rabbim sizlere çokça ecre gark etsin. Zira bu tür şeyler gerçekten bu toplum için artık elzem. Sizin gibi değerli platformların olması bizim için mutlaka elzem. Sosyal kurumlar halinde geldi. Bilinçlenme adına insanımızın bu ifsattan kurtulması, ihya olması, İslam adına ihya olması adına sizler gibi değerli kurumlarımızda var olması lazım. Efendim, bu haftaki konumuz aile ve toplumsal dönüşümler, toplumsal ifsat ve ailenin önemini daha çok işlemek istedik. Konuğumuz Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik Beyefendi'ydi. İstifade ettiğimiz, keyif aldığımız bir sohbet oldu. Haftaya farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.

konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Musluk.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 1-14 Başakşehir.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
6: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. HB'mizde iyilik var. 0216 630 28 28.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korur. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dost doğru yoldan sapmış olur.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik, arzu etmekle, gençlik, makyaj yapmakla, sağlık, ilaç kullanmakla.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
2: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
2: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 18.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
15: İslam'da cemaat olmanın gerekliliği bir. Kişinin iyiliği emredip kötülükten alıkoymak farizasını hakkıyla yerine getirebilmesi için cemaatle çalışmasının zorunluluğunu ifade eden delillerden birisi Allahü Teala'nın şu sözüdür: hep birlikte Allah'ın ipine, Hablullah'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Ali İmran Suresi 103. Ayet-i Kerime. Allahü Teala bu ayette çok açık bir şekilde Müslümanlara parçalanmayın buyurarak bir arada kalıp cemaat olmalarını emretmiştir. Burada Allah'ın ipi Hablullah'tan maksat Kur'an'dır. Hazreti Ali ve Ebu Said el-Hudri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şekilde rivayet etmişlerdir. Mücahit ve Katade'den de bu şekilde bir rivayet vardır. İbni Mesud'dan ise ayet-i kerimedeki Hablullah'tan maksadın cemaat olduğu rivayet olunmuştur. Bu rivayete göre ayet-i kerimenin manası hep birlikte Allah'ın ipine, cemaate sımsıkı yapışın, parçalanmayın şeklindedir. İmam-ı Kurtubi ise şöyle der: Hablullah kelimesinden kastedilen manalar birbirine çok yakın ve iç içedir. Allahü Teala bu ayete bir arada olmayı ülfeti emretmiş ve ayrılıp parçalanmayı yasaklamıştır. Ayrılık helak, cemaat ise kurtuluştur. Allah Abdullah İbni Mübari'ye rahmet etsin. O şöyle dermiş: kesinlikle cemaat Allah'ın ipidir, ona yapışın. Cessas ise ayet-i kerime bir ve beraber olmayı emredip ayrılıp parçalanmayı ise yasaklar demiştir. Konumuza delil olan ayetlerden bir diğeri de şudur: 1. İyilik ve takva, sakınma üzerine birbirinizle yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Maide Suresi 2. Ayet-i Kerime. İbni Kesir şöyle der: Allahü Teala bu ayet-i kerimede mümin kullarına hayırlı işleri yapma, bir ve kötü işleri terk etme, takvada yardımlaşmalarını emretmiş, günah ve haramlarda ise birbirlerine destek vermelerini yasaklamıştır. İbni Cerir Taberi ise ayetin manasıyla ilgili olarak şunları kaydeder: ey müminler, bir konusunda birbirinize yardım edin. Bir, Allah'ın emirlerini hakkıyla yerine getirmek, takva ise Allahü Teala'nın kaçınılmasını istediği şeylerden kaçınıp günahlardan sakınmaktır. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere Allahü Teala dini yaşama konusunda yardımlaşmayı emretmiştir. Allahü Teala'nın emri vücubiyet, kesin gereklilik ifade eder. Allah'ın şeriatini yaşayan ve onun için mücadele eden Müslüman bir toplum oluşturmak yolunda çalışmaktan daha değerli ve daha hayırlı başka bir şey olabilir mi? Ve yine Allah'ın dinini yağmalayanların yağmalamasına, zalim ve tağutların onun hakkında istedikleri gibi ileri geri konuşmalarına terk etmemizden daha günah ve kötü bir şey olabilir mi? Allah'ın dinini yeniden hayata hakim kılma yolunda yardımlaşmayı ve mücadeleyi terk etmek kesinlikle çok büyük bir günahtır. Bu büyük günahı gerisin geriye dönen ve bu dini yeniden tesis etmek için uğraşan gruptan geriye kalanlar işliyorlar. Çünkü iyiliği emredip kötülükten sakındırmak kendisiyle Allah'a yaklaşılan en büyük farz ibadetlerdendir. Şevkani diyor ki: münkerden sakındırma görevini ihlal ve ihmal eden kişi kesinlikle Allah Celle Celaluhu'na isyan ederek ve onun koyduğu sınırlara tecavüz etmiştir. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak ise İslam'ın koyduğu en önemli kurallardan ve şeriatin farz kıldığı hükümlerdendir. Bu derece önemli olduğu için onu terk eden kişi günah işleyene ortak ve Allah'ın azabına müstahak olur. Cumartesi balık avlamak yasak olduğu halde İsrailoğullarından yasağı dinlemeyip balık avlayan ve onları sakındırmayan cumartesi halkı gibi. Allahü Teala cumartesi günü balık avlayanları cezalandırıp maymun ve domuza çevirdiği gibi, balık avlamadığı halde avlayanları uyarmayanları da cezalandırmış ve onları da maymun ve domuza çevirmiştir. Şevkani bu açıklamasıyla Araf suresindeki şu ayetleri işaret etmektedir. İçlerinden bir topluluk Allah Celle Celaluhu'nun helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler de dediler ki, Rabbimize mazeret beyan edelim diye, bir de sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men edenleri kurtardık. Zulmedenleri ise yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azapla yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Araf suresi 164-166. ayet-i kerime. İkrimeden rivayet ediliyor. İbn Abbas radıyallahu anh bana cumartesi halkına ashab-ı sept, vaaz-ı nasihat etmeyenlere Allah Celle Celaluhu'nun verdiği cezayı öğrenme çabasından yoruldum dedi. Ben de ona ben sana onu öğreteyim, sonraki ayeti oku dedim. O da biz de kötülükten men edenleri kurtardık ayetini okudu ve sen isabet ettin dedi ve bana cübbesini giydirdi. Cessas şöyle demiştir. İbn Abbas Allahü Teala'nın kötülük işleyen asilerle onları o kötülükten alıkoymayanları helak ettiğine dair bu ayeti delil getirmiştir. Allah Celle Celaluhu azap etme konusunda kötülük işleyenlerle onları o kötülükten alıkoymayanları eşit saymıştır. Emri bil maruf ve nehyanil münker İslam alimlerin ittifakı ile farzdır. Selef ve halef ilk dönem ve sonraki İslam alimleri İslam devletinin var olduğu ortamda yeterli bir grubun iyiliği emredip kötülükten alıkoyma vazifesini yerine getirmesinin farziyetinde ittifak ve icma etmiştir. Dolayısıyla bu görev böylesi bir grup tarafından yerine getirilmediği takdirde ümmetin hepsi günahkar olur. Burada ifade edilen hüküm, Müslüman bir toplumun var olduğu ve İslami hükümlerin toplum tarafından uygulandığı dönemler için geçerlidir. Böylesi bir toplumun olmadığı ve İslami hükümlerin uygulanmadığı dönemlerde ise iyiliği emredip kötülükten alıkoyma her Müslüman erkek ve kadına farzul ayn olur. Müslümanların topraklarından bir karış dahi gasp edilse, fakihlerin ittifakıyla cihat bütün Müslümanlara farz-ı ayn olur. Ta ki kadın kocasının izni olmadan cihada katılabilir ve yine dünyanın doğusunda bir Müslüman kadın esir alınsa batıdakiler dahil bütün Müslümanların o kadını kurtarması vacip olur. Velev ki bu kurtarma onların mallarının hepsinin gitmesine sebep olsa bile. Bir karış toprak ya da Müslüman bir kadının esaretinde durum böyle olunca peki ya Allah'ın dini gasp edilip görüntüden silinince durum nasıl olur? Hanefi fukahasından Cessas şöyle der. Allahü Teala iyiliği emredip kötülükten alıkoyma farziyetini Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tevatür derecesinde hadislerle bunu çok açık bir şekilde vurgulamıştır. Selef ve bütün İslam diyarındaki fakihler de onun gerekliliğinde ittifak etmişlerdir. İbn Arabi şöyle demiştir. İyiliği emredip kötülükten alıkoyma İslam dininde bir asıl, Müslüman

Buradaki kudret şartı, münkeri elle veya dille değiştirmek için gerekli olan şarttır. Zira münkeri kalple reddetmek, ona bulaşmamak ve onu her halükarda boykot etmek zaten her zaman gereklidir. İbn Atiye ise şöyle der: gücü yeten, kendisine ve Müslümanlara zarar gelmesinden emin olan kişinin münkerden nehyetmesinin farziyeti icma ile sabittir. Eğer kendisine ve Müslümanlara zarar gelmesinden korkarsa, o zaman o münkeri kalbiyle reddeder ve ona bulaşmaz. İyiliği emredip kötülükten alıkoymayı terk etmek, Allah'ın Celle Celaluhu'nun lanetini celbeder. Çünkü Allahü Teala şöyle buyuruyor: İsrailoğullarından kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar işledikleri kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun onların yaptıkları ne kötüdür. Maide suresi 78 ve 79. ayeti kerimeler. Zikrettiğimiz bu ayetler emri bil maruf ve nehyi anil münkeri hem diliyle hem de kalbiyle terk eden veya uyardığı halde o asilerle oturup kalkan, yiyip içen ve onları boykot etmeyenler hakkındadır. Bunlar gerektiği şekilde asileri uyarıp boykot etmedikleri için isyancılık ve haddi aşmakla suçlanıp lanete müstahak olmuşlardır. İbn-i Mesud radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu şu hadis bu ayeti çok güzel bir şekilde açıklamaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrailoğulları Allah'a isyana başlayınca alimleri onları uyardı, fakat daha sonra onlar da bu uyarıları bırakıp isyankarlarla oturup kalkma ve yeme içmeye başladılar. Böylece Allah Celle Celaluhu kalplerini birbirine benzetti. Allah Celle Celaluhu Davut ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamın diliyle onlara isyanları ve hadde tecavüz etmeleri sebebiyle lanet etti. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle diyor: bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaslanıyordu. Oturdu ve şöyle dedi: nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki onları hakka, doğruya sevk edinceye kadar uğraşacaksınız. Cumartesi yasağını çiğneyenlerin kıssasında gördük ki Allah Celle Celaluhu iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı terk edenleri de isyan edenler gibi cezalandırmış, maymun ve domuza çevirmiştir. Sahih-i Müslim'de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: benden önce geçmiş ümmetlere gönderilen bütün peygamberlerin havarileri ve arkadaşları vardı. Onlar peygamberlerinin sünnetine sarılıp tabi oluyorlardı. Sonra onların ardından yeni nesiller geldiler. Bunlar öncekilere benzemeyen, yapmadıklarını söyleyen ve üzerlerine vazife olmayan işleri yapan kişilerdi. Her kim onlara karşı eliyle cihad ederse o mümindir. Her kim onlara karşı diliyle cihad ederse o mümindir. Her kim onlara karşı kalbiyle cihad ederse o mümindir. Bundan sonra ise hardal tanesi kadar iman yoktur. Bu hadisten anlaşıldığı üzere iş çok ciddidir. Kesinlikle elle, dille veya kalple cihad etmek şarttır. Kalple yapılan cihat olumlu yönde atılmış bir adımdır, fakat yeterli değildir. Pratik hayatta kötülükleri boykot edip onlardan yüz çevirmek ve onlar adına yardımlaşmamayla etkisini göstermelidir. Bu cihadın en alt seviyesidir. Bundan sonra ise hardal tanesi kadar iman kalmaz. İmanın en alt derecesi kötülükleri ve haramları kalple reddetmektir. Eğer ümmet bu noktada aynı şuurla hareket etse fesat olmaz. Mütekebbir ve zalimler o toplumda boy gösteremez. İşte bugün sivil itaatsizlik denilen şey budur. Sahih-i Müslim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme'den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: başınıza bir takım emirler tayin edilecek. Onların bazı işlerini güzel, diğer bazı işlerini ise çirkin görüp reddedeceksiniz. Her kim kötüyü kötü görürse sorumluluktan kurtulur. Her kim reddederse cezadan kurtulur. Lakin
o kötü ve yanlışlık

0: razı olup onlara tabi olanlar, onlar sorumlu tutulup cezalandırılacaklardır. Dinen yanlış ve yasak olan şeyleri kalben kötü görmek ve değişik şekillerde onları protesto etmek gereklidir. Eğer böylesi yanlışlar kalben kerih görülmez ise bu kişi iman dairesinin dışına çıkarır. İbn-i Mübarek anlatıyor. İbrahim Es-Sahi'nin öldürülme haberi Ebu Hanife'ye ulaşınca öyle ağladı ki ağlamaktan ölecek zannettik. Bir ara onunla yalnız kaldım. Bana, vallahi o İbrahim Es-Sahi çok akıllı bir adamdı. Onun başına böyle bir musibetin gelmesinden korkuyordum dedim. Ben de bu olay neden oldu, sebebi neydi dedim. İmam Ebu Hanife şöyle anlattı. Benim yanıma geliyor ve bazı sorular soruyordu. Kendisini Allahü Teala'ya itaate adamış, çok takvalı birisiydi. Bazen kendisine bir şey ikram ederdim. Bana onun hakkında soru sorar ve onu yemezdi, bazen de yerdi. Bir gün bana emri bil maruf ve nehy anil münkerin hükmünü sordu. Ta ki farz olduğunda ittifak ettik. Bunun üzerine bana elini uzat, sana biat edeyim dedi. O anda benimle onun arasında dünya karardı. İbn-i Mübarek, neden dünya karardı ya imam dedim. Dedi ki, nasıl kararmasın? Beni Allah Celle Celaluhu'nun hukukundan bir hak olan iyiliği emredip kötülükten alıkoymak üzere biat etmeye çağırdı. Ben ise imtina ettim, kabul etmedim ve ona, tek kişi bunu yapmaya kalkışırsa öldürülür ve herhangi bir fayda da elde edilemez. Bu iş ancak ehil ve salih yardımcıları olan ve Allah Celle Celaluhu'nun dini konusunda emin bir kişinin önderliğinde olursa o zaman bu işten kaçınılmaz yapılır dedim. Benim yanıma her geldiğinde bu konuyu hararetli bir şekilde gündeme getiriyordu. Ben de ona şöyle diyordum. Bu bir kişiyle olacak iş değildir. Peygamberler dahi tek başına bu işe güç yetirememiş, ta ki mucizelerle Allahü Teala tarafından destek ve yardım görmüşlerdir. Bu diğer farzlar gibi değildir. Çünkü diğer farzları kişi tek olarak da yapabilir. Fakat bu farklı. Kişi bu işi tek başına yapmaya kalkarsa kanının akıtılması ve öldürülmesi söz konusudur. Ben o kişinin öldürülmesine yardımcı olacağından korkarım ve böylesi bir kişi öldürülürse hiç kimse onun arkasından gitmeye cesaret edemez. Sonra İbrahim Es-Sahi Merv şehrine gitti. Orada Ebu Müslim'e karşı çok ağır konuştu. O da onu tutuklattı. Bunun üzerine Horasan'daki fakihler ve abidler toplandı ve onun serbest bırakılmasını istediler. Böylece serbest bırakıldı. Gitti tekrar onu azarladı ve Allah'ın indinde sana karşı cihad etmekten daha faziletli bir şey bilmiyorum. Sana karşı kesinlikle dilimle cihad edeceğim. Çünkü elimde başka bir güç yoktur. Fakat ben istiyorum ki Allah beni sana karşı onun için buğz ederken görsün dedi. Bunun üzerine Ebu Müslim onu öldürttü. İşte bu Ebu Hanife'nin açıklamasıdır. O emri bil maruf ve nehy anil münker farizasını yerine getirebilmek için cemaat olarak çalışmanın zaruri olduğunu vurguluyor. Onun şu sözüne dikkat et. Eğer ehil yardımcılar olur ve başlarında Allah Celle Celaluhu'nun dini konusunda emin bir lider olursa o zaman kaçınılmaz. Yani o zaman onlarla çalışmak gerekir. Demek ki ehliyetli bir önderlik ve ehil, güvenilir bir tebaanın olması kaçınılmazdır. Ebu Hanife devamla şöyle diyor, bu bir kişiyle olmaz. Peygamberlerin dahi tek olarak buna gücü yetmemiştir. Öyle ki gökten mucizelerle desteklenmişlerdir. Bu diğer farzlar gibi değildir. Çünkü diğer farzları kişi tek başına da yapabilir. İbn-i Teymiye rahimehullah şöyle diyor, emri bil maruf ve nehyanil münker bazen kalp, bazen dil, bazen de elle yapılır. Kalple yapılması her halükarda vaciptir. Çünkü bunu yapmanın pratik bir zorluğu yoktur. Bunu yapmayan kimse mümin değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz bunun ardında hardal tanesi kadar iman yoktur buyurmuştur. İbn-i Mesud'a diriler içerisinde ölüler kimdir diye soruldu. O da iyiliği takdir, kötülüğü ise tenkit etmeyendir buyurdu. İnsan maruf olanı sevecek, münkere karşı ise buğz edecek. Sevgisi ve buğzu Allahü Teala'nın sevgi ve buğzuna uygun olacak. Yani Allah Celle Celaluhu'nun sevdiklerini sevecek, Allah Celle Celaluhu'nun buğz ettiklerine buğz edecek. Bütün bunlar güç ve kuvvetiyle orantılı olacak. Çünkü Allahü Teala kimseye götüremeyeceği yükü yüklemez. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Tegabün suresi 16. ayet-i kerime. Fakat kalple sevme, buğz etme, isteme ve reddetmeye sıra gelince bu kesin ve tam olmalıdır. Bu konudaki herhangi bir eksiklik imandaki eksiklik demektir. Pratik müdahale ise imkan ve güce göredir. Kulun kalbindeki sevgi ve buğzu tam olup imkan derecesinde de çalışırsa o kula o işi tam manasıyla yapmış sevabı verilir. Adamın biri Ömer İbni Hattab'a geldi ve dedi: "Ben bütün hayırlı işleri yapıyorum ancak iki tanesi hariç," dedi. Ömer radıyallahu anh, "Nedir onlar?" dedi. Adam "Emri bil maruf ve nehyanil münker yapmıyorum," deyince Ömer radıyallahu anh, "Sen İslam'ın parçalarından iki parçayı yok etmişsin. Allahü Teala ister seni affeder, isterse de sana azap eder," buyurdu. Tabiinin ileri gelenlerinden Dahhak şöyle buyurdu: "Emri bil maruf ve nehyanil münker Allah Celle Celaluhu'nun kesin olarak farz kıldığı hükümlerdendir." Abdullah Azam, İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 1.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Müslümanlar birleşin, küfür ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: Afiyet varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gindes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiyet, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz içtiğiniz afiyet olsun.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. İddef.org 0212 621 çift 065.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
11: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. HB'mizde iyilik var. 0216 630 28 28.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87
1: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
15: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
16: Özel FM
17: 103.2.
18: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
19: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
3: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size yardımcılarınız.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiyet olsun.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
13: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uvet.org.tr
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
21: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
22: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Adımlarımızı tekrar atalım. Kıymetli okuyucularımız, biraz mazinin derinliklerinde muhasebeye götürmek istiyorum sizleri. Çok değil, bundan 30-40 yıl önce veya 10-15 yıl öncesine kadar çok keyif verici bir yaşam tarzımız vardı. Hayattan zevk alırdık. Hasbi olmanın lezzetiyle yaşardık. Ne güzel günlerdi o günler. Kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde hep Allah'ın rızasını dikkate alırdık. Teşkilatlarda imkanlarımızı paylaşarak toplanırdık. Soğuk kış gecelerinde parasızlıktan kömür alınamadığı için meyve sandıklarının yakıldığı sobaların etrafında yaktığımız tahta parçalarından ziyade muhabbetlerimizle ısınırdık. Ne muhteşem kardeşlik günlerimizdi o günler. O ortamda içtiğimiz çaylar içimizi ısıtır, bedenimize şifa olurdu. Toplantı, konferans ve seminer çıkışlarında kimsenin arabası olmadığı için kol kola girer, dinlediklerimizin kritiğini yapa yapa evlerimize dağılırdık. Hiçbirimiz o günlerde uzun yola erinmezdi. Lüksümüz yoktu, paramız da yoktu. Para bol bol nasıl harcanırdı onu da bilmezdik. Evlerimiz kirayla oturduğumuz mekanlarımızdı. Hiçbir imkanımızı israf etmezdik. Teşkilatlarımızı nöbet usulü hiç boş bırakmazdık. Oralardaki hizmeti vatan sınırı beklemekle eş sevap kazanacağımızı bilir, la havleler dilimizden eksik olmazdı.

Çeçenistan'dan, Bosna'dan, Afganistan'dan, Filistin'den mermi sesleri gelmeye başlayınca kardeşlerimize yardıma gitmeye can atardık. İmkanlarımız buna yetmeyince gözyaşıyla yaptığımız dualarımız mazlum kardeşlerimize makbul bir yardım olarak ulaşırdı. Cep telefonlarımız yoktu. Evlerimiz ve toplandığımız yerler telefon zırıltılarıyla konuşmalarımızı en canlı anlarında kesintiye uğratmazdı. Hava atmak mı dediniz? Ne gezer? Hiçbirimiz böyle bir terbiyesizlik yapmazdık. Kredi kartı borcumuz, araba taksidimiz, tatil hesabımız, biriktirmek gibi bir sevdamız da yoktu. Hiçbirimiz gelecek endişesi taşımazdık. Çünkü yarın için inancımız samimiydi. Güzel günlerin geleceğine inanır, o günlerin çabucak gelmesi için gayret ve dualar ederdik. Müjdeli haberler aldıkça dünyalar bizim olmuşçasına sevinirdik. O günlerde sahabe efendilerimizi, önderlerimizi örnek alır, çevremize öylesi yaşantımızla örnek olurduk. Evlerimizde akşamları Kur'an-ı Kerim okunurdu. Misafir olduğumuzda veya misafir geldiğinde Allah-u Teala'dan, Peygamber Efendimiz'den, Kur'an'dan, sünnetten konuşulurdu. Konuşulmakla kalmaz, öğrenilenler anında sahabe-i kiram efendilerimiz gibi hayatta devreye girerdi. Akşamları aile meclisi kurulur, yapılanlar değerlendirilir, yapılacaklar da istişare edilirdi. O günlerin hayata yansımasında bir güzellik, bambaşka özellikler vardı. Peki ya şimdi? İçimiz dondu. Gidişatımız bozuldu. Örnek alamaz ve güzel numune olamaz olduk artık. Geriye baktığımızda toplum olarak değiştiğimize şahit oluyoruz. Peki ne oldu bizlere? Olan belli. Dilimizden şehadeti, hayatımızdan onun etkisini düşürdük. Böylece Allah da onu kalbimizden aldı. Kelime-i tevhidi ve kapsadığı manayı, o idealleri, o heyecanı, o hasbili tekrar dilimize kazandırmak, kulaklarımıza doldurmak, kalplerimizden düşürmememiz gerekiyor. Nerede hata yaptığımızı anlamamız ve düştüğümüz yerden kalkmamız gerekiyor. Bu duygunun ve coşkunun tekrardan harekete geçirilmesi ve bunun içinde zaman geçirilmemesi kaçınılmaz bir zaruret oluyor. Bütün olumsuzluklardan kurtulmanın yolu ve adresi öteden belli. Ne zaman, kiminle olursa olsun bir araya geldiğimizde, ne kadar maaş aldığımızdan ve biriktirdiklerimizden, arabalardan, bilgisayarlardan, gıybetten, dedikodudan değil de Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden, ahlaktan, edepten, kısacası bizi biz yapacak hasletlerden bahsedersek, işte o andan itibaren hidayet bulmuş olacağız. Haydi bakalım, adımımızı ona göre atalım. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışlayın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. İGDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İGDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İGDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
4: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa İstanbul.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Disibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklamlar.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve aletni bis salihin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamdü senalar ediyoruz ki Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı en güzel şekilde Allah Resulü ve ashabının öğrendiği ve öğrettiği tarzda okumaya, anlamaya ve yaşamaya çalışıyoruz. Yaşamayla ilgili Kur'an'ı nasıl okudular, nasıl anladılar, nasıl yaşadılar konusuyla alakalı sohbetimize elhamdülillah devam ediyoruz. Bugünkü konumuz sahabe-i kiram. Elbette onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öyle öğrendiler. Kur'an'ın emir ve yasaklarını hemen anladılar ve anladıkları gibi uyguladılar. Yani onlar Kur'an'ın emirlerini ve yasaklarını sadece bilgi olsun diye değil, öğrendiklerini bir talimat gibi algılıyor. Hemen semi'ana ve ata'na, işittik ve itaat ettik demek suretiyle hayatlarını aktarıyorlardı. Biz işte Kur'an-ı Kerim'i bu refleksle, bu anlayışla inşallah okumalıyız ve buna göre hareket etmeliyiz. Bu ifade semi'ana ve ata'na ifadesi hakkında birkaç şey söylemek lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 285. ayetinde ki geçen kısmını, hani biz her yatsı namazında Amine Resulü'yü okumayı alışkanlık edinmişizdir elhamdülillah Efendimizin tavsiyesi üzerine. Bu istikamette her yatsı ve her tabii yatmadan önce okuruz. Ama buradaki ifade sadece semi'ana ve ata'na ifadesi sadece Bakara suresinin son kısmı olan, son iki ayet olan 285-286, hani Amine Resulü diye başlayan aşr-ı şerifi biz her yatsı okuruz. Sadece orada geçmez. Nisa suresinin 40. ayetinde de aynı ifade geçer. Semi'ana ve ata'na, işittik, anladık ve itaat ettik. Maide 7. ayette geçer. Yine Nur suresinin 51. ayetinde bu ifade geçer. Aslında bu ifade, yani işittik, anladık ve hiç vakit kaybetmeden hemen uygulayacağız, hemen uyguluyoruz, hemen itaat ettik refleksi son derece önemlidir ve bu gerçekten bir Müslümanın Kur'an'ı okurken Kur'an ayetleri karşısındaki tavrı ve elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünneti konusunda da bu tavra sahip olması lazım. Efendimiz'den işittik ve itaat ettik anlamında. Ama elbette Kur'an-ı Kerim'de bu dört yerde geçer ve özellikle Rabbimizin ayetlerini okuduğumuzda anladık, kavradık ve hemen uygulayacağız ya Rabbi demek gerekiyor. Efendim bu noktada Bakara suresinin 285. ayetine gelmeden 284. ayette bir ifade geçiyor. Diyor ki Allah Teala, içinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Ya tabii ki gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir ve sizi onunla hesaba çeker. Bu gerçekten çok dehşetli bir ifadedir. Daha önce Kur'an'ı nasıl anladılar kısmında bu konu üzerine geniş durduğumuzu hatırlıyoruz. Ama burada bir kez daha vurgulayalım ki sahabe şundan dehşete kapıldı. Yani gittiler hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Bunlar arasında Hazreti Ali'nin, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Osman'ın ve benzeri sahabeden birçoğunun olduğu rivayet edilir. Derler ki ya Resulallah, biz bu ayeti duyduk, işittik ve bize çok ağır geldi. Biz hadi içimizdekini gizlediğimizi, yani açıklamayalım. Hayır, içimizden geçenleri açıklamayalım, açıklamamaya çalışalım. Tamam, bu konuda bunu başarabiliriz, açıklamayabiliriz ama gizlesek de içimizden geçeni, bundan bizi Allah hesaba çekecekse, İçimizden o kadar farklı duygular geçiyor ki bunları gizlediğimiz takdirde de Allah bizi bundan hesaba çekecekse biz yandık tabiri yerindeyse. Böyle diyerek Efendimiz'e gittiler. Rivayete göre diz çöktüler. Efendim titriyorlardı. O kadar ki böyle tabiri yerindeyse zelzeleye tutulmuş gibi zangır zangır titriyorlardı. Hani öyle ifade edilir. Bu olay üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara şöyle bir ifade kullandığı rivayet olunur. Yoksa siz ehli kitabın dediği gibi semi'ana ve asayna, işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Haşa. Bilakis semi'na ve ta'na, işittik ve itaat ettik deyiniz buyurması üzerine ashab-ı kiram hep bir ağızdan dediler ki semi'na ve ta'na, işittik ya Rabbi ve itaat ettik. Ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sorusuna cevaben işittik ya Resulallah ve hemen bu Allah'ın kelamına, sözlerine itaat ettik. Ki bu aslında çok önemli bir refleksti. Anlamlı bir refleksti. Çünkü o anki ayet-i kerimelerin devamının gelmediğini düşünsek bile ki arkasından Âmenel Resulü bime enzile ileyhi min Rabbihi vel müminun bu ayetler geldi. Bu ayetlerde de ne var? Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve bütün müminler Allah'a, kitaba, meleklerine, ahiret gününe iman ettiler. Bir de şöyle dua etmeleri istendi onlardan ve bizden tabii ki. Biz unutursak, bizi ihmal edersek, biz hata edersek bizi bağışlama, bizi yargılama ya Rabbi, bizi hesaba çekme. Bizi affet, bizi bağışla ya Rabbi. Yine bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler bize yükleme. Bize kaldıramayacağımız yükleri yükleme şeklinde ifadeler geldi. Bu ayetin önceki ayeti, bu bahsedilen ayeti nesettiği şeklinde bir ifade yer alırsa da hani içinizden geçeni gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çekmez gibi bunu anlayamayız. Çünkü neshetmek demek tamamen hükmünü ortadan kaldırmak manasına gelmiyor. Bir, ikincisi onu tavzih etmek, onu tasrih etmek, onu açıklamak manasına da geliyor. Dolayısıyla biz yine de içimizden kötü şeyleri geçirmemeliyiz. Çünkü içinizden geçirdiğiniz şeyleri sürekli gizleseniz bile bir gün sürekli bunları içinizden geçire geçire açıklama ihtimaliniz kuvvet kazanır. Bir, ikincisi zihninizden bunları, gönlünüzden, kalbinizden geçire geçire Allah muhafaza kalbinizde bir hastalık, bir maraz, bir efendim kötü duygulara, kötü düşüncelere sürekli bir yer açmış olursunuz ki bu kirlenmeyi beraberinde getirir. Allah muhafaza ilk fırsatta da bunu kuvveden fiile, uygulamaya çıkarma ihtimali doğar ki bu çok tehlikelidir. Öyleyse biz her Rabbimizin ayetini işittik ve itaat ettik refleksiyle okumalıyız. Ve bu ayet-i kerimenin gereği olarak Bakara 284'ün içimizden kötü duyguları da geçirmeyelim, geçirmeyeceğiz ya Rabbi, bu konuda bize yardım et ya Rabbi gibi bir reflekse sahip olmalıyız. Eyvallah, bunu ifade ettikten sonra şu noktada biraz devam edelim. Sahabe-i kiram Allah'ın ayetlerini işittiklerinde onlar en ufak bir tereddüt duymuyorlar. En ufak bir bu konuda yani öğrendik ama daha sonra uygularız gibi bir böyle bir yanelik, bir gaflet içerisinde bulunmuyorlardı. Ve elbette bu konuda bize örnek oluyorlardı. Biz de bu sahabenin davranışı içinde olmalıyız. Çünkü Rabbimizin ifade ettiği üzere o seçkin nesil ve tabii ki onlar gibi olmaya çalışanlar nasıl olmalıdır Kur'an'a karşı? Bu konuda 3 tane ayete mealen ve efendim mana olarak yer verelim. Mesela Furkan suresinin 73. ayetinde Rabbimiz diyor ki onlar, o müminler öyle kimselerdir ki Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman o ayetlere karşı kör ve sağır davranmazlar. Evet, biz böyle aşağı davranamayız. Ayetlere kör ve sağır kalamayız. Bu şu anlama geliyor. Yani evet, okurlar, işitirler ya da frekans olarak ama işte algılarlar. Sağır kalmak demek kulağın sağır olması anlamında değil. İşittiyse sözün ne manaya geldiğini bilmemek veya bunu kavramaya çalışmamak ve okuduklarını algılamaya çalışmamak. Sadece teberrüken okumak veya teberrüken sevap olsun da dinlemek kör ve sağır davranmamak için yeterli değildir. Onu anlamak lazım. İtaat etmek için can kulağıyla dinlemek lazım. Gözümüzü dört açıp okumak lazım ki kavrayalım ve hayatımızı aktaralım inşallah. Bir de bu noktada şunu ifade etmek gerekiyor. Enfal suresinin 2. ayeti. Onlar Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri ürperenlerdir. İşte evet, kendi yüreğimizi, kalbimizi yoklamamız lazım. Allah adı anıldığı zaman yürekleri ürperenler ve onun ayetleri okunduğunda da imanları artanlar ve yalnızca Rablerine tevekkül eden gerçek müminlerdir. Rabbim bizi o gerçek müminlerden eylesin inşallah. Rabbimizin ayetlerini okuduğumuzda, her okuduğumuzda imanımız artıyorsa, okuduğumuz ve dinlediğimizde tevekkülümüz artıyorsa, Rabbimize tevekkül ediyorsak inşallah müminlik derecemiz gerçek müminliğe doğru ilerliyor demektir. Yine Allah'ın adı anıldığında yüreğimiz ürperiyorsa inşallah gerçek mümin olmaya doğru ilerliyoruz demektir. Yine Maide suresinin 83. ayetinde Rabbimiz onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı, hakikati kavradıklarından dolayı gözlerinin yaşla dolduğunu ve o yaşların taştığını, yani artık damlaya dönüştüğünü görürsünüz ya da onların gözlerinde yaşlar boşanır, taşar, ağlarlar ve Rabbimiz inandık, Rabbena amenna, öyleyse bizi fektübna ma şahidin, bizi şahitlerden yaz derler. Evet, biz de Kur'an'a karşı böyle olmalıyız. Yani dinlediğimizde o hakikatlerini kavrayıp gözlerimiz dolmalı, yüreğimiz ürpermeli, imanımız artmalı, tevekkülümüz artmalı. Efendim haşa, ona kör ve sağır kalmamalı. Aksine itaat etmek için can kulağıyla dinmeli, dört gözle okumalıyız. İşte sahabe-i kiram böyleydi. Bu noktada iki önemli örnek, iki önemli, ilginç daha doğrusu, çok enteresan gerçekten hadise üzerinde durmaya gayret edeceğiz inşallah. Evet, bu noktada Allah'ın emirlerini anlayıp, dinleyip ve hemen uygulama konusunda, özellikle insanların alışkanlıklarını değiştirmeleri konusunda, ki bugün kolay kolay alışkanlıklarımızı değiştiremiyoruz. Ve maalesef bazen öyle oluyor ki insanlar, bazen kardeşlerimiz, efendim günahlığı ve haramlığı konusunda da bir takım mülahazalarla, söz gelişi sigara konusunda diyelim ki, bu nasıl olsa kesin olarak hani haram değildir diye düşünmek suretiyle, bazı alimler tahrimen mekruh diyorlar. Tabii ki farklı görüşler olanlar da var, haram diyenler de var. Bunları hesaba katmak gerekiyor ve bu tür alışkanlıklarını bir türlü bırakamıyorlar. İşte efendim bırakamıyorum. Niye? Zararını da biliyorum, günahını da biliyorum vesairesini de biliyorum ama bırakamıyorum. Şimdi bu konuda gerçekten sahabe-i kiramın refleksleri, tavırları, duruşları bize örnek olmalıdır. Her konuda olduğu gibi. Bakın Ebu Talha vardır sahabeden. Çok kahraman bir sahabedir. Ve onun infak konusunda hemen gelen ayet-i kerime işitip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a koşup Estağfirullah, len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe birre eremezsiniz ayetini duyar duymaz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a koşup, ya Resulallah, bu ayetin indiğini duydum. Evet, ben en çok sevdiğim mal olan ve herkesin de bildiği, ya Resulallah, şu Beyruha hurmalığını Mescid-i Nebi'nin hemen karşısındaymış, Allah için hemen infak ediyorum çünkü benim en sevdiğim mal o diyerek hemen böyle koşan bir sahabe. Ebu Talha Tevbe suresindeki 41. ayeti Estağfirullah, İnfiru hifafen ve fikala ayet kelimesinin, yani hafif ve ağırlıklı olarak Allah yolunda mücadeleye, Allah yolunda cihada çıkın, seferber olun ayetini, hafif ağırlıklı, silahlı, silahsız, atlı, yaya, işte genç, yaşlı, her halükarda çıkın şeklinde anlayan ve her savaşa katılan bir sahabe. Ve nihayet bir deniz savaşında çok yaşlı olduğu halde kendisini çocuklarının donatmasını ister, talimat verir ve ondan sonra da savaşa çıkar ve gemide şehit olur, vefat eder ve kendisinin Rodos adasına gömüldüğü, denize yaklaşarak, kıyıya yaklaşarak geminin gömüldüğü sahabeler tarafından veya işte diğer tabiin tarafından rivayet edilir. Böyle kahraman bir sahabe. İslam'dan önce de tabii ki bütün ashab-ı kiramda farklı yanlışlar, hatalar olduğu gibi onda da vardı. İçki içen biriydi ve içkiye de çok düşkündü. Üstelik arkadaşların da, dostların da evlerinde, evinde toplayıp onlara içki ikram etmeyi de çok seven bir kimseydi bu Ebu Talha radıyallahu anh. Ama içki yasağından önce. Tabii ki içkiyle ilgili İslam'da emirler bir anda gelmedi, biliyorsunuz. Bu da bir hakikat. Yani bir alışkanlığı bıçakla keser gibi bir anda hakikaten ortadan kaldırmak da zordur. Hani o yüzden mesela sigara tiryakilerine derler ki işte önce yarım pakete indir, ne bileyim. Sonra efendim bunu şöyle azalt, böyle azalt, günde nihayet bir tane iç derken bırak filan. Bu içki konusunda da Allah Teala Nahl suresinin 67. ayetinde, Mekke döneminde nazil olan bir ayetti bu. O ayet-i kerimede hurma ve üzümden içki de elde edersiniz ve güzel rızık da elde edersiniz şeklinde bir ayet-i kerime. Yani bir durum tespiti olarak da hatta algılanabilir. Ama o konuda herhangi bir yasak getirmediği belli. Bir sonraki aşamada bir düşünme, üzerinde tefekkür etme anlamında Bakara suresinin 219. ayeti, Medine devrinin ilk dönemlerinde bunun indiğini düşünebiliriz. Sonra kötülük ve günah tarafının olduğunu, içkinin hem kötülük hem günah ve iyi tarafının olduğunu ama faydası, yani faydalı ve zararlı tarafları olduğunu, fakat günahının kötülüğünün ve zararının faydasından daha çok olduğunu belirten Bakara 219. ayeti görüyoruz. Yani ey insanlar, ey Müslümanlar, düşünün bak, bunun zararı da var, faydası da var ama zararı faydasından fazla. diyerek bir nefis muhasebe hissi yapmaları istendi Müslümanlardan. Bu da çok anlamlı bir ayet-i kerime. Bir sonraki aşamaya geçildi. Üçüncü aşama. Üçüncü aşamada ise denildi ki içkiliyken namaza yaklaşmayın. Nisa suresinin 43. ayet. Nisa 43. Çünkü sahabeden biri namaz kıldırırken Allahu Alem Kafirun suresiyle ilgili bir rivayet var. O olmalı. O da bir kelimeyi yanlış telaffuz etti, okudu. Dolayısıyla haşa Allah muhafaza ayetin anlamı değişti. Yani sizin taptıklarınıza tapmam yerine belki taparım gibi filan gibi böyle çok tehlikeli bir mana çıktı. Ve Rabbimiz tabi bu kasten değil, içkiliyken söylenmiş bir şey. İçkiliyken namaza yaklaşmayın. Yani la takrabus salata ve entüm sükara, evet. İçkiliyken namaza yaklaşmayın. Fakat bu tabii ki ne söylediğinizi bilinceye kadar, ne söylediğinizi bilecek hale gelince namazınızı kılın. Dolayısıyla bu ne demektir? O zaman iki namaz arasındaki vakitler o kadar da uzun değil. Yani neredeyse artık namazınızı önemseyin, önceleyin, içkili vaziyette durmayın ki namazda ne söylediğinizi bilemezsiniz. O zaman namaz kılamazsınız. Sahabe de namazı çok sevmişlerdi. Çünkü ilk günden itibaren, ilk Müslüman olduğu andan itibaren herkese namaz emrediliyordu. Ve ilk icraat olarak da namaz kılıyorlardı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da peygamberin ilk gününden itibaren namaz kılıyordu ve kılmayı da talimat olarak ashabına emrediyordu. Kur'an ayetleri de bunu amirdi. İbrahim suresi 31. ayette olduğu gibi iman eden kullarıma söyle namazı dosdoğru kılsınlar. İman ve namaz. Pek çok ayette böyle. Tabii ki içkiyle ilgili nihayet 4. ve son hüküm geldi. 4. ve son hüküm neydi? Nihai hüküm Maide suresinin 90-91. ayetleri. Estağfirullah. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan. Ey iman edenler, şarap, kumar, putlara kurban olarak kesilen kurbanlar, işte sunaklar, falokları, bütün bunlar şeytana ait murdar, pis, iğrenç işlerden başka bir şey değildir. Bunlar haramdır. Bunlardan geri durun ki teştenibuhu leallekum tuflehun, felaha eresiniz. Yine devamında 91. ayette şarap ve kumarla şeytanın yapmak istediği tek şey sizin aranıza düşmanlık sokmak, kin salmak, sizi Allah'a zikretmekten ve namazdan alıkoymaktır. Ki bakın sahabeye bu namazdan alıkoyma ifadesi çok ağır gelmiştir. Çünkü onlar namaz aşığıydı. Onlar Bedir Savaşı'nda bile can pazarı yaşanırken namazın terk edilmediğini ve Efendimizin bu kadar önem verdiğini ve cemaatle hem de kıldırdığını biliyorlardı. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz gözümün nuru dediği gibi dinin direği, cennetin anahtarı, müminin miracı, miraç biliyorlardı. Allah'la sohbet vesilesi biliyorlardı. Bu yüzden de namazı terk etmek akıllarından geçmediği gibi içkiden dolayı namazdan uzak durun, hani içkiliyken namaza yaklaşmayın ayeti de onları zaten bu konuda içki konusunda ciddi bir sorgulamaya ve birçoğu artık içmez hale gelmeye başlamıştı. Ve nihayet şarap ve kumarla şeytanın yapmak istediği tek şey sizin aranıza düşmanlık sokmak. Evet, her ikisi de insanlar arasında kin ve nefreti artırır. Şarap aklı giderdiği için insanlar arasında kavgayı, düşmanlığı, efendim kini, nefreti salar ve sizi Allah'a zikretmekten alıkoyar ve namazdan alıkoyar. Asıl tehlike de burada. Artık bu pis işlerden vazgeçiyor musunuz deyince, vazgeçiyor musunuz deyince, biraz önce anlattığım hadiseyi tekrar hatırlayalım. Ebu Talha tam da arkadaşlarını evinde toplamış, onlara bir içki ziyafeti veriyordu. Bunu da onun hizmetlisi, evlatlığı olan, Hazreti Ebu Talha'nın evlatlığı olan Enes anlatıyor. Bir gün de Ebu Talha'nın evinde içki sofrasında kadehlere dolduruyordum. Sakinlik yapıyordum, yani işte servis yapıyordum. Onlar da içki içmeye devam ediyorlardı. Tam bu sırada bu ayet-i kerimenin geldiğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın münadisi duyurdu. Yani münadisi yüksek sesle bu ayetleri Medine'de sokak sokak gezip duyuranlar. Bu da ilginç. Ayetlerin geldiği anda halka duyuruluyor olması, Müslümanlara duyuruluyor olması bizde aslında semi'ana ve ata'ana refleksini güçlendiren, pekiştiren bir şeydir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkes nasıl olsa cemaatle namaza geliyor, onlara söyleriz. Onlar da, zaten hanımlar da geliyordu cemaatle namaza. Onlar da gelemeyenlere diyeceğiz, gelmeyen yoktu. Herkes cemaate geliyordu. Ama belki diyelim ki bazı hanımlar özel durumları sebebiyle gelemiyordu vesaire de şu bu. Onlara da duyururlar diye düşünmedi Efendimiz ya. Sokağa çıkardı yüksek sesli efendim münadilerini. Belki de bir veya birkaç münadiydi. Onlar bağıra bağıra innemel hamru vel meysuru vel ensabu vel ezlamu rissum min ameli şeytan bu ayeti okuyarak artık içkinin kesinlikle haram olduğunu duyurdular. Diyor ki Enes, O esnada diyor işte ben bak ayet münadi böyle seslendi. Duydum ayeti. Herkes diyor hemen kulak kabarttılar. Herhalde birkaç defa tekrarlıyordu bunu. Dinleyince hemen de bu emri artık bu pis işlerden vazgeçiyor musunuz? Vazgeçtiniz değil mi? Ayetini duyunca vazgeçtik ya Rabbi. Artık içmeyeceğiz diyerek hep bir ağızdan adeta Allah Teala'nın ayetini okuyorlar, anlıyorlar. Sanki ona bir cevap veriyorlar. Artık içmekten vazgeçtiniz mi? Vazgeçtik ya Rabbi, artık içmeyeceğiz. Bu adeta koro halinde söylenmiş bir ifadeydi. Ellerindeki içki bardaklarını diyor yere attılar. Ondan sonra hatta işte küplerindeki içkileri boşalttılar. Testileri bazıları kaldırıp attılar, kırdılar. Hatta ağızlarında içki damlacıkları kalmış olabilir diye affedersiniz bir kenara çekilip tükürdüler. Bu hassasiyeti yansıtması bakımından son derece önemli. İşte bu Ebu Talha'nın evinde içki servisi yaparken Enes radıyallahu anh'ın evlatlığı, Ebu Talha'nın evlatlığı Enes'in anlattığı ve bugünün Müslümanlarına da her olumsuz alışkanlığı, her kötü alışkanlığı bir an önce terk etme konusunda bizim de refleks olarak kuşanmamız gereken semi'ana ve ata'ana bilincini diri tutacak olan bir örnektir bu. Her emir dinlenildiği anda, öğrenildiği anda, her yasak öğrenildiği anda anında yerine getirilecektir. Ya ben bir hafta sonra bırakırım. Hele biraz geçsin, genciz şimdi, bir yaşlanınca bırakırım. Kırkına gelince namaza başlarım. Ondan sonra ne bileyim şunu şunu yapınca, mezun olunca bunu yaparım filan. İslam'ın, Kur'an'ın emir ve yasakları, talimatları zaman, gün bırakın günü, saat dahi bekletilmeden hemen anında uygulanmalıdır. Yani söz gelişi bir kardeşimiz namazın önemini o saate kadar kavramamıştı da o gün o saatte kavradı. Baktı ki üzerine farz olan namaz hangisi? Öğle namazı, öğle vakti. Hemen kalkacak, öğle namazını kılacak. Ya akşam gidince bir gusül abdesti alırım, işte akşam başlarım veya sabahleyin başlarım, sabah başlarım filan. Bu sabahlar hiçbir zaman gelmez, bu akşamlar gelmez. Bir ikincisi, Allah muhafaza o ana çıkacağınıza garantiniz de yoktur. Akşama ya da hatta sabaha çıkacağınıza garantiniz yoktur. Talimatlar bekletilmeden anında uygulanmalıdır. Mesela ikinci bir örneğimiz var bu konuda. Yani talimatların anında uygulanması, işittiren şeylerin, hakikatlerin anında uygulanmasına dair. Tabii bu örneği anlattık ama sahabenin hepsi o anda içkiden tamamen vazgeçmişti ve bir daha ağızlarına vurmadılar diyebiliyoruz. Bakın bu örnekte bir istisna var. Yani insan vakasıyla karşı karşıyayız. Belki de yaşını başını almış biraz ama bir türlü alışkanlıklarından vazgeçemeyen, çünkü hani halk arasında bir şey vardır, 40'ından sonra, 40 yaşından sonra kine teneşir paklar falan gibi. İnsanların 40'ından sonra alışkanlıklarını değiştirmesinin çok zor olduğunu, genel manada statikocu, genel manada alışkanlıklarını kolay kolay değiştirmeyen insanların 40 yaşından sonra veya yaşlı insanların böyle olduğunu söylemek mümkündür. Bu bir insani vaka olarak, tespit olarak söylenebilir. İşte Hazreti Ömer bir gün geceleyin Medine sokaklarında dolaşıyor. Öyle yapacağı zaman da tebdili kıyafet vardı. Ya da işte hani diyelim ki orada başındaki o kefyesini veya işte efendim kaşkolunu diyelim ki ağzına burnuna dolayarak sadece gözleri görünmek suretiyle hani kendini gizleyerek dolaşırdı. Bir evden bir şarkı, eğlence sesi duydu. Evin duvarına tırmanıp bir baktı ki içeride birisi hem eğleniyor hem içki içiyor. Doğru duvardan atladı, penceresinden girdi içeriye ve adamın yakasına yapıştı. Dedi ki yakaladım seni ey Allah'ın düşmanı. Kendisine isyan ederken Allah'ın seni insanların gözünden gizleyeceğini mi zannediyorsun? Bu ifade çok ilginç. Yani sen Allah'a isyan ediyorsun ve Allah seni insanların gözünden gizleyecek mi sanıyorsun? Dedi, yakaladı yakasından. Adam bir anda Hazreti Ömer'i görünce karşısında şaşırdı tabii ki. Ey müminlerin emiri, acele etmedi bakalım dedi, dur. Ben dedi evet Allah'a bir konuda isyan ettim ama sen 3 konuda isyan ettin. Fesübhanallah. Hazreti Ömer birden şaşırdı. Bakın yani sahabenin adeta sarhoşu bile Kur'an'a, İslami bilgilere, malumatlara vakıf. Ne demek istiyorsun der gibi hani böyle biraz anlamaya çalışınca cevap verdi. Yani sen bir konuda, ben bir konuda isyan ettim yani bu içki içmekle. Sen ise efendim 3 konuda isyan ettin deyince devam etti arkasından. Allah Teala وَلَا تَجَسَّسُوا buyurdu. Hucurat suresinin 12. ayeti. Hucurat suresinin 12. ayetinde. Sakın tecessüs etmeyin. Bu casusluk yapmamak anlamına da gelir. Kelime manası olarak karşılarsak. İnsanların ayıplarını, gizli yönlerini araştırmayın, açığa vurmayın demektir aynı zamanda. Allah Teala böyle buyurmaktayken sen tecessüste bulundun. Dışarıdan sesleri işittin. Ondan sonra atladın, geldin. İkinci bir hata daha yaptın. Allah Teala Bakara suresinin 189. ayetinde evlere kapılarından girin buyurdu. Evlere kapılarından udhulul babe girin buyuruyor orada. Fakat sen evime duvarıma tırmanmak suretiyle ve pencereden atlayarak girdin. Ondan sonra veya duvardan tırmandın, işte zaten oralarda pencere, ev, yani dış avlu, kapıdan girmen gerekirdi. Üçüncü olarak Nur suresinin 27. ayetinde Rabbimiz sizin olmayan evlere izin istemeden, hani kapısını çalmadan, izin istemeden ve aile efradına selam vermeden girmeyiniz buyurdu Allah Teala. Sen bunu da çiğnedin, izin de istemedin, selam da vermedin zaten. Dolayısıyla Hazreti Ömer bir anda şaşırdı. Ya bu adam 3 tane ayeti peş peşe, Hucurat suresi 12. ayet, efendim Bakara suresi 189. ayet, Nur suresi 27. ayet, hepsini hatırlatarak sen bu 3 ayette çiğnedin dedi. Hazreti Ömer bir an düşündü, durdu ve dedi ki eğer ben seni affedecek olursam sen de beni affeder misin, affedebilir misin? O da evet dedi ve onun üzerine affettim gitti diye hatta. Onun üzerine Hazreti Ömer oradan ayrıldı sessizce. Fakat şöyle bir rivayet var. Bunu Yusuf el-Kandehlevi'nin Hayatus Sahabe, Hayatus Sahabe kitabında 2. ciltte 453-54. Sayfalar civarı, hani söylüyorum ki belki daha detaylı araştırmak, okumak isteyen olabilir. Aynı zamanda bizim Kur'an'ı nasıl okudular, nasıl anladılar, nasıl yaşadılar kitabından, nasıl yaşadıların 50 ve 51. sayfalarını aldım bunu. Bu olayı 49'dan başlıyor hatta. Yani affettim gitti evet dedi ama Hazreti Ömer de çekildi. Fakat diyor ki oradaki rivayette Hazreti Ömer elbisesini ağzına dayayarak ağlamaktan kendini zor frenlediği, hatta yani ne yaptım ben, nasıl bir hata yaptım der gibi ağlayarak dışarı çıktı ve kendi kendine şunları söylediği rivayet olunur. Eğer Rabbi onu bağışlamayacak olursa, yani o adam bu hatasından dolayı, bu hatasında ısrar ederse, ben nasıl olsa gördüm, sırrını fahş ettim, aşağı vurdum zannederek bağışlamayacak olursa annesi Ömer'in matemini tutsun. Ya ben ne yaptım, nasıl bir hata yaptım dercesine kendisini suçladı. Bu ihtiyar yapmakta olduğu işi kendi ailesinden bile gizliyordu. Anladığı o. Bu ihtiyar kendi yapmakta olduğu bu işi, içkiyi ve eğlenmeyi kendi ailesinden bile gizliyordu. Bundan böyle nasıl olsa Ömer beni gördü diyerek, bak bu ifade çok enteresan, nasıl olsa Ömer beni gördü diyerek bu işi hiç terk etmeyecektir diye düşündü ve bundan dolayı Hazreti Ömer ağladı. Bunu da ifade etti, bunu da dillendirdi diyor Hayatus Sahabe'de Yusuf el-Kandehlevi'nin anlatılan kıssada. Şimdi tabii bu olaydan sonra Hazreti Ömer'den bu adamcağız iyice utanıyor. Artık Hazreti Ömer'in yanına gelmek istemiyor. Ve hatta Ömer bakıyor ki mescitte de filan bir türlü göremiyor. Ve nihayet bir gün mescide geldiğini görünce, bir rivayete göre mescide gelse bile gizli gizli geliyor. Cemaatin arka saflarında oturuyor. Ondan sonra birilerinin arkasına sığınıyor filan. Bir gün Hazreti Ömer onun girdiğini görünce işaret etti ya da bir adamını gönderdi. Dedi ki bu adamı bana getirin. Birisi kalkıp o ihtiyarın yanına geldi ve ona Hazreti Ömer'in müminlerin emiri, emirül müminin seni istiyor, yanına gelmeni istiyor deyince ihtiyar tabii ki telaşa kapıldı biraz. Eyvah dedi, yani Hazreti Ömer kendisine ceza mı verecek, bu sırrını ortaya mı dökecek? Yavaş yavaş da gidiyor, tek çekine çekine gidiyor. Hazreti Ömer işaret etti, dedi ki yaklaş iyice. Kulağına eğildi Hazreti Ömer onun. Dedi ki bak, bu çok önemli bir edep, çok önemli bir hataları, kusurları kapatma yöntemi. Yani günümüzde böyle bir şey olsa, Allah muhafaza bir Müslümanın bir hatasını görse birileri, ooo medyaya vermekten tutun, hatta onu kasete almaktan, ne bileyim işte Allah muhafaza, eğer aralarında husumet varsa, düşmanlık varsa, ya bu Müslüman hata edebilir. Onu kameraya almaktan, onu efendim medyaya mal etmekten, ne bileyim şimdi internet var, YouTube var, bilmem ne var. Yani birbirine tuzak kurmaya kadar maalesef Müslümanlar bu hallere düştü. Ama bakın Hazreti Ömer yaklaş diyor. Kulağına yavaşça diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki o gece gördüklerimi hiç kimseye söylemiş değilim. Adam rahatlıyor. Endişe ediyor ki hani bunu açıklayacak veya birilerine söylemiş olabilir falan diye hala çekine çekine geliyor. Hatta diyor aynı şekilde o sırada yanımda bulunan Abdullah İbni Mesud vardı. O da, çünkü o dışarıda bekliyor olmalıydı, o da bunlardan hiç kimseye söz etmemiştir. İkisi de demek ki karar verdiler, bunu hiç kimseye anlatmayalım. Duymamış, görmemiş gibi olalım. Sevindi tabii ki o yaşlı zat. Hazreti Ömer'e dedi ki, ya Ömer, kulağını bana verir misin, bana yaklaştırır mısın? Ey müminlerin emiri, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben de o geceden beri o görmüş olduğunuz hatayı, günahı bir daha işlemedim, bir daha yapmadım. Yani içki içme ve eğlenme anlamında. Bazı rivayetlerde cariye oynatıyordu diyen de var veya farklı, ama sonuçta bir haram olan içki içiyordu. Daha çok orada birleşiyor bilgiler. Tabii bunu duyar duymaz Hazreti Ömer o geceden beri bir daha içki içmedim, bir damla içki vurmadım deyince yüksek sesle Allahu Ekber diye bağırıyor Hazreti Ömer. Tabii millet bir anda bakıyor ya, ne oluyor bunlar arasında. Tabii kimse de bunun sebebini anlamış değildi. Çünkü bu kimseye anlatılmadı. Elbette bu kıssa daha sonradan bir biçimde Hazreti Ömer ya da o zat, bu işi yaşayan zat tarafından rivayet edilmiş olmalı. O zatın adı da geçmez bakın yani. Bu içki içen kişi şuydu da denmez. Niye? Çünkü edeben o insanın bir kusurunun sonraki nesiller tarafından, çoluk çocuğu tarafından, ne bileyim ben, başkaları tarafından bilinmesi de edebe uygun görülmez. İşte bu iki olay hakkında biraz tahliller yaparak inşallah bugünkü bölümümüzü, bugünkü dersimizi, aşır aşır Kur'an dersi yaptığımız gibi son zamanlarda Kur'an iklimi programımızı, bugünkü bölümümüzü ve nasıl yaşadılar ashab-ı kiram, Kur'an'ı nasıl yaşadılar kısmını neticeye erdirelim inşallah. Şimdi bakın, burada iki tane olay görmüş olduk. Kur'an'ın içki yasağına uyma konusunda birbirine zıt iki tutum, daha doğrusu görmüş olduk. Bunlar aslında zıt gibi gözüküyor ama aslında pek de öyle değil. Öncelikle Ebu Talha ve beraberindeki, onun evinde onun ikram ettiği içki içen insanların haline baktığımızda, onların içki yasağını duyar duymaz çok acele ettiklerini, son derece kararlı davrandıklarını, hemen ellerindeki bardakları vesaireleri döktüklerini, bazılarını kaldırıp atıp kırdıklarını görüyoruz. Mesela şöyle demedi hiç kimse, ya elimizdeki son bardağı da hadi içelim, yarım kalmıştı, bundan sonra daha içmeyiz. Yani demek yerine ağızlarındaki içkiyi bile, içki damlalarını bile çıkarmak gibi bir reflekse girdiler ki onların Kur'an ayetlerinden herhangi bir yeni talimat, bir emir geldiğinde onu uygulama çabalarının ne kadar canlı, ne kadar diri olduğunu ortaya koyan bir hakikattir bu. Zira gerçekten bu çok övgüye layık bir tavırdır, örnek bir tavırdır. Zira onlar ilahi emir ve yasakları asla tehir etmiyorlar. O imanın tadına ermişler, o teslimiyetin tadına ermişler. Bakın, iman ve teslimiyet. Biz bu teslimiyet içinde olmalıyız. İşittik ve teslim olduk, itaat ettik. İşitir işitmez hemen uyguluyorlardı. Ama tabii ki bu refleksi herkes kazanamamış olabileceği gibi, yaşını başına almış, alışkanlıklarından kurtulması zor olan, alışkanlıklarından bir türlü sıyrılamayan insanların da bu konuda böyle bir başarı kazanmaları mümkün olmayabilirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine önce tevhidin hakikatini öğretip imanı sevdirdiği bu insanlara, evet bakın bu önemli bir nokta, yani tevhidin hakikatini, Allah Teala'dan başka ilah olmadığını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da onun kulu ve Resulü olduğunu Rabbimiz hem Kur'an'da öğretiyor, hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o ayetleri okuyarak hem de kendi açıklamalar yaparak sahabeye bunu öğretiyordu. İmanı sevdiriyordu. Çünkü sahabeden biri öyle diyor: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize imanın tadını tattırdı. Sonra da İslam'ın hayat ilkelerini adım adım uygulatıyordu. Hatta o sahabe diyor ki, bize imanı tattırdı, sonra da şeriat ilkelerini, ahkamı peyderpey bize ilettiğinde hiç tereddüt etmeden onları bir bir uyguluyorduk. Ama bize toptan bu emirleri ve yasakları, İslam'ın talimatlarını, İslam'ın ahkamını toptan teklif etseydi biz kabul etmeyebilirdik, etmezdik diyor o psikolojisiyle. Ama önce imanın tadına erdik, teslimiyete, iman ve teslimiyete erdik, sonra da adım adım. İşte bu içki yasayla ilgili bölümü de daha önce söylemiştim. Tabii ki bu aşama aşama olmasına rağmen, elbette Müslümanların çoğu da bunda tereddüt etmemesine rağmen, cahiliye tortularından kurtulmak, günah ve haramların kirlerinden kurtulmak bıçakla keser gibi olmuyor. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi ömrünün önemli bir kısmını belli ki içki alışkanlığıyla geçirmiş, bağımlılık, yani bugün bağımlılık tabirini kullanıyoruz, İçerisinde olan bir insanın da bundan zorlanması, bundan vazgeçmesi tabii ki zordu ve bunda zorlanması tabiiydi. İstisnai bir durumdu. İkinci olay da Hazreti Ömer'in, hem de ismi belirtilmeyen, biraz önce söyledik ki bu edep açısından önemlidir dedik, olaya tanık olan Hazreti Ömer ile Hazreti Abdullah ibn Mesud'un da bu hadiseden kimseye söz etmemesi gibi bir incelik de var burada. Ve daha da önemlisi, Hazreti Ömer'in "ihtiyar nasıl olsa beni gördü, ihtiyar kişi böyle düşünür" beni gördü diye bu işi hiç terk etmeyecek şekilde bir korkuya kapılması üzerinde çok durmamız lazım. Çünkü bugün biz insanları bazen günahlarına mahkum ediyoruz farkında olmadan. Yani bir insanın hatasını, günahını elbette kardeşçe, dostça ondan vazgeçirmek için en etkili ve en nezih bir şekilde hatırlatmak lazım. Başına kakarcasına, gururuyla, efendim haysiyetiyle, ne bileyim şahsiyetiyle oynarcasına, onun şahsiyetini rencide ederek eğer hatasını yüzüne vurursak, söz gelişi işte henüz daha namazın önemini kavramamış bile, hadi bakın kalk evladımızdır veya işte şeyimizdir, zorla namaz kıldırıyorsak o çocuk namaza düşman olur, Allah korusun. Veya bir hatasını bu manada herkesin önünde izzeti nefsini kırarak söylersek, sen böyle yapıyorsun, ben de inadına devam edeceğim diyebilir. Öyleyse bu noktada Hazreti Ömer'in şu refleksi, işte acaba bu ihtiyar nasıl olsa Ömer beni gördü der ve belki birilerine de anlatır diye düşünür. Ondan sonra acaba terk etmez mi diye korkuyor ve ağlıyor Hazreti Ömer. Ve o zaman diyor, annen matemini tutsun senin ey Ömer. Diyor ki gerçekten son derece önemli. Ama sonuçta ne oldu? Hazreti Ömer bunu kimseye söylemedi. Abdullah İbni Mesud'a da tavsiye etmesine gerek yok. O da zaten aynı refleksi gösterdi. Kimseye söz etmediler. Bunu da hatırlatınca o da dedi ki, bakın ben de hatamı anladım. O günden beri bir damla içki ağzıma koymadım. Dedi ki zaten önemli olan bu sonucun elde edilmesidir. Bu sonuca varmaktır. Ama o sonucun elde edilmesinde elbette o ihtiyar zatın, bakın evlere kapılarından girilmesi gerekir, izin almadan ve selam verilmeden girilmez. Nur suresindeki, efendim Bakara suresindeki ve yine Hucurat suresinde tecessüs etmeyin. Biz aslında birbirimizin gizli yönlerini, ayıplarını araştırmak yerine kendi ayıbımızı görmek durumundayız. Eğer bir kardeşimizin, sevdiğimiz bir insanın bir hatası, bir kusuru, bir ayıbı da kendisine zarar vermeye başlıyor, çevresine zarar veriyor ve bunu Allah muhafaza bir takım sıkıntılara sokacak, kıyamet gününde sıkıntıya sokacak, onu sevdiğimiz için ve bir hastayı tedavi edercesine adeta onun o kusurunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Birbirimizi yıkayan eller olarak bunu nasıl yapabilirizin imkanlarını araştırmak lazım. Yoksa hazır hatasını bulmuşken şöyle bunun tepesine bineyim demek şeklinde bir tavır olmaz. Hele hele bazen kıskançlıklar, bazen cemaatler, gruplar, hizipler, İslami anlamda maalesef her şeyler arasında bu daha fazla olur. Bir grubun veya bir şahsiyetin hatasını ortaya koyalım ki insanlar onlara değil bize itibar etsin der gibi böyle bir hasetçi tutum da elbette doğru değildir. Son olarak şunu ifade edelim. Demek ki günümüz Müslümanlarının bu yaşanmışlıklardan ders alması lazım. Bu sahabenin bu örneklerinden ders alması lazım ki ve aynı zamanda bir yandan Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmede semi'ana ve ata'na refleksiyle hareket ederek işittik ve itaat ettik hemen. Acele etmeleri lazım. Hiç vakit geçirmeden, hiç vakit kaybetmeden hemen uygulamaları lazım ki geç kalınmış olmasın. Allah korusun. Bu konuda geç kalınır da bir Allah'ın o talimatını anladığım andan itibaren onu uygulamadan veya o yasağı anladığım andan itibaren ondan kaçınmadan bir süre geçirmiş olur da onun günahından dolayı kıyamet gününde bana bir azap dokunur mu diye korkması lazım. Ve Hazreti Ömer gibi davranmak lazım. Önemli olan insanların hayra doğru, güzelliklere doğru, iyiliklere doğru değişmesidir, gelişmeleridir. Bize düşen bu değişimleri kolaylaştırmaktır, zorlaştırmak değildir ve selam. Rabbim Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği tarzda okumayı, anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki Kur'an İklimi programında buluşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
1: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Hibemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
5: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 129.99, patlıcan 34.99, soğan 16.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim, 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, kabak 49.99, patates 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. HB'mizde iyilik var. 0216 630 28 28.
14: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
5: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmud Varhan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fahma. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr emma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun müsnedinden müttefakun aleyhi olan hadislerin 12.sine gelmiş bulunmaktayız. Allah Azze ve Celle istifade etmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. Bu hadisimiz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği, yapmadığı bir şeyi Resulullah Efendimiz'e isnat etmekle ilgili, yani uydurulmuş rivayetlerle ilgili, hadis uydurmanın tehlikesiyle ilgili bir hadis okuyacağız inşallah. Allah-u Teala sahih olan sünnet-i seniyyeye tutunabilmeyi, uydurulmuş, münker, metruk, mavdu rivayetlerden de sakınabilmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. Hadisimizi okuyalım. An Rabi'i ibni Hiraşin rahimehullah an Aliyyin radıyallahu anhu kâle kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. Rabi bin Hiraş rahimehullah dedi ki Hazreti Ali radıyallahu anhu şöyle dedi: Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: benim adıma yalan söylemeyin. Benim söylemediğim bir şeyi, yapmadığım bir şeyi bana isnat ederek sakın söylemeyin. Çünkü kim benim adıma herhangi bir şeyi uyduracak olursa, benim söylemediğim, yapmadığım bir şeyi bana isnat edip söyleyecek olursa, hiç şüphe yok ki o ateşe girecektir. Cehenneme girecektir. Evet, hadisimiz bu şekilde. Bu hadisi şerifi İmam Bukhari rahimehullah Kitabul İlim, ilim kitabında şöyle bir başlık atarak rivayet etmiş: Babu ismi men kezebe alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isnat ederek yalan söyleyen, yalan uyduranın günahı diye bir başlık atmış. 106. hadis olarak bu hadisi rivayet etmiş. İmam Müslim de bu hadisi mukaddimesinde, sahihinin mukaddimesinde şöyle bir başlık altında rivayet etmiş: Babu taglizil kezibi ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına onun söylemediği bir şey, yapmadığı bir şey ona isnat ederek uydurmanın ne derece büyük bir günah olduğunun beyanı diye bir başlık atmış ve birinci hadis olarak, sahihinin birinci hadisi olarak İmam Müslim bu hadisi rivayet etmiş. Hadisin konu başlıklarıyla münasebeti gayet açık. Çünkü cehenneme girmek büyük bir günahın neticesi olsa gerektir. Dolayısıyla hadiste, Hazreti Ali'nin hadisinde, her ne kadar hadis uyduran kişinin pek büyük bir cürüm, pek büyük bir günah işlediği açık bir şekilde söylenmemiş olsa bile, onun cehenneme gireceği söylenerek işlemiş olduğu cürmün, günahın büyüklüğüne açık bir şekilde işaret edilmiştir. Dolayısıyla günahlar arasında en çirkin olan günahlardan birisi yalandır. Yalan olan günahın türleri arasında ise, yalan türünün içinde en büyük günah Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına bir şey uydurmak, onun söylemediği, yapmadığı bir şeyi ona isnat ederek söylemek, bu en büyük yalandır. En tehlikeli yalandır. En çirkin yalandır. Çünkü bu neticede Allah'a iftira etme manasına geliyor. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temel vasfı ne? O asla hevasından konuşmaz. Onun söylediği her şey Allah'tan kendisine gelen bir vahidir. Dolayısıyla bir kişi Resulullah şöyle buyurdu, Resulullah şöyle yaptı derse bunun manası şudur. Allah Resulullah'a bunu vahyetti. Allah ona bunu bildirdi demiş oluyor. Eğer bunu uyduruyorsa veya bunun uydurulmuş olduğunu bildiği halde naklediyorsa, söylüyorsa, o zaman Allah'ın vahyetmediği bir şeye Allah vahyetti demiş oluyor. Allah'ın indirmediği bir şeye Allah indirdi demiş oluyor. Yani Allah ve peygamberi hakkında bu şekilde konuşmak en tehlikeli, en büyük günahlardandır. Çünkü bu bir noktada şeriat vaz etmek anlamına geliyor. Çünkü bu uydurulan hadis eğer bir hüküm içeriyorsa, bir şeyi farz veya sünnet kılıyorsa veya bir şeyi haram veya mekruh yapıyorsa, mendup yapıyorsa, yani şer'i hükümlerden herhangi birine taalluku varsa, tergib ve terhib babından dahi olsa, menduplar ve mekruhlar babına giriyorsa, bir şeyin mubah olduğunu dahi ifade ediyorsa, o da şer'i bir hükümdür. Kıyamete kadar kendisiyle amel edilmesi gereken bir hüküm vaz edilmiş olur bu yolla. Eğer Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla İslam tarihinde çıkan o büyük muhaddisler, o büyük alimler bu yalancıların yalanlarını, iftiralarını, uydurdukları bu rivayetleri keşfedip ortaya çıkartmamış olsalardı, düşünün. Uydurulan binlerce rivayet eğer bize atalardan tevarüs etmiş doğru bilgiler şeklinde gelmiş olsaydı din diye bir şey kalmazdı yani. Ondan dolayı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına böyle bir şey uydurmak en tehlikeli günah, en büyük günah kabul edilmiş. Öyle ki alimlerden bazıları, İmamul Harameyn rahimehullah'ın babası Ebu Muhammed el-Cüveyni, İmam Cüveyni, Resulullah Efendimiz adına bir şeyi uydurmanın, onun söylemediği bir şeyi ona isnat etmenin, yapmadığı bir şeyi ona isnat etmenin küfür olacağını, böyle bir şey yapmanın kafir olacağını açık bir şekilde söylemiş, derslerinde de defaatle bunu tekrar ediyormuş. Ama tabii diğer alimler onun bu görüşüne katılmamışlar. Eğer bir adam Resulullah adına bir şey uydurmanın, onun söylemediği, yapmadığı bir şey ona isnat ederek söylemenin helal olduğuna, mubah olduğuna itikad ederek bunu yaparsa bu tehlikeli tabii. Bunun küfre girmesi kuvvetle muhtemeldir yani. Yani bu küfürdür zahirinde. Eğer bir mani'i varsa küfre girmez. Yani bir şeyleri tevil ediyorsa, az sonra gelecek mesela, bazıları bunu mubah görüyorlar. Yanlış, fasit, batıl bir tevilden yola çıkarak bunu kendileri için caiz görüyorlar. Eğer öyle bir tevili varsa onun küfrüne mani olur. Yoksa icma ile haram olan bir şeyi mubah gördüğünden dolayı bunu mubah görmek, helal görmek, caiz görmek küfür olur. Böyle birisinin küfre düşmesi de kuvvetle muhtemel olur.

0: durmak.
1: Evet, hadis-i şerifin ifade etmiş olduğu mana genel olarak, genel hatlarıyla bu şekilde. İnşallah hadisi bize Hazreti Ali'den rivayet eden Rıb'i İbni Hiraş rahimehullah hakkında bir iki bilgi verelim. Sonra da başlıklar altında inşallah hadisimizle alakalı bazı hususlara, özellikle hadis uydurma ile ilgili bazı hususlara inşallah değineceğiz. Rıb'i İbni Hiraş rahimehullah tabiinin ileri gelenlerinden, tabiin neslinin büyüklerinden kabul edilmektedir. İmam Zehebi rahimehullah ondan bahsederken şöyle diyor: Rıb'i İbni Hiraş İbni Cahş İbni Amr el İmamul Kudvetul Veliyyul Hafizul Hüccetu. İmam Zehebi'nin ona vermiş olduğu lakaplar: İmam, örnek insan, veli, Allah Azze ve Celle'nin yakın dostu, hafız, hadis hafızı ve hüccet, hadiste, dinde hüccet, delil kabul edilen zat diye onu lakaplandırmış İmam Zehebi rahimehullah. Rıb'i İbni Hiraş rahimehullah'ın pek çok özelliğinin yanında en bariz, en önde gelen özelliklerinden birisi hayatı boyunca asla yalan söylememiş olmasıdır. Yani yalandan, yalana benzer şeylerden, tevilli dahi olsa, tarizli dahi olsa, yalan gibi görünen şeylerden şiddetle sakınmış, kaçınmış bir zat olmasıdır. Öyle ki şöyle anlatılır: biliyorsunuz İslam tarihindeki en büyük zalimlerden birisi Haccacı zalim diye meşhur olan Haccac bin Yusuf es-Sakafi'dir. Haccac Rıb'i İbni Hiraş'ın iki oğlunu bir savaşa gitmeleri üzere orduya yazdırır. Rıb'i'nin çocukları ise orduya katılmazlar, kaçarlar. Yani askere gitmezler yani. Asker kaçakları yani. İsyankarlar. O şekilde değerlendiriliyor. Tabii onlar Haccac'ın ordusu zalim olduğu için zalim bir orduya katılmıyorlar. Yani Allah'a ibadet için, itaat için orduya katılmıyorlar. Rıb'i'nin oğulları bir gün Rıb'i'nin evindeyken bir adam Haccac'ın yanına gelir ve der ki: ey Haccac, derler ki Rıb'i İbni Hiraş asla yalan söylemez. Yani öldürülse bile yalan söylemez. Onun asi olan, serkeş olan iki oğlu da şu anda onun evinde bulunmaktalar. Yani normalde saklanıyorlar, gizleniyorlar ama şu anda evine gelmişler. Onu çağırıp konuşsan oğullarının yerini sana itiraf eder. Tabi zahiren eğer oğulları tutuklanacak olsalar öldürülme riskleri, öldürülmelerinin riski çok büyük yani. Öldürülebilirler. Haccac böyle bir adam. Onların derisini canlı canlı yüzer yani. Haccac Rıb'i İbni Hiraş'a bir adam gönderir, onu çağırtırır. Rıb'i yanına gelince der ki: iki oğlun ne yaparlar, neredeler şu anda der. Rıb'i de der ki: huma fil beyti, vallahu müsta'an der yani. Onlar şu anda evdeler der. Sana der ki vallahu müsta'an, yani tabi söylediği şey riskli, sıkıntılı yani. Ha, yardımına başvurulacak olan Allah'tır. Ama onlar evdeler yani. Tabi böyle deyince Haccac bin Yusuf der ki: huma leke. Yani çocuklarını sana bağışladım der yani. Sen hatırına çocuklarını da affettim der. Ona ihtiramda bulunur. Ona ikramda bulunur. Ve bu şekilde çocuklarını da affeder. Yani böyle bir zat idi Rıb'i İbni Hiraş rahimehullah. Asla yalana böyle tarizli, tevilli ifadelerle de olsa yaklaşmazdı. Yoksa burada yani üstü kapalı bir şeyle onu savuşturması zor değildi. Ama zahiren yalan söylemiş gibi olacaktı. O da yalan söylememek için böyle söylüyor rahimehullah. Yine Rıb'i İbni Hiraş'ın en bariz özelliklerinden birisi vefatından sonra tebessüm etmesi, gülmesiydi. İmam Zehebi rahimehullah diyor ki Rıb'i İbni Hiraş akıbetinin ne olacağını bilmeden gülmeyeceğine dair yemin etmişti. Adam yani yemin etmiş, demiş ki Allah'a kasem ederim ki Allah adına yemin ederim ki

0: akıbetimin ne olacağını, cennetlik mi yoksa diğer taraflı mı olacağımı bilmeden asla gülmeyeceğim diye yemin etmiş Rabi İbni Hiraş. Derler ki Rabi İbni Hiraş'ı yıkayan zat şöyle haber vermiş. Demiş ki Rabi demiş biz onu yıkarken serinin üzerinde yıkama işlemini bitirinceye kadar sürekli tebessüm etti. Yani akıbetini demek ki ne olmuş? Akıbetini öğrenmiş inşallah onun hakkında bu şekilde hüsnü zan besliyoruz. Allah Azze ve Celle onun güzel akıbetini ona gösterince o da naaşın üzerinde, serinin üzerinde yıkama işlemi bitinceye kadar tebessüm etmiş. Rahmetullahi Teala aleyhi. Tabi bu sadece Rab'inin özelliği değil, Rab'inin kardeşleri de böyle. Diyorlar, Hiraş'ın üç tane oğlu vardı. Rab'i, Rabi ve Mes'ud. Bunlardan ikisi ölümünden sonra gülüyorlar, tebessüm ediyorlar. Birisi de ölümünden sonra konuşuyor. Rab'inin kendisi anlatıyor, diyor ki biz dört kardeşidik diyor. Bizim aramızda diyor, namazı, orucu, zikri en fazla olan Rabi idi. Kardeşleri Rabi'in ibadette en önde olduğunu söylüyor. Sonra Rabi bir gün vefat etti. Biz onun etrafında birikmiştik, toplanmıştık ve kefen satın alması için aramızdan birini göndermiştik. Bu esnada tabii üstü bir elbiseyle kapalı, yüzünün üzerindeki elbiseyi, kumaşı açtı ve şöyle dedi. Esselamu aleykum dedi. Rabi'nin kardeşi Rabi vefat ettikten sonra yüzünün üzerine atılan kumaşı açıyor. Esselamu aleykum dedi. Orada bulunanlar dediler ki aleykumusselam ya aha İsa. Ey İsa'nın kardeşi dediler. Sana da selam olsun. Eba'del mevt. Sen ölmüş idin, öldükten sonra mı konuşuyorsun? Kale naam. İnni lakitu rabbi ba'dekum. Felakitu rabben gayre gadvan. Ve istekbeleni bi ruhin ve reyhanin ve istebrak. Evet dedi, ben sizden ayrıldıktan sonra Rabbimle karşılaştım. Gazaplı olmayan bir Rab ile buluştum. Beni rahmet ile, reyhan ile, ipeklerle karşıladı dedi. Sonra tekrar gözünü yumdu ve bir daha gelmemek üzere Dar-ı Ukba'ya göçtü gitti. Evet, yani Rabi İbni Hiraş'ın ailesinin bütün fertleri bu şekilde abid, zahid, Allah Azze ve Celle'ye karşı sadık, özleri sözleri doğru olan insanlardı. İşte bunlardan Hicri 100-101. Senede vefat eden Rabi İbni Hiraş, Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhudan bu hadisi bizlere rivayet ediyor. Hadisimizle alakalı İmam İbni Hacer rahimehullah burada Sahih-i Buhari ile ilgili bir tespitte bulunuyor. Hem hadisimizin ifade etmiş olduğu hususla da alakalı inşallah onu aktaralım. Şimdi İmam Buhari rahimehullah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onun söylemediği bir şeyi yapmadığı bir şeyi isnat etmek babının altında Resulullah Efendimiz adına bir hadis uydurma babının altında peş peşe birkaç hadis rivayet ediyor. Bu hadisleri özetle tercümelerini inşallah okuyalım. Birincisi Hazreti Ali'nin hadisi az önce okuduk. Sakın benim adıma hadis uydurmayın. Çünkü kim benim adıma hadis uydurursa ateşe girecektir hadisi. İkincisi Hazreti Zübeyir radıyallahu anh'unun hadisini rivayet ediyor hemen peşinden. Abdullah İbni Zübeyir babasına diyor ki baba diyor filan ve filan kişilerin Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den pek çok hadis rivayet ettikleri gibi senin Resulullah Efendimiz'den hadis rivayet ettiğini hiç duymuyorum. Yani sen de Resulullah Efendimiz'in önde gelen sahabesindensin. Filan sahabeler pek çok hadisler aktarıyorlar Resulullah Efendimiz'den. Senin için hiç hadis aktarmıyorsun. Babasına söylüyor Abdullah İbni Zübeyr. Zübeyr radıyallahu anhu şöyle diyor. Ama inni lem ufarikhu. şuna dikkatini çekerim ki ben Resulullah Efendimiz'den hiç ayrılmış değilim yani. Hiç ayrılmış değildim yani. Sürekli Resulullah Efendimiz'in yanındaydım. Onun bütün hallerine ve sözlerine diğerleri gibi ben de muttaliyim. Ancak Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurduğunu işittim. Dedi ki men kezebe aleyye fel yetebevve mek'adehu minen nar. Her kim benim söylemediğim bir şey, yapmadığım bir şeyi bana isnat ederek uyduracak olursa cehennemdeki yerine, ateşteki yerine hazırlansın. Cehennemde kendisine bir ev edinsin. Onun evi cehennemdedir yani. Şu andan cehennemde kendisi için yapılmış olan evine girmek üzere, o evine yerleşmek üzere şu andan hazırlığını yapmaya başlasın. Oraya gidecektir yani. Ya Resulullah Efendimiz'den ben bunu duydum. Dolayısıyla korkuyorum, ürküyorum. Neyden korkuyor, neyden ürküyor? Resulullah Efendimiz'in söylemediği bir şeyi bilerek Resulullah Efendimiz adına uydurmaktan korkmuyor. Çünkü sahabe hiçbirisi asla öyle bir şey yapacak değillerdi yani. Ancak farkında olmadan Resulullah Efendimiz'in söylediği bir hadise bir kelime ekleyip veya onun manasını bozacak bir şekilde bir kelimeyi ondan eksiltmekten farkında olmadan, unutarak, sehvederek ki insan sehiften masum değildir. Ha, bunu yapmaktan korkuyor şiddetle yani. Dolayısıyla ben net hatırladığım hadisleri size aktarıyorum. Ama böyle net, açık, bugün bana söylemiş gibi hatırlamadığım bir kelime katmaktan veya çıkartmaktan korktuğum hiçbir hadisi size aktarmayacağım diyor Zübeyir radıyallahu anhu ve bundan dolayı hadislerinin az olduğunu söylüyor Zübeyir radıyallahu anhu. Tabi onun gibi daha başka böyle sahabeler de vardılar. Üçüncü hadis Enes'in hadisi, Enes bin Malik'in hadisi. Enes bin Malik radıyallahu anhu diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sizlere çokça hadis rivayet etmeme engel olan tek şey Hazreti Peygamber'in şöyle buyurmuş olmasıdır. Men taammede aliye kediben. Her kim farkında olarak, bilerek benim söylemediğim bir şeyi bana isnat edip söylerse, benim yapmadığım bir şeyi bana isnat edip anlatırsa felyetebevve mek'adehu minen nar. Ateşteki yerine gireceği, oturacağı, yerleşeceği yerine şu andan hazırlansın, ateşte kendisine yer edinsin. Resulullah Efendimiz'in böyle buyurmasından ötürü ben dikkatli davranıyorum. Bildiğim birçok hadisi farkında olmadan belki bir kelime eklerim veya çıkarırım korkusuyla sizlere aktarmıyorum. İhtiyatlı davranıyorum. Bundan dolayı hadislerim çok değil ki Enes radıyallahu anhu biliyorsunuz muksirundan. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok hadis rivayet eden birkaç sahabeden birisi de Enes radıyallahu anhu. Buna rağmen dikkatli davrandığını söylüyor Enes radıyallahu anhu. Üçüncü hadis Enes'in hadisi. Dördüncü hadis Seleme İbnül Ekva'ın hadisi. Diyor ki Seleme İbnül Ekva Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men yakul aleyye ma lem ekul. Her kim benim söylemediğim bir şeyi bana isnat ederek, bana dayandırarak söyleyecek olursa felyetebevve mek'adehu minen nar. Ateşteki yerine şimdiden hazırlansın, ateşte kendisine bir yer edinsin. Seleme'nin hadisi. Beşinci hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadisi. Dedi ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ismimi isim olarak koyunuz ancak künyemi kullanmayınız. Bu tabi ayrı bir konu. Ona şu anda değinmiyoruz. Yeri gelince değineceğiz. Her kim beni rüyasında görecek olursa hiç şüphe yok ki o beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime girmez. Kim de benim söylemediğim bir şeyi bana isnat ederek, tabi bilerek, müteammiden, kim bilerek benim söylemediğim bir şeyi bana isnat ederek söyleyecek olursa فَلْيَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ ateşteki yerine hazırlansın, ateşte kendisine yer edinsin. Böylece beş tane hadisi İmam Bukhari rahimehullah peş peşe rivayet ediyor. Hazreti Ali'nin hadisi, Zübeyr bin Avvam'ın hadisi, Enes'in hadisi, Seleme'nin hadisi, Ebu Hureyre'nin hadisini peş peşe rivayet ediyor radıyallahu anhum. İmam İbni Hacer rahimehullah İmam Bukhari'nin bu sıralaması hakkında, yani bu hadisleri bu şekilde sıraya dizmesi hakkında şöyle diyor. İmam Bukhari rahimehullah bu hadisleri pek güzel bir şekilde sıralamıştır. Çünkü ilk önce Hazreti Ali'nin hadisini verdi ki konusuyla direkt irtibatlı olan Hazreti Ali radıyallahu anh'unun hadisi, yani atmış olduğu başlığı ifade eden, bu manayı ifade eden hadis Hazreti Ali'nin hadisi. İkinci olarak Zübeyr radıyallahu anh'unun hadisini vererek sahabenin bu konuda ne kadar titiz davrandığını, hadise bir şeyi katma veya bir şeyi çıkarma endişesinden ötürü hadis aktarma hususunda ihtiyatlı davrandıklarını ifade etmek istedi. Yani şöyle diyor İmam Bukhari rahimehullah, Hazreti Ali'nin ifade etmiş olduğu, Hazreti Ali'nin hadisinin ifade etmiş olduğu bu mana ile sahabe amel etmiş, sahabe bu konuda çok titiz davranmıştır. Yani bu gerçekten önemli bir husus. En çok sahabeden rivayet edilen hemen hemen birinci hadis, ilk hadis yani, bu hadis yani. Bütün alimlerin ittifakıyla lafzen mütevatir olan, en önde gelen hadislerden birisi de bu hadis. İbn Hacer rahimehullah diyor ki sahih ve hasen senetlerle 30 sahabeden rivayet edilmiştir. Sahih ve hasen senetlerle 30 sahabe rivayet etmiş bu hadisi, ki bunların arasından 7 tanesi aşere-i mübeşşere bil cennet, cennetten müjdelenen 10 sahabe. Yine uyduruk veya münker metruk derecesinde değil. Yani az zayıf yani. Az zayıf derecesiyle 50 sahabeden daha rivayet edilmiş. Yani sahih hasen yollarla 30 sahabe rivayet etmiş. Ama az zayıf tariklerle yollarla, bu 30'a ek olarak tabi, 50 sahabeden daha rivayet edilmiş. Gitti 80 tane sahabe yani. Bir 20 tane sahabeden daha geliyor ama o yollar münker, metruk, mevdu yollar, sakıt yani. Onlar itibara alınmaz, bu konuda değerlendirilmez. Ama 80 sahabeden, ki 30 tanesi sahih hasen, 50 tanesi zayıf olsa da şiddetli derecede zayıf değil. Az zayıf, tahammül edilebilir yani. Bu kadar sahabeden rivayet edilmiş bir hadisten bahsediyoruz. Sahabenin tümü, sahabe nesli bu hadisi dikkate alarak davranıyorlar mıydı? İşte Zübeyr radıyallahu anhu ne diyor? Ben diyor, bu hadisin korkusundan dolayı, bu hadiste ifade edilen manadan endişe ettiğimden dolayı size çok hadis aktarmıyorum, ki daha başka sahabelerden de bu manada ifadeler gelmiştir. Yani sahabe bu hadisle amel etmekte dikkatli davranıyorlardı, ihtiyatlı davranıyorlardı. Üçüncü olarak İmam Bukhari Enes'in hadisini rivayet etti. Tabi burada şöyle bir soru akla geliyor. Yani mesela insan beşerdir, şaşabilir. Yani sehven, nisyanen Resulullah Efendimiz'in bir hadisini Resulullah Efendimiz'den 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra rivayet eden sahabeler var. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüp de hicretin 100. yılında vefat eden, 109. yılında vefat eden sahabeler var. Yani düşünün, Resulullah Efendimiz'in vefatından 80 yıl sonra, 90 yıl sonra ondan bir hadis rivayet edecek yani. Resulullah Efendimiz'den duymuş, 80 yıl sonra rivayet ediyor. Değil mi? Ya arada çok uzun mesafe var yani. Dolayısıyla yani bir kelimeyi unutabilir insan. Veya manen rivayet etmeyi alimlerin cumhuru caiz gördüğünden dolayı, ki sahabenin çoğunluğu da bu görüşteydi. Manen rivayet edince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kelimesini yanlışlıkla unutarak düşürmüş olabilir yani. Yani bu ihtimal kuvvetle varittir. Bu hadisten de çok korkan sahabe o zaman hiç hadis rivayet etmemesi lazımdı. Tabi böyle denilmez yani. Çünkü hadis şeriattır, dindir. Değil mi? Kur'an'ın tefsiridir yani. Dolayısıyla dinin aktarılması zaruridir ama ihtiyatla beraber, tesebbütle beraber, dikkatle beraber. Onun için diyor ki Enes'in hadisini de şundan dolayı verdi. Çünkü Enes diyor, demiyor ben hadis aktarmıyorum. Diyor ki size çok hadis aktarmaktan beni alıkoyan şey Resulullah Efendimiz'in bu hadisidir. Yani demek ki sahabe bu hadisin ifade ettiği tehditten korktuklarından dolayı hadis rivayet etmekten mütesahil davranmıyorlardı. Gevşek davranmıyorlardı. Çokça hadis rivayet etme işine girişmiyorlardı. Dikkatli ve ihtiyatlı davranıyorlardı. Yoksa Resulullah Efendimiz'den kesin bildikleri hadisleri rivayet etmekte herhangi bir sakınca görmüyor veya rivayet etmeyi bir din olarak kabul ediyorlardı. Çünkü Resulullah Efendimiz'in getirmiş olduğu dini tebliğ etmekle onlar memur idi yani. Allah Azze ve Celle bunu onlara yüklemişti. Ve son olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh'un hadisini koydu ki Ebu Hureyre'nin hadisinde bir mana daha var. O da nedir? Resulullah Efendimiz önce diyor ki kim beni rüyasında görürse muhakkak o beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime girmez. Sonra diyor kim benim söylemediğim bir şeyi bana isnat edip söyleyecek olursa cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Ha. Bu hadisi de vererek diyor şuna işaret ediyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu iddia ederek bir şey aktaran kimse ister uyanıkken Resulullah Efendimiz'den bunu duyduğunu iddia etsen, ister uykuda Resulullah Efendimiz'den bunu duyduğunu iddia etsen, eğer iddiası doğru olmadığı halde Resulullah Efendimiz'e bir şeyi isnat ederek aktarırsa ikisi de bu hadisin altına girer. Yani birisi derse ki mesela ben Resulullah Efendimiz'i rüyamda gördüm, şöyle şöyle dedi. Rüyasında Resulullah Efendimiz'i gördüğünü söylüyor ve Resulullah Efendimiz'den bir şey aktarıyor. Halbuki böyle bir şey olmamış. Yalan söylüyor yani. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalan yere bu söylediği şeyi isnat ediyor yani. O da bu hadisin altına giriyor yani. Dolayısıyla yani hadisin kapsamı bu anlamda daha genişlemiş oluyor diyor İbn Hacer el-Asqalani rahimehullahu teala. Evet, diğer bir husus İmam Nevevi rahimehullah bu ve benzeri birkaç hadisi Sahih-i Müslim'de aktarıldıktan sonra bütün bu hadisler hakkında dört hususa temas ediyor. Yine bizim konumuzla alakalı. İnşallah kısa kısa özet özet onlara da temas etmeye çalışalım. Yine tabi İmam Müslim de aynı başlık altında Hazreti Ali'nin hadisini rivayet ediyor. Enes bin Malik'in az önce okuduğumuz hadisini rivayet ediyor. Ebu Hureyre'nin az önce okuduğumuz hadisini rivayet ediyor. Bir de Mughire bin Şübe'den bir hadis rivayet ediyor. İmam Müslim rahimehullah aynı başlık altında öbür hadisleri zaten okuduk. Mughire bin Şübe'nin hadisinin lafzı ise şöyle. Bunda da yani ek bir şey var, önemli bir şey var. Diyor ki Resulullah Efendimiz inne kezziben aleyye leyse ke kezziben ala ahad. Benim adıma benim söylemediğim bir şeyi uydurarak söylemek, bana söylemediğim bir şey isnat ederek bir şey aktarmak, herhangi biri adına bir şey uydurup söylemek gibi değildir. Yani diyelim birisi Ebu Bekir'in söylemediği bir şeyi Ebu Bekir dedi diyerek aktarsa bu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey isnat edip aktarmak gibi değil yani. Çünkü herhangi bir insan adına bile evet bir şeyi uydurup aktarmak yalandır, iftiradır, büyük günahtır. Ama Resulullah Efendimiz adına bir şeyi uydurup aktarmak onlara benzemez. Bu çok çok daha büyük bir günahtır yani. Yani az önce söyledik, bazı alimler bunu tekfir etmişler yani. Çünkü bir nevi din vaz ediyorsun yani. Şeriat vaz ediyorsun yani. Hüküm koyuyorsun yani. Tehlikeli bir şey yani. Kıyamete kadar insanların kendisiyle amel edeceği bir hususu vaz ediyorsun. Veya dini ifsad ediyorsun yani. İnsanları ıdlal ediyorsun, saptırıyorsun yani. O uyduruk rivayetlerle yani. Dolayısıyla tehlikeli yani din noktasında insanları çeşitli bid'atlere ondan sonra diyelim ki götürüyor. Bu anlamda çok çok tehlikeli yani. Resulullah Efendimiz adına bir şey söylemek. Ne diyor? Benim adıma benim söylemediğim bir şeyi uydurup söylemek herhangi biri adına bir şey uydurup söylemek gibi değil. Dolayısıyla فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا, kim bilerek benim söylemediğim bir şeyi bana isnat ederek söylerse, فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, ateşteki yerine hazırlansın, ateşte kendisine bir yer edinsin. Yani ateşte yeri var, oraya gidecektir. Şu andan kendisini oraya hazırlasın diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi İmam Nevevi rahimehullah İmam Müslim'in rivayet ettiği bütün bu hadislerden sonra diyor ki bütün bu hadislerde önemli bazı hususlar vardır. Bunlardan birincisi şu ki ehli sünnet vel cemaate göre kezip dediğimiz şey, yani yalan dediğimiz şey, bilerek veya yanılarak vakada olmayan bir şeyi söylemektir. Yani vakaya aykırı bir şekilde, olan hale aykırı bir şekilde bilerek ve yanılarak birisi bir şeyi söylerse ehl-i sünnet vel cemaate göre buna kezip, yani yalan denilir. Ama birisi günahtır, eğer bilerek vakada olan hale aykırı bir şekilde birisi haber verirse bu günahtır. Ama eğer yanılarak, farkında olmadan birisi böyle bir şeyi söylerse bu her zaman günah olmaz. Asıl itibariyle günah değildir. Ama eğer gevşek davrandığı için, mütesahil davrandığı için, duyduğu her haberi aktarmaya düşkün olduğu için, bu itibarla bilinçli, farkında olmadan yanılıp olmayan bir şeyi aktaracak olsa, o tesahülünden dolayı, o gevşekliğinden dolayı yine sorumlu olur. Ama hükmü bilerek, diyelim ki olmayan bir şey aktarmak gibi değil. Ama neticede ikisine de kezip denilir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü bakıyoruz ki Zübeyir radıyallahu anhu, Enes radıyallahu anhu, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini aktararak diyorlar ki bu hadisten ötürü biz Resulullah Efendimiz'den çok hadis aktarmıyoruz. Halbuki Zübeyir radıyallahu anhu'nun, Enes radıyallahu anhu'nun korktukları kezip bilinçli bir kezip değildi. Farkında olarak Resulullah Efendimiz adına onun söylemediği bir şey aktarmak değildi. Belki yanılırız, belki unutmaktan dolayı, belki hatadan dolayı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine bir kelime ekler veya ondan bir kelime düşürürüz. Böylece bu tehdidin altına gireriz diye söylüyorlardı Enes radıyallahu anhu, Zübeyir radıyallahu anhu. İkinci bir husus, bizim konumuzla direkt bağlantılı olan bir husus, İmam Nevevi rahimehullah diyor ki bütün bu hadisler gösteriyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına onun söylemediği bir şeyi söylemek, onun yapmadığı bir şeyi aktarmak, o şöyle yaptı, o şöyle dedi demek ittifakla, icma ile haramdır diyor. Diyor ki bu pek büyük, çirkin bir günahtır. İnsanı helak eden bir masiyettir. Ancak bununla beraber bu işi helal görmüyorsa bunu yapan kimse kafir olmaz. Alimlerin meşhur olan görüşü bu. Ancak Ebu Muhammed el-Cüveyni, İmam-ül Harameyn'in babası, bunun kafir olacağını söylemiş bu hadislerden ötürü. Fakat alimlerin çoğunluğu onun bu görüşünü eleştirmişler. Evet, az önce buna değindik. Eğer bir kişi yani helal görerek hadis uydurursa bu asıl itibariyle küfürdür. Çünkü icma ile haram olan bir şeyi ne yapıyor? Helal görüyor, mubah görüyor. Ama eğer bir tevili varsa bu konuda, ki bu konuda en meşhur Kerramiye mezhebi diye bir mezhep İslam tarihinde çıkmış. Bu Kerramiye meşrebinin bid'at olan pek çok görüşlerinden bir tanesi de şudur: tergib ve terhib konularında, yani aslı Kur'an'da ve sünnette sabit olan bir hususta hadis uydurmak caizdir demişler. Yani örneğin Kur'an ve sünnet demiş ki yalan haramdır. Dolayısıyla insanları yalandan tenfir ettirme, yalandan uzaklaştırmak için, yalanın çirkinliğini ortaya koymak için yalan hakkında Resulullah şöyle buyurdu, Resulullah böyle buyurdu, Resulullah'ın söylemediği şeyleri Resulullah isnat edip söylemek caizdir diyorlar. Örneğin Kur'an ve sünnet diyor ki sıdık, doğru sözlü olmak farzdır. Bu Kur'an'da sünnette sabit bir husus. Sıdk ile alakalı insanları sıdka terhip etmek için, teşvik etmek için Resulullah'ın dilinden hadisler uydurmak nedir diyorlar? Caizdir diyorlar. Bunu da kendilerince bu hadiste geçen bir ifadeye dayandırıyorlar.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
2: Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Hadiste diyor ki men kezebe aleyye, ala kelimesiyle şöyle mana veriyorlar: kim benim aleyhime olacak şekilde, kim benim, tabi cehaletlerinden ötürü, cahilliklerinden dolayı, Arapça ilmiyle alakalı cahil olduklarından dolayı böyle bir iddiada bulunmuşlar. Bu ifade ediyor ki Resulullah'ın aleyhine, yani şeriata muhayir bir şekilde, Kur'an'a sünnette zıt bir şekilde kim bir hadis uydurursa o zaman cehenneme gider. Yoksa diyelim ki Resulullah'ın lehine olsa, yani lehine nasıl olur? Yani onun getirmiş olduğu dine muafık, Kur'an'da sünnette aslı sabit olan konularda insanları namaza teşvik ediyoruz, oruca teşvik ediyoruz, zikir yapmaya teşvik ediyoruz, Kur'an tilavetine teşvik ediyoruz, duaya teşvik ediyoruz, cihada teşvik ediyoruz. Yani Kur'an'da sünnette aslı sabit olan hususlarda insanları teşvik etmek için veya faizden, zinadan, kumardan, yalandan, sahtekarlıktan insanları sakındırıyoruz. Kur'an'da sünnette insanların sakındırıldığı şeylerden insanları sakındırmak için hadis uyduruyoruz. Biz Resulullah'ın lehine uyduruyoruz diyorlar yani. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinini takviye ediyoruz, yani güçlendiriyoruz. İnsanların Allah'ın dine yapışmalarını sağlıyoruz. Tabi böyle cahilce, yani bu şekilde bir düşünceyle ne yapmışlar? Hadis uydurmayı caiz görmüşler. Tabi ulema bu tevillerinden ötürü bunları tekfir etmemiş. Yoksa temel olarak diyelim ki hadis uydurmayı caiz görmek, mübah görmek, haram bir şeyi mübah görmek olduğundan dolayı küfürdür demiş İmam Nevevi rahimehullah. Üçüncü bir husus, biliyorsunuz zayıf hadislerle alakalı. Tabi şiddetli olmayan, yani şiddetli derecede zayıf olmayan hadislerle alakalı, az zayıf olan, hafif derecede zayıf olan hadislerle alakalı. Zayıf hadislerin biliyorsunuz mertebeleri var, yani mertebeleri var. Diyelim ki mevdu, yani uydurulmuş rivayetlerin bir alt mertebesi, yani uydurulmuş bir rivayet değil ama şiddetli derecede zayıf, münker, metruk bir rivayet. Oradan tutun ta mursel rivayetlere kadar onlarca zayıf hadislerin derecesi var. Yani diyelim sahih hadis en kuvvetli. Onun bir altında yine delil olarak kullanılabilen, kendisiyle amel edilebilen, ahkamda, faziletli amellerde hüccet olarak getirilebilen hasen hadis, zayıf hadisin bir alt mertebesi. Bu ikisi makbul hadisler sınıfında. Bunun altında zayıf hadisin dereceleri var. Ama mevdu'a, yani kapkaranlık yere gidinceye kadar pek çok tonlarda gidiyor yani. Yani alimlerimiz her bir rivayete o rivayetin zayıflık derecesine göre ne yapmışlar? Hüküm vermişler yani. Bu konuda hadis usulü diye bir ilim geliştirmişler. Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun. İnşallah az sonra ondan biraz bahsedeceğiz. Her birine layık oldukları dereceyi vermişler. Dolayısıyla az zayıf, hafif zayıf olan hadisler ahkamda delil olmaz. Hükümlerde, hükümler hususunda delil olmaz. İtikatta, ahkamda delil olmaz. Ama faziletli amellerde bazı şartlarla beraber, İbn Hacer el-Eskalani rahimehullah'ın beyan ettiği 3 şartla beraber, diğer alimlerin de beyan ettiği şartlarla beraber amel edilebilir az, hafif, zayıf olan rivayetlerle. Peki mevdu olan, uydurulmuş olan rivayetler de acaba böyle mi? Yani faziletli konularda aktarılabilir mi? Ha, tabii ki uydurulmuş olan rivayetler böyle değil. İmam Nevevi rahimehullah diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına hadis uydurmanın haram olması hususunda ahkamla faziletler konusunun arasında fark yoktur. İster faziletler konusunda olsun, ister ahkam konusunda olsun, tergib, terhib, mev'ize, sohbet, hikmet, herhangi bir konuda yani Resulullah Efendimiz adına hadis uydurmak veya uydurulmuş bir rivayeti farkında olarak bilerek aktarmak, rivayet etmek çirkin bir masiyet, büyük bir günahtır. Bütün bunlar diyor min ekberil kebair, yani en büyük günahlardandır. Ve ekbahil kabah, en çirkin işlerdendir yani. İcmaata kendisine itibar edilen bütün Müslümanlar bu konuda icma etmişlerdir. Az önce kendilerinden aktarmış olduğumuz bid'atçı kerramiye taifesi hariç onların da görüşünü az önce aktarmış olduk. İmam Nebevi onların görüşünü aktararak onlara reddiye vermekte. Yani alimlerin icma ile uydurulmuş olan rivayetleri veya bir hadis uydurma veya uydurulmuş rivayeti aktarma, ikisi aynı şey. Hükümlerde de caiz değil, faziletli amellerde de caiz değil. Bir insan uydurulmuş bir rivayeti sadece uydurulmuş olduğunu beyan etmek için aktarabilir yani. Yani insan mevdu, münker, metruk bir rivayeti aktarabilir ama ne için? Sadece uydurulmuş olduğunu beyan etmek için, insanları ondan sakındırmak için yani. Sırf bunun için insan onu aktarır. Yoksa mevdu olduğunu, uydurulmuş olduğunu bildiği halde insan, bildiği halde uydurulmuş olduğunu söylemeden onu aktarmak da çok tehlikeli. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine sahih hadiste şöyle buyuruyor: her kim uydurulmuş olduğunu gördüğü, bildiği bir sözü benim adıma uydurulmuş olduğunu, yalan yere bana isnat edilmiş olduğunu bildiği bir şeyi aktaracak olursa diyor, o da yalancılardan birisidir diyor. Bir yalancı onu uyduran, öbür yalancı da onu aktaran. Aktaran da yalancıdır yani. Çünkü o biliyor, bu uydurulmuş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylememiş. Resulullah Efendimiz'in adına yalan yere uydurulup isnat edilmiş. Bildiği halde bunu aktarıyor yani. Dolayısıyla o da yalancıdır yani. Sanki o da uydurmuştur yani. Yani o öbürünün, uyduranın ortağıdır. Bu da tehlikeli. Dolayısıyla yani sadece uydurulmuş olduğunu vurgulamak için, insanları ondan sakındırmak için ne yapılır? Aktarılır diyor İmam Nevevi rahimehullah. Bu konuda şöyle diyor: mevdu olan hadisi onun mevdu olduğunu bilen kimse veya onun uydurulmuş olduğunu zanni galiple düşünen kimse, yani yakinen bilmese bile zanni galiple bu uydurulmuştur diye düşünüyorsa bir insan dahi, onu rivayet etmesi haramdır diyor. Her kim mevdu bir hadisi bilerek veya mevdu olduğunu zannederek rivayet eder de onun mevdu olduğunu beyan etmezse, yani uydurulmuş bir rivayeti aktardı ama onun uydurulmuş olduğunu beyan etmedi. Diyor ki İmam Nebevi, o da bu hadiste beyan edilen tehdide muhatap olur ve o da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına hadis uyduranların içerisine dahil olur. Evet, az önce aktardığımız hadisi aktarıyor İmam Nebevi rahimehullah. Bu da gerçekten bu işin tehlikeli olduğunu gösteriyor yani. Bundan dolayı İmam Nebevi rahimehullah burada hadis okuyan veya hadis aktaran insanlara, hadis okuyan, hadis aktaran kişilerle alakalı bazı edeplerden bahsederek diyor ki, bundan dolayı alimlerimiz şöyle demişler: her kim bir hadisi rivayet etmek isterse veya bir hadisi zikretmek, aktarmak isterse önce bakmalıdır, incelemelidir. Eğer bu hadis sahih veya hasen bir hadise, şöyle der: Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu, Resulullah Efendimiz şöyle yaptı, yani kesin bir ifadeyle onu Resulullah Efendimiz'e isnat edebilir. Ama incelemesi neticesinde rivayet etmek istediği, aktarmak istediği hadisin zayıf olduğu ortaya çıktı, bu durumda sakın Resulullah Efendimiz dedi, yaptı, emretti, nehyetti şeklinde kesin konuşmasın. Bu durumda şöyle denilir: Resulullah Efendimiz'in şöyle dediği aktarılmıştır, Resulullah Efendimiz'den şöyle gelmiştir, şöyle rivayet edilmiştir, şöyle zikredilmiştir, şöyle hikaye edilmiştir, şöyle denilmiştir. Yani onu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği ve yapıldığının kesin olmadığını ifade edecek ki buna tamriz sigası diyoruz. Yani o hadisin zayıf olduğunu belirtecek bir kalıp, bir ifade. Böyle bir ifadeyle ne yapmalı? Onu rivayet etmeli veya onu aktarmalıdır. Yani demek ki herhangi bir mecliste Resulullah Efendimiz adına konuşmak, ondan bir şey aktarmak ciddi bir dikkat, bir ihtiyat gerektirir yani. Öyle aklına gelen her şeyi hadis diye aktar, o zaman bu hadisin altına girer, cehenneme gidersin. Allah korusun yani. Evet, Allah Azze ve Celle bizleri ne yapsın? Muhafaza eylesin. Yine alimlerimiz demişler ki hadis okuyan kimsenin, hadis aktaran kimsenin nahif, lugat, hadis ricalinin, hadis aktaran adamların isimleri gibi konularda yeterli bir ilme sahip olması lazım. Yani hem Arapçayı bilecek, Arap lugatini bilecek, hem de hadis aktarmakla meşgul olan adamların isimlerini, o isnatlarda geçen isimleri de bilmesi lazım. Neden? Böylece söylenmemiş bir şeyi söylemekten kurtulur yani. Yoksa Allah korusun yanlış okur, hata okur, cehaletinden ötürü böyle bir şeye cüret ettiğinden dolayı mesul olur yani. Yani Arapçayı bilmediğinden ötürü Resulullah Efendimiz'in kelimelerini, lafızlarını, cümlelerini yanlış okuyan kimseye ya bu bilmeden yapıyor denilmez. Çünkü sen cahilsen, bu makamın ehli değilsen, madem Arapçayı bilmiyorsun ne diye hadisleri bu şekilde okuyorsun, yanlış kıraat ediyorsun. Yani dikkat edilmesi gerekiyor, bu konuda uyanık olunması gerekiyor. Dolayısıyla biz diyelim hadislerin tercemelerini, meallerini okuyabiliriz. Ama hadislerin tercemesini okuduğumuzda da dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bazen yanlış tercüme olabiliyor. İşte hadisleri tercüme etmek mesela bu konuda ne kadar büyük bir titizlik gerektiriyor değil mi? Yani Resulullah Efendimiz'in hadisini sen başka dile tercüme ederken eğer Resulullah Efendimiz'in muradına aykırı bir şekilde tercüme ettinse, bu da senin cehaletinden kaynaklanıyorsa, Arapça yeterli derecede vakıf olamamandan kaynaklanıyorsa ne kadar tehlikeli olur değil mi? Veya şu anda mesela diyelim bu yapay zeka ve benzeri yerlere hadisleri tercüme ettirmek tehlikeli bir şey olabilir yani. Diyelim bir hadisi orada tercüme ettirip ondan sonra o şekilde aktarmak. Çünkü yani yanlış tercüme ettiği pek çok vakidir yani. Ne kadar tehlikeli olur, ne kadar riskli olur yani. İnsanın gafletinden ötürü, cehaletinden ötürü, cüretkarlığından ötürü böyle bir hataya girdiğinden ona denilmez yani. Bu bilmeden yaptı yani. Bu cüretkardır yani. Çünkü madem cahilsin, madem bilmiyorsun, ne diye böyle bir şeye girişiyorsun yani? Makamın olmayan bir şeye ne diye kalkışıyorsun? Onun için dikkat edilmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle tabii bu noktalarda dikkat edenlerden eylesin. Yine alimlerimiz şöyle demişler diyor İmam Nevevi Rahimehullah, hadisleri okurken aktarırken, hadis rivayet eden veya hadis okuyan kimse eğer hadisteki bir kelime hakkında şüphe ederse, acaba bu kelime böyle miydi, farklı bir şekilde miydi, o kelimeyi aktardıktan hemen sonra şöyle demelidir: ev kema kale, ya böyle dedi ya buna yakın bir şey dedi yani. Yani net olarak böyle dedi dememesi lazım. Ki hadislerde yer yer geliyor değil mi? Bakıyoruz ravi ne yapıyor? İki lafzı söylüyor. Diyor Resulullah böyle dedi veya böyle dedi. Yani tereddüt ediyor. Birisini kesin bir şekilde söylemiyor. Ayrı iki şekilde ne yapıyor? Söylüyor. Titizliğini, ihtiyatlı davrandığını bize göstermiş oluyor. Yine alimlerimiz demişler ki hadisi mana ile rivayet eden bir kimsenin, yani biz mesela hadislerin tercümesini aktaracağız değil mi? Diyelim Türkçe veya başka bir dille hadislerin tercümesini insanlara aktardığımızda mana ile rivayet ediyoruz orada. Şöyle demesi gerekir, şöyle demesi lazım hadisi aktardıktan sonra. Ev kema kale, ev nahve hada, yani Resulullah Efendimiz'in hadisi buna yakın idi, buna benzer idi. Veya Resulullah Efendimiz buna yakın bir söz söyledi. Yani böyle ihtiyatlı sözler sarf etmesi lazım. Ki sahabe rahimehumullah radiyallahu anhum böyle yapıyorlardı yani. Hasreten Abdullah bin Mesud ve benzeri sahabeler hadisleri aktardıktan sonra defaatle yani Resulullah Efendimiz belki de buna yakın bir şey söyledi, belki de buna benzer bir şey söyledi. Yani kendilerini sorumluluktan kurtarmak için ihtiyatlı davranıp bu tür cümleleri sahabe-i kiram söylüyorlardı ki onlardan duyan insanlar da dikkatli davransınlar. Evet, bu noktada İmam Nevevi Rahimehullah'ın hadisleri okumak ve aktarmakla alakalı söylemiş olduğu hususlar burada böyle. Tabi başka hususlar da var. İnşallah benzeri hadisler geldiğinde onlara değinilecektir. Subhaneke Allahumma Rabbena ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel muhselin velhamdülillahi Rabbil alemin.
3: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dost doğru yoldan sapmış olur.
8: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Putlar artık Lat, Uzza, Menat değil, kusura bakmayın. Putların şekli değişti, farklılaştılar. İdeolojiler put oldu. Allah'a ait alanları gasp eden tağutlar put oldu. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır öyle olmasına rağmen. Hayır, ben söz sahibiyim diyerek Allah'a ait alanı paylaşmaya çalışan put oldu. Futbol put oldu. Kimilerine makam put oldu. Kimilerine masa put oldu. Kimilerine kasa put oldu. Kimilerine nisa put oldu. Kimilerine rical put oldu. İstiyorsak eğer Ebu Akil olmayı, onları koyacağız ayaklarımızın altına. Allah'ım, biliyorum ki sen kusurlu olanı yoluna kurban kabul etmezsin. Eğer bu yaşıma kadar şehadet gelmediyse benim kusurumdandır. Bütün kusurlarımı ayaklarımın altına koyuyorum. Senin yoluna kurban olmak için sana kendimi arz ediyorum. Beni de kurban kabul eyle. Tevhidi hayatının esası kılan, vahdetten başka hiçbir arzusu olmayan, sadece ve sadece Allahu Ekber deyip Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan, namaz için sadece Allah'a boynunu eğip bu boyun Allah'tan başkasına boyun eğmez diyen ve bu haliyle de her zaman için tevhidin gereğini yapan o yiğitler ancak o kervana katılacak. Allah sizi de bizi de o kervana katsın. Sancağın hakkını verin ki o en son gün namı Celili Muhammed'inin sahibi olan sallallahu aleyhi ve sellemin dirilten sancağının altında buluşmak hepimize nasip olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.
0: Özel FM.
2: Müslümanlar birleşin, küfür ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın.

0: Özel FM hatırlatıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40.
2: Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
1: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'ukdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Rabbim ayetleriyle birlikte olduğumuz bu zamanı, bu mekanı, bu fırsatı hayra ve berekete vesile kılsın inşallah. En'am suresini okuyoruz. 56. ayeti kerimeden itibaren En'am suresinin zaten ana konusu, ana teması tevhiddi. İnsanların akideleriydi, inançlarıydı. İnsanların inançlarını sorgulamalarını isteyen, sahip oldukları itikatlarının doğru mu yanlış mı olduğunu sorgulamalarını isteyen bir sureydi En'am suresi. Hazreti Peygamber dönemiyle alakalı değil bu düzeltme işlemi. Sadece onunla sınırlı değil. Kıyamete kadar gelebilecek olan şirkle alakalı bütün unsurları düzeltmeye yönelik bir çağrıdır. En'am suresinin çağrısı. Yani sadece Mekke döneminde insanlar şirk koşmuyorlardı. Mekke döneminin şirk biçimi sadece puta tapma şeklinde olsa da sonraki dönemlerde çok çeşitlilik arz etmiş. Hatta insanlar tamamen şirk bataklığında olmalarına rağmen adına şirk demekten çekinmişler ama Allah'ın tarifine göre, tanımına göre bunların tümü şirk olarak değerlendirilmesi istenmiştir. Allah'a ait kılınması gereken bir özellik, Allah'ın kendisine ait kıldığı bir görev, bir yetkiyi başkalarında görmek, başkalarının o özelliğe sahip olduğunu kabul etmek, benimsemek, Allah'a ait özelliklerin başkaları tarafından da paylaşılabileceğine inanmak şeklinde tarif edilir şirk ve bu yönüyle kıyamete kadar çok değişik şekilleriyle hep karşımıza çıkacaktır. En'am suresinin bu ayetlerini okurken yeniden kulluğumuzu sorgulamamız gerekecek. Yeniden nasıl bir Allah'a iman ettiğimizi sorgulamamız gerekecek. En'am suresi ayet 56. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inni nuhitu en a'budellezine ted'un min dunillah. Sizin Allah'ın berisinde Allah'ın yanı sıra dua ettikleriniz, Allah'ın yanı sıra isteklerde bulunduklarınıza dua etmekten alıkonuldum. Bana da yasaklandı bu. Sizin Allah'ın yanı sıra dua ettiklerinize dua etmekten alıkonuldum. Bu bana yasaklandı. Kul la ettebi'u ehvâekum. De ki sizin heva ve heveslerinize, arzu ve isteklerinize tabi olmayacağım. Kad daleltu izen, eğer tabi olursam, sizin anladığınız, beklediğiniz şekilde bir inanca sahip olursam, o zaman ben de dalalette olmuş olurum, ben de sapmış olurum. Ve ma ene minel muhtedin, ve bu durumda ben bile hidayete erenlerden olmamış olurum eğer sizin arzu ve isteklerinize tabi olur ya da sizin davet ettiğiniz, çağırdığınız, dua ettiğiniz kişilere ben de dua edersem. Kur'an-ı Kerim'de şirkle alakalı, Allah'ın yanı sıra ilah ve Rab kabul edilen varlıklarla alakalı kullanılan kimi terimler bizim Türkçe meallere olduğu gibi tam anlamıyla yansıtılamıyor. Yansıtılamadığı için de tapınma diye bir şeyden bahsediliyorsa hemen aklımıza tapınılan bir nesne, cansız bir varlık, mesela bir put, bir taş, bir anıt akla geliyor. Oysa bakın bu 56. ayet davet edilen, kendilerine dua edilen, kendilerine isteklerin sunulduğu varlıklardan bahsederken ellezine ifadesini kullanıyor. Yani şu kimseler, kimselerden bahsediyor. Sizin Allah'ın yanı sıra istekte bulunduğunuz kimselere dua etmek bana yasaklandı. Sizin Allah'ın yanı sıra Allah'la birlikte Allah'ın berisinde kendilerinden istekte bulunduklarınızdan istekte bulunmak bana da yasaklandı. Bu ne demektir? Şahıs olarak Allah'ın yerine konulan, Allah'a ait sıfatların benzerinin kendilerine verildiği şahıslarla alakalı bir ifadedir bu. Ve bu şirkin bir türü olarak yasaklanmıştır, insanın akidesini, inancını bozan bir inanç biçimidir. Bir akide biçimidir. Allah'ın yanı sıra Allah'tan istenecekleri başka insanlardan, başka insanlardan diyorum, bakın putlardan değil, ayet bunu anlatıyor. Başka insanlardan, başka kimselerden istemek şirktir ve dalalettir, sapkınlıktır. Allah kendisinden neler istememizi bizden bekliyor, istiyor. Neler isteyebileceğimizi, Allah'ın kendisine sadece tahsis ettiği neler var, neler varsa. Mesela gaybı ben bilirim, başka kimse bilmez, peygamber de dahil, bildirdiklerim hariç der. Mesela Allah, çocuk ben veririm, gerekirse çift veririm, gerekirse hiç vermem, gerekirse kısır yaparım. Gerekirse kız, gerekirse oğlan veririm, ben veririm. Kimse değil. Şifayı ben veririm. Yol gösteririm, hidayeti ben gösteririm. Doğru yolları ben gösteririm. Tevbeleri ben kabul ederim, başkası değil. Tevbe bana arz edilir, başkasına değil. Dua bana edilir, başkasına değil. İstekler bana arz edilir, başkasına değil. Bu başkasına olmayan ve sadece Allah'a yapılması gereken bütün iş ve eylemlerde eğer Allah'ın yanı sıra, bakın Allah'ı devre dışı bırakmak da gerekmiyor. Allah'ın yanı sıra onun yerine koyduğunuz bir başka varlık varsa, tevbeyi kabul eden, istekleri kabul eden, gaybı bilen, zihni okuyan, hayatımıza müdahale eden, evirip çeviren, kızdırdığımız zaman çarpan, sevindirdiğimiz zaman bizden razı olan bir tip, bir insan tipinden bahsediyorsanız, bu Allah'ın rakibidir ve buna inanan insan da şirk koşmuş demektir, velev ki kendisi şirk koştuğunu ifade etmese de. Bu inanç biçimi peygamber üzerinden bize anlatılıyor. Peygambere dedirtiliyor, bakınız. Sizin Allah'ın yanı sıra çağırdıklarınız, dua ettikleriniz, isteklerini kendisine arz ettiğiniz o kimselere dua etmek bana yasaklandı. Yaparsam eğer şayet bunu, eğer şayet bunu yaparsam, böyle bir isteği Allah'a arz edeceğime, başkalarına arz edersem, o zaman dalalette olurum, hidayette olmam. Peygamber dahi aynı kapsamdadır. Hiç imkan yok, hiçbir fırsat verilmiyor, hiç de göz açtırılmıyor bu noktada. Bu açıdan bakıldığı zaman 56. ayet-i kerime peygamber üzerinden bir gerçeği bize anlatıyor ama beraberinde belki burada dikkatimizi çekmesi gereken en önemli hususlardan birisi şu. Hazreti Peygamber'in en belirgin özelliklerinden, göze çarpan en belirgin özelliklerinden birisi de onun, Hazreti Peygamber'in yani savunduğu inanç ve fikirlerin doğruluğuna öncelikle kendisinin şüphesiz ve şeksiz inanması ve yaşamasıdır. Önce peygamber yaşamalı bunu. Önce peygamber bu örneği, bu modeli ortaya koymalı. Peygamberin en önemli özelliği bu elbette. En önce kendisi bunu yaşıyor. Bu açıdan hiçbir peygamber, aynı zamanda Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Aleyhisselam da dahil, hiçbir peygamber kendisini sorumlulukların dışına, kural ve kanunların üstünde göremez, görmemiştir de zaten. Yani kurallar sizin için hangisi geçerliyse Muhammed Aleyhisselam için de aynı şey geçerlidir. İşte bu ayette En'am'ın 56. ayet-i kerimede Hazreti Peygamber'in de faraza bir varsayım olarak söylüyorum. Yani hadi öyle sayalım. Hazreti Peygamber'in bile tevhidden sapması halinde, tevhide aykırı hareket etmesi halinde, tevhidi bozacak bir takım davranışlarda bulunması halinde bile dalalete düşmüş ve hidayete erenlerden ayrılmış olacağı açıkça ifade edilmiştir peygamber üzerinden. Onun için başta Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu inancı bütün hayatına yansıtmış, hissettirmiş, bize göstermiş ve öğretmiştir. Onun tabileri olarak, ümmeti olarak da Müslümanların hayatta Allah'a rekabet edebilecek, Allah'ın kendisine tahsis ettiği özellikleri başkasına görebilmeye neden olabilecek bir inancı şirk olarak tarif ettiği için dalalettir ve hidayetten uzaklaşmadır der. Rabbim muhafaza etsin. Ayet 57 ve 58. Peygamber nasıl bir peygamber olmalı? Allah nasıl bir Allah olmalı? Rab nasıl bir Rab olmalı? Tapınılan varlık, ilah olarak kabul edilen varlık nasıl olmalı ve nasıl olmamalı? Bunun tartışıldığı bir bölüm bu. Kul de ki, inni ala beyinetin min Rabbi. Ben Rabbimden bir beyine üzereyim. Rabbimden apaçık bir delil üzereyim. Ve kezzebtüm bih. Ve siz bunu yalanlıyorsunuz. Ma indi ma tes'acilune bih. Sizin acele gelsin dediğiniz şey yanımda değil benim. Sizin acele istediğiniz şey benim elimde değil. Bende böyle bir yetki yok. İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Bana bu noktada hiçbir yetki verilmiş değil. Allah ne derse o. Yakussul hakka. Hakkı ve hakikati anlatan odur. Ve huve hayrul fasilin. Hakla batılı birbirinden ayırt eden, fasleden de sadece ve sadece odur. Kul de ki, لَوْ اَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ. Sizin acele gelsin diye ısrar ettiğiniz, hemen istediğiniz, madem biz bu kadar yanlış yoldayız, hadi ağzımız yamulsun, hadi gözümüz kör olsun, hadi başımıza bir bela gelsin diye acele istediğiniz o musibet, eğer benim elimde olmuş olsaydı, لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ. Benimle sizin aranızda iş biterdi. Çoktan işiniz biterdi, defteriniz çoktan dürülürdü. Ama benim elimde değil. Vallahu alemu biz zalimin. Allah zalimleri en iyi bilendir. Allah biliyorsa o bildiğini yapacaktır. Size mühlet veriyorsa sizi ihmal ettiği anlamına gelmiyor. İmhal etmiştir, size mühlet vermiştir. İhmal ettiği anlamına gelmiyor. Allah zalimleri bilendir. Müşrikler, Hazreti Peygamber'in ilk muhatapları, Hazreti Peygamber'in ve etrafında olan Müslümanların sıkıntılar içerisinde yaşadıklarını, kendilerinin ise bolluk ve refah içerisinde yüzdüklerini gördükleri zaman şunu bir türlü anlayamadılar. Zannediyorlardı ki dünya hayatındaki müreffeh hayat Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir iyilikten dolayıdır. Zannediyorlardı ki Allah yürü kulum diyor iyilik verdiği kimselere. Ve yine zannediyorlardı ki Allah birisini sıkıntılarla imtihan ediyorsa Allah ondan razı değil. Böyle zannediyorlardı zavallılar. Ondan dolayı hadi madem sizin iddia ettiğiniz gibi yanlış yoldaysak, sapkın yoldaysak, Allah'ın gazap ettiği bir iş yapıyorsak madem öyle diyorsunuz, hadi o zaman acele gelsin azap. Enfal suresinin 32-33. ayet-i kerimesinde de bu iddialarını gündeme getirir. Medeni bir suredir Enfal suresi. Sonraki dönemlerde de aynı iddialar değişik şekillerde ifade edilmiş. Orada da aynısını söylüyorlar. وَاِذْ قَالُوا. Hani diyorlardı ki onlar اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكِ. Eğer gerçekten bu senin yanında bir haksa, Enfal 32 ve 33. ayetler, eğer bu senin yanında bir haksa gerçekten, gönderdiğin peygamber ve gönderdiğin mesaj hakikatin ta kendisi ve biz de bunu reddetmişiz, hakikati reddetmişiz gibi görüyorsan Allah'ım فَاَمْتِرْ عَلَيْنَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. Hadi gökten taş yağdır bize. Bela istiyorlar. Gökten taş yağdır. اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ. Ya da elin bir azap bize gönder. Gönder ki aklımız başımıza gelsin madem yanlış yapıyoruz. Allah da diyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Sen onların arasındayken Allah onları azap edecek değil. Sen onların arasındayken Allah onları azap edecek değil. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ve içlerinde istiğfar edenler var olduğu sürece de Allah topyekun bir topluma azap etmez. Kaldı ki azabı gönderse insanların yanlışlarından dolayı yanlış yapma imkanı kalır mı hiç kimsenin? Düşünün ki günah işlediniz elinizle günah işlediniz pat eliniz çolaklaştı. Günaha yürüdüğünüz ayaklarınız kötü mü oldu? Veya gözleriniz kör oldu? Veya kulaklarınız sağır oldu işlediğiniz günahlardan dolayı? Veya bir şeyi düşündüğünüz zihniniz allak bullak oldu? Kim günah işleyebilir ki? Bu imtihan olmaz ki o zaman. Allah imtihanı öyle veya böyle yapar. Ama bu müşriklerin anlayamadığı bir gerçekti. Zannediyorlardı ki rahat içinde yaşıyoruz, o zaman Allah razı. Zannediyorlardı ki Müslümanlar sıkıntı yaşıyor, demek ki Allah onlardan razı değil diye düşünüyorlardı. O yüzden bu azabın Allah'ın elçisinin elinde olduğunu düşünecek kadar zavallılaşmışlardı. Hadi getir, madem azabı getir biz de görelim, aklımız başımıza gelsin madem. Peygamber aleyhissalatü vesselama bunu özellikle söyletiyor Rabbimiz. Eğer azap benim elimde olsaydı, ki elimde değil, azap benim elimde olsaydı size göz açtırmazdı. Defteriniz dürülürdü, işiniz biterdi. Ama azap benim elimde değil. Ben gelsin dediğim zaman da gelmez ki. Geleceğine dair takvimi belirlemek bana bırakılmış değil ki ben isteyeyim. Allah'ın bana verdiği böyle bir yetki söz konusu değil. Yani birisine azap göndermeye peygamberin bile gücü yetmiyor. Birisine azap göndermeye peygamberin bile gücü yetmiyor. Zaman zaman aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu beddualar üzerine azap edilen insanlar veya toplumlar vardır, kavimler vardır. Ama bu her zaman bir kural halinde işlenmemiştir. Yani zulüm diz boyu olduğu zaman Aleyhissalatü vesselamın yaptığı dualar kimi zaman gerçekten adrese teslim dualar haline gelmişler ve dualar beddualar kabul edilmiş bazen, ama bu bir kural haline gelmiş değildir. Onun için Aleyhissalatü vesselama bile bırakılmamıştır. Bırakılmadığını nereden öğreneceğiz? En'am suresinden öğreneceğiz. En'am suresinin bu ayetlerini Allah bize bildirmeseydi zihnimizde şunlar canlanabilecekti. Aslında birilerini, Allah'ın veli kullarını kızdırdığınız zaman, veli kullarını tırnak içinde kullanıyorum, Allah'ın veli kullarını kızdırdığınız zaman emin ol ağzınız yamulur, gözünüz kayar, çarpılırsınız gibi iddialar eğer En'am suresi hayatınızda yoksa yutacağınız türden iddialar olur tabii ki. Niye? Çünkü peygamber bu kadar kızdırılıyor, Allah bu kadar gazaplandırılıyor, ama buna rağmen azap insanların işlemiş olduğu isyan üzerine gelmiyor bakınız. Bu yetki peygambere bile verilmemiş. Peygambere bile verilmediğine göre, peygamberin bile azabı getirme noktasında gücü yetmediğine göre falanın bedduasına uğramak, falanın gazabına uğramak diye başlayan cümleler akidemizi bozan cümlelerdir. Bu bir yetki peygambere bile verilmiş değildir bakınız. Peygamber tasavvurunu düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü dünün müşrikleriyle bugünün Müslümanları aynı noktada birleşiyorlar. Bakın sözüm ona. Dünün müşrikleriyle bugünün Müslümanları aynı noktada birleşiyorlar. İtikadi bir sapma noktasında, yani azabı Allah'ın elinde değil de birilerinin eline vermek, birilerinin tekeline, inisiyatifine vermek noktasında dünün Mekkelileriyle bugünün insanları adeta birleşiyorlar. Halbuki bu ne demektir biliyor musunuz? Allah ile peygamberi karıştırmak demektir. Allah Allah'tır, peygamber peygamberdir. Allah'ın yetkilerini, Allah'ın kendisine tahsis ettiği yetkileri peygambere veremezsiniz. Verdiğiniz zaman Allah'la peygamberi karıştırıyorsunuz demektir. Nitekim bu ayetlerden önce, daha önceki dersten hatırlatmamız gereken bir ayet var. 50. ayet. 50. ayet. Yine En'am suresi 50. ayeti. Şöyle bir beşer peygamber tasviri yapılmıştı orada. Bir beşer peygamber tasviri yapılmıştı. Deniyordu ki yine peygambere, kul de ki, hep bu ifadelerin En'am suresine ne kadar yoğun geçtiğine dikkat ettik değil mi? Hep kul, kul, kul. Niye? Çünkü söylenmesi gereken gerçekler, inanılması gereken gerçeklerdir. Gizli kalmaması gereken hususlardır bunlar. Kul de ki, 50. ayet. La ekulu lekum indi hazainullah. Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum size ben. Ve la alemul gayb. Gaybı biliyorum da demiyorum. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٍ Ve ben meleğim de söylemiyorum, bunu da söylemiyorum. Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı bilirim de demiyorum. Ve de ben melek olduğumu da söylemiyorum. Ne demek bu yani? Çünkü öyle bir yere oturtuluyor ki peygamber birileri tarafından. Ne zaman? Dünün Mekkelileri tarafından. Nereye oturtuluyor? Melek peygamber. Gaybı bilmesi gereken peygamber. Hazineleri olan peygamber. Bir eli yağda, bir eli balda olan peygamber. Koruyucuları olan peygamber, özel kalemleri olan peygamber, herkesin canı istediği, her zamanda görüşemeyeceği peygamber. Bu tasvirler Furkan suresinde ve İsra suresinde çokça yapılır. Neden böyle bir beklentiye giriliyor? Çünkü peygamber benim gibi olmaması lazım. Benim gibi olan peygamber olmaz. Allah da ısrarla şunu söyler: size benzemeyen ve sizin kendisine benzemediğiniz kişi peygamber olmaz. Çünkü meleği örnek alamazsınız. Melek olan bir varlığı örnek alamazsınız. Melek olan bir varlık önünüze düşemez. Çünkü acıkmaz. Çünkü yaralanmaz. Çünkü hastalanmaz. Çünkü üzülmez. Çünkü evlenmez. Çünkü çoluk çocuk sahibi olmaz. Çünkü değişik sıkıntılardan geçirilmez melekler. Bu imtihan türleri ve benzerlerinin hepsinin başına gelebilmesi için bir peygamberin beşer olması lazım. Bunu anlamamak için ısrar ediyorlardı. Melek olmalı, gaybı bilmeli ve de hazineleri olmalı. Ne kadar enteresan değil mi? Müslüman önderler de, Müslüman öncüler de aynı sıfatlarla sıfatlanma, nitelenmeye çalışılıyor. Tesadüf mü dersiniz? Yoksa kasıtlı mı? Yani müşriklerin itirazı olan konularda Müslümanlar müşrikleri haklı çıkarıyorlar. Haklı çıkarıyorlar. Çünkü Allah'ın veli kullarıyla rahat görüşememelisiniz. Görüştünüz mü olmaz. Allah'ın veli kulları çarşıda, pazarda gezememeli. Çantasıyla pazarda alışveriş yapamamalı. Koruyucuları korumaları olmalı. Yanına ilişilememeli. Bir yerde oturduğu zaman ne oldu, kim oldu hemen uzaktan fark edilebilmeli. Bu özellikten hiçbiri peygamberde yoktu. Müşrikler öyle diyorlar değil mi? Niye pazarda bizim gibi gezer? Niye bu kadar üzülür? Niye bu kadar sıkıntı yaşar? Niye bahçeleri yok, fakir? Niye zengin değil? Neden çiftlikleri yok? Neden bir emirle, bir parmak işaretiyle istediğini yapamıyor? Bizimkiler de tam tersine, her şey mükemmel. Tam müşriklerin beklentilerine uygun bir lider profili. Bir örnek, bir model profili. Bu tesadüf mü? Ben tesadüf olduğuna inanmıyorum. Bu özellikle İslam akaidiyle alakalı, itikatla alakalı Müslümanların sapma noktalarından birisidir. Özellikle. Kur'an bunu defalarca reddeder. Aynı husus ilk peygamberlerde Nuh Aleyhisselam için de geçerliydi. Geçen derste de bir karşılaştırma yapmıştım. Nuh Aleyhisselam'dan da benzer isteklerde bulunmuşlardı ya kavmi. Garibanları yanından koy, özel bir grup oluşturalım mantığı. İlk Resul olarak Nuh Aleyhisselam'a söylenen neyse, son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a söylenen de o. Yine aynı şekilde bakın, ilk Resullerden ya da Kur'an'ın anlatımına göre ilk Resul diyorum yani. Nuh'tan önce peygamber var mıydı, yok muydu? Yoktur diyemiyorum, vardır desen ismi nedir diye soracaksın, bilmiyorum. Kur'an'ın haber verdiği kadarıyla söyleyeyim. İlk Resul, Kur'an'da anlatılan ismi ve kavmiyle mücadelesi anlatılan ilk Resul olarak Nuh Aleyhisselam'a bakıyorsunuz. Demin 50. ayetteki ifadeleri okudum, ifadelerin aynısını Nuh Aleyhisselam da kavmine söylüyor. Demek ki bu hastalık yeni bir hastalık. Kur'an'ın nazil olduğu döneme has bir hastalık değil. Milyonlarca yıl öncesinden süre gelen bir hastalık. Aynı şeyi söylüyor Nuh Aleyhisselam Hud suresinde 31. ayet-i kerimede. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ Aynı ifade. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ اِنِّي مَلَكٍ Ben hazineler yanımdadır demiyorum. Ben gaybı bilirim de demiyorum. Melek olduğumu da söylemiyorum. Nuh Aleyhisselam söylüyor bunu. Neden? Çünkü kavmi beşer peygamberi anlayamıyordu. İnsanlığın ilk başlangıç yıllarında durum aynı. Son peygamberin gönderildiği toplumda 14 asır önce durum aynı. 14 asır sonra durum yine aynı. Hiç fark etmiyor. Müslüman dediğin, önder dediğin, kanaat önderi dediğin, Allah'ın veli kulu dediğin, şu dediğin, bu dediğin, şu özelliklere sahip olmalı. Tam tersine Kur'an da diyor ki, hayır bunların hiçbirisi bende yok. Bunlar Allah'a ait özellikler. Onun için peygamberin zihin okuduğunu, gaybi bildiğini, yarına dair öngörülerde, tahminlerde bulunduğunu kim söylerse yalan söylemiştir diyor Hazreti Ayşe annemiz. Kim peygamberin gaybi bildiğini söylerse yalan söylemiştir ve iftira atmıştır der. Peygamber bilmez. Cin suresinde Rabbimiz Allah'ın peygambere bildirdiği bir takım gayb bilgiler var, o kadar. Allah'ın bildirdiği kadarıyla. Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberler üzerinde de bu anlatılır. Zaman zaman hatırlatıyorum. Aynı sure içerisinde yan yana koyacağımız iki tane gayb bilgisiyle alakalı örnek. Yakup Aleyhisselam şöyle bağırsa çağırsa Yusuf biraz ileride bir kuyunun dibinde, ama Yakup kuyuda olduğunu bilmiyor Yusuf'un. Peygamber kuyuda Yusuf'un olduğunu bilmiyor. Çünkü gayb muttali değil. Gayba muttali değil. Ama aynı Yusuf satılır köle olarak Mısır'da devlet başkanıdır. Kardeşleriyle bir gömlek gönderir. 3000 kilometre mesafedir Mısır'la Kenan diyarı. 3000 kilometreden bu gömleğin kokusu işitilir, hissedilir. Aynı Yakup. Peygamber için aynı şey geçerli. Peygamber yıllar sonrasını görür. Yıllar sonrasını Müslümanlara, ümmete haber verir, dikkatlerini çeker. Ama aynı peygamber eşi Hazreti Ayşe'nin zina yaptığı iftirasıyla karşı karşıya kaldığı zaman bir ay boyunca muzdarip olmuştur. Gitmiş ve gelmiştir Hazreti Ayşe'ye. Şunu yaptıysan itiraf et, tevbe et diyebilmiştir Hazreti Peygamber. Kendi hanımıyla alakalı bir sorunu zihin okuyarak çözememiştir. Bunun üzerine niye Kur'an fazla duruyor? Neden bu ayetler her geldiğinde mecburen durmak zorunda hissediyoruz? Çünkü bakın, din adına, İslam adına sapma noktalarından birisidir. Şirk denince Allah rızası için Mekke'deki şirki bırakın bir tarafa. Bırakalım. Mekke'deki şirk falan yok, o geçti, tarihe gömüldü. Ya da Medine'deki münafıklık bitti. O münafıklık ve o şirk, geçin o tarafa. Tamamen şirk şekil değiştirdi. Tamamen farklı versiyonla karşımızda. Nifak tamamen kılık değiştirdi. Onun için bu şirk ve nifak hareketlerinden bahsederken Kur'an, sadece Medine ve Mekke'ye takılmayalım Allah için. Takılırsak hayatta bu tarafa doğru gelemeyiz. Çünkü tapınılan hiçbir put yok piyasada. Hiç kimse hiçbir puta bu anlamda da tapınmıyor. Ama birçok insanın şirk bataklığı içerisindeki hal ve hareketlerine baktığınız zaman Allah'a arz edeceklerini birilerine arz edenler, sıkıntılarını Allah'la çözmesi gerekirken başkalarıyla çözenler, Allah'ın ben yaparım, ben bilirim dediklerini başkaları da bilir yapar diyenler, bunlar ne adınadır? Elbette küfür adına değil, şirk adına değil ama din adınadır. Onun için burada özellikle farklı bir peygamber beklentisiyle, farklı bir modelle karşı karşıya kaldığı zaman aleyhissalatü vesselama onlara de bakın, ben melek değilim, ben gaybi bilmiyorum, hazineler de yanımda değil, işte ben sizin gibiyim, sizin gibi ben de zaafa maruz kalırım, benim de dişim kırılır, ben de attan düşerim, benim de hanımlarım bana kızabilir, hanımlara gücenirim, bir ay boyunca mescitte yalnız kalabilirim, ben de aynı şekilde sizin muzdarip olduğu her şeyle muzdarip olabilirim, ben de nafakayı temin etmekte zorlanırım, ben de borç alırım, ben de insanlara zırhımı veririm ve erzak temin ederim, ben de sabahleyin uyandığım zaman kuşluk vaktinde evde yiyecek olmadığını öğrendiğim zaman bari bugün oruç geçireyim derim diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bunların tümü hadis kaynaklarında olduğu gibi var. Bunu tespit etmek zorundayız. Müşriklerin hadi azap da gelsin bari, madem azap azap diyorsun, madem Allah azap verecek diyorsun, hadi gelsin, benim elimde değil. Yani peygamber morardı mı onlara göre, onlar öyle düşünecek zaten. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam benim elimde değil azap. Azabı söylemek, azabın takvimini belirlemek elimde değil. Daha sonra gelecek ayetlerde Allah'ın gelecek azapları da geldiği zaman hiçbir şey de yapamayacaksınız diyecek tabii ki. Ve indehu ayet 59. Ve indehu mefatihul gayb. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Gaybın anahtarları la ya'lemuha illahu. Ondan başka kimse bilmez. Gaybın anahtarları ya da anahtar bir simgedir, bir semboldür. Hani hazine, hazinede değerli, kıymetli bir servet, sermaye saklanır da anahtar altına alınır, kilit altına alınır. Bu anlamda bir sembolik ifadedir. Yani hazinede olan şey saklı şeylerdir. Hazinede olan şey herkesin bileceği, sahip olacağı şeyler değil. Onun için gaybın anahtarları, gayb hazinesinin anahtarları anlamındadır. Allah'ın elindedir ve Allah'tan başka hiç kimse bunu bilmez. Ve Allah başka neyi bilir? وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Karada ve denizde olanları bilir. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ. Düşen bir yaprak. اِلَّا يَعْلَمُهَا. Düşen bir yaprağı bir Allah'tan başka kimse bilmez. Düşen bir yaprak dahi Allah'ın bilgisiyle düşer. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Yere giren, yerin karanlıklarına giren bir habbe, bir tane Allah'ın bilgisiyle olur. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. Yaş ve kuru ne varsa, ölü ve diri ne varsa, yaş ve kuru ne varsa, illa fi kitabun mubin, hepsi Allah'ın bilgisindedir. Levh-i mahfuz mudur? Geçelim onu da. Allah'ın bilgisindedir. Allah bunların tümüne sahiptir. Gaybın anahtarları, yere düşen, yerden çıkan bir tohum, yerin karanlıklarında, denizin karanlıklarında, okyanusların diplerindeki böcekler, çiçekler, haşeratlar, balıklar vesaireler. Yere giren bir tohum, kuru yaş, hatta yaprağın düşmesi, yaprağın düşmesini anlatır. Bir yaprağın alelade bir şey değil mi? Günde milyonlarca yaprak düşer. Neden bu kadar ayrıntılı noktaya getirdi Rabbimiz? Bir yaprağın düşmesini önemsemeyiz değil mi? Bir yaprağın düşmesi bile Allah'ın bilgisi çerçevesinde olur. Başkasının buna müdahale etme imkanı yok. Gaybın anahtarları. Gayb bilinmez demektir. İnsanın idrakini aşan, İnsanın kavrama alanı dışında, idrak alanı dışında kalan her şey. Bazen bu gaybla alakalı farklı tarifler yapıldığını görürüz. Aslında Kur'an-ı Kerim'in bize öğretmeye çalıştığı, gaybla alakalı öğretmeye çalıştığı gaybın ne olduğuna dair net bir tarif yapacaksak şunu söyleyebiliriz. Allah vahiy ile bize bildirmeseydi bizim bilgi sahibi olamayacağımız her şey gayb kapsamındadır. Allah vahiy ile bildirmeseydi bilme imkanımızın olmadığı her şey gaybtır. Bunun anlamı şu: Allah abdest almamızın şeklini bize bildirmeseydi, Maide suresinde teyemmümün şeklini bildirmeseydi bunu öğrenme imkanımız olabilir miydi? Bütün alimlerimiz, bütün filozoflarımız bir yere kapansalar, abdesti nasıl alalım diye düşünseler böyle bir bilgi ortaya çıkaramazlar. Teyemmüm böyledir, Oruç böyledir, hac böyledir, sembollerin tümü böyledir. İbadet ve muamelatla alakalı emir ve yasakların tümü böyledir. İnsanların vahiy bildirmeseydi eğer bilemeyecekleri bütün şeyler gayb kapsamındadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı olarak Kur'an-ı Kerim de Allah'a ait bu bilgiden, bu bilgi türünden bize yansıttığı bir miktardır sadece. Küçük bir birimdir. Kur'an'ın başından sonuna kadar Allah'ın gayb bilgisiyle alakalı bize bildirilen küçük bir birimdir, bir cüzdür o kadar. Onun için gayb şu veya bu değildir. Yani okyanusun dibinde acaba hangi tür canlılar var? Gökte kaç tane yıldız var? Bunlar gayb değil ki. Bunları bilseniz ne olur, bilmeseniz ne olur? Ama gayb, Allah'ın iman etmemizi istediği gaybla alakalı şeyler, iman etmediğimiz takdirde bizi mümin yapmayan şeylerdir. Gayb budur. Öbürü gayb değildir. Yani dünyada ne kadar canlı türü var? Çok da önemli değil. Bilmeseniz veya bilseniz bir artı bir eksileri ifade etmiyor ki. Ama imanla alakalı bir konuyu, yani Allah'ın vahiyle bildirdiği bir konuyu bilmeseniz, kabul etmeseniz, yaşantıya dökmeseniz tamamen farklı bir noktaya gidersiniz. Onun için gayb iman konusudur, bilgi konusu değildir. Bakın Müslümanların, özellikle son dönem Müslümanlarının da zaman zaman içine düştüğü yanlışlardan birisidir. Gayb bilgi konusu değil değerli kardeşlerim. Gayb iman konusudur. Gaybi bilmeyle alakalı ifadelerin tümü Kur'an-ı Kerim'de Allah'a isnat edilir. Gaybe imanla, gayb konularına imanla alakalı olarak bütün ifadeler de iman edenlere, insanlara isnat edilir. Bu farkı anlatabildim mi? Gaybi bilme söz konusu edilen bütün ayetlerde gaybi bilme Allah'a aittir. Gıyabi konularla alakalı, gaybi konularla alakalı iman söz konusu edildiğinde hep cümlenin içerisinde insan vardır, mümin vardır. Hatları karıştırmamak lazım. Hatları karıştırdığınız zaman insanlar tanrılaşıyor, ilahlaşıyorlar ya da birileri ilahlaştırılmış oluyor. Gaybi bilen Allah'tır, gaybe iman etmesi gereken de biziz, insanlardır. Bu iki hattı birbirine karıştırmamak lazım. Onun için Allah'ın ilminin karalar ve denizler kadar, karalar ve denizler gibi mekan boyutlarını kapsadığı gibi yaş ve kuru gibi nitelikleri de kapsar. Sadece mekanları değil, aynı zamanda zamanları, aynı zamanda halleri, durumları da kapsar. Bütün nitelikleri, bütün nicelikleri, bütün her şeyi kapsayan bir ayettir 59. ayet. Yaş kuru, düşen yaprak, karanın ve denizin karanlıklarındaki her şey ve tohum, toprağa düşen, giren her tohum, bunların tümünün bilgisi Allah yanındadır. Zaman zaman Allah'ın bilgisinin tartışıldığı bir dönemde yaşıyoruz maalesef. Allah'ın her şeyi bilir mi bilmez mi diye tartışıldı. Konuyu tartışacaksanız Kur'an'ı baştan sona okuyun, sonra karşınıza bir Allah profili çıksın. Profil diyorum çünkü birilerine göre söylüyorum bunu. Yani Allah neyi bilir, neyi bilmez? Yani insanların ortaya koydukları iddialarla niye Allah'ı sınırlıyorsunuz ki? Allah kendisini Kur'an'da tanıtır. Bir başlayın bakayım, elhamdülillahi rabbil aleminden minel cinneti ve nasa kadar. Bakalım Allah ne biliyor? Bakalım Allah neyi bilmiyor? Bilip bilmediği şeyleri Kur'an'dan öğrensenize, öğretsenize insanlara. Allah'ın bazı şeyleri bilmediğini, bilemeyebileceğini neden söyleyerek insanların kafaları karıştırılır? Kitabı bilgi değil, Allah tanıtılırken ayetin dışında, Allah tanıtılırken vahyin dışında hiçbir kriter kabul edilmez. Felsefi demagojilerle, polemiklerle Allah'ın bilgisi ortaya konmaz, bunu bilelim. Hadid suresinde de Rabbimiz aynı şeyi ifade eder. Size isabet eden hiçbir şey yoktur ki sizin başınıza gelmeden önce Allah'ın bilgisinde olmasın. Hadid suresinde. Başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki başınıza gelmeden önce Allah'ın bilgisinde olmasın. Fakat Allah bunu size söylemiyor. Neden? Başınıza gelecek kötülükler sizi üzer diye, kavuşacağınız iyilikler sizi şımartır diye baştan önceden bildirmiyor Allah. Ama Allah'ın bilgisinde bunlar var. Hiçbir şey Allah'ın bilgisinden hariç değildir. Hadid suresinden özellikle 21-22. ayetlerden bu ifade okunur. Hadid suresinin baş tarafında tam bir Allah tarifi yapılır. Birçok yerde yapılır. Ayetel Kürsi bunun doruk noktasıdır biliyorsunuz. Allah kimdir sorusu Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum diye başlar. Hadi Müslümanlar bunu ezbere biliyorlar da neden anlamına, künhüne, mahiyetine vakıf değiller? O da ayrı bir tartışma konusu. Ama Hadid suresinin baş tarafında ilk 6 ayet, ilk 6 ayet Hadid suresinde baştan sona Allah'ı anlatır. Zahiri bilendir, batını bilendir, göklerde ve yerde ne var hepsini bilendir, hayat verendir, öldürendir, her şeyi bilendir, ilk odur, son odur, bir şeyin ilki odur, her şeyin sonu odur, gökleri yeri yaratandır, hepinizi yaratandır diye devam edip gider. Allah mı? Kur'an'dan başka bir yerde anlatılmaz ki. Birilerinin zihnindeki Allah tasavvuruysa geçin bunu. Allah vallahu bi kulli şeyin alim diye onlarca ayette bunu ifade eder. Kulli şeyin alim, çok iyi bir Arapça bilmeye gerek kalmadan herkes anlar bunu. Allah her şeyi bilendir ya. Her şeyin içerisinde ne yok ki? Her şey dediğiniz zaman ne olmaz bunun içerisinde? Onun için Allah'ın bilgisini Allah kimseye tartıştırmaz. Kendi bilgisine sahip olup olmadığını ya da herhangi bir şeye sahip olup olmadığını kimseye tartıştırmaz. Allah bu yönde her şeyi bilendir ve her şeye vakıf olandır. Hiç aklınıza gelmeyecek ayrıntılar da dahil, tümüyle Allah'ın bilgisi dahilinde gerçekleşmektedir. Rabbimiz bunu söyler. Fahrettin Razi'nin tefsirinin adı Mefatihul Gayb'dir biliyorsunuz. Mefatihul Gayb. Biraz T'yi uzatan bir ayrıntı var, sadece o kadar. Aynı anlamdır aşağı yukarı. Tefsirin adı neden Mefatihul Gayb yapmış? Çünkü Kur'an baştan sona gaybın anahtarlarıdır. Allah bildirmeseydi böyle ayeti ortaya koyamazdınız. Allah bildirmeseydi bu gerçekleri kimse söyleyemezdi, peygamber de dahil. Bundan dolayı Kur'an ve Kur'an'daki bütün hükümler, ifadeler, emirler, yasaklar, ayetler

geceleri sizi vefat ettirir. Öldürür demiyorum, vefat kelimesinin, vefat kelimesinin Kur'an'daki kullanımlarına baktığınız zaman öldürmek diye tabir edilen şey için kullanıldığı gibi uyumak için de kullanılır. Onun örneklerinden birisi bu 60. ayet. Ve huvellezî yetevaffâkum billeyl. Sizi gece vefat ettiren, sonraki ifadelerden bunu anlıyoruz. Geceleri sizi vefat ettiren, yani uyutan Allah'tır. Ve ya'lemu mâ cerahtum bin nehâr. Gündüzleri işlediğiniz, yaptığınız da bilen Allah'tır. Ne işlediniz, ne kazandınız, ne kaybettiniz, gündüz bunu bilen de Allah'tır. Sümme yeb'asukum fih. Sonra gündüzün sizi diriltir. Diriltme kelimesi kullanıyor. Yani uykudan sonra uyandırır kelimesini Allah sanki öldükten sonra diriliş için kullandığı bir kelimeyle ifade ediyor. Ba'su ba'del mevt denilen şey. Yani öldükten sonra dirilme. Neyse, uykudan sonra uyanmayı Allah aynı ifadeyle kullanıyor. Teveffa, vefat ettirme. Ba'z, uyandırma. Öldürme ve diriltme. Uyuma ve uyandırma. Aynı şeylerdir. Kur'an bunu aynı ayet içerisinde koydu. Sümme yeb'asukum fih. Sonra gündüzü sizi uyandırıyor. Liyukda ecelun müsemma. Belli bir ecel gerçekleşsin diye. Yani ecel gelmediği için insanları uyandırır. Belli bir süre daha onlara vermiş olur. Nasıl yani? Her gece yatarken aslında ölüme bir adım değil mi? Zaten öyle. Peki uyandığımız zaman, uyandığımız zaman yeniden dirilişin, yeniden hatırlanması değil mi? Hani Kur'an-ı Kerim'de bazen kıyametle alakalı tablolar anlatılırken, En'am suresinin başında da vardı ya, bizi tekrar dünyaya döndersen, hayat versen, bir şans daha tanısan da şöyle iyi bir mümin olsak falan diye. Bunun her gün provasını Allah bizim üzerimize gerçekleştiriyor. Mini bir provadır. Uyuyorsunuz, ölüyorsunuz. Sabaha kalkamayabilirsiniz aslında. Aleyhissalatü vesselam da öyle tarif ediyor bize, değil mi? Bize öğrettiklerini, bizim yapmamızı, bizden istedikleri şeylerin aynısını Peygamber aleyhisselam da yapıyor. Az önce söylediğim gibi. O önce model olarak uyguluyordu. Yatağına girdiği zaman uzanmadan, yatmadan önce, farklı rivayetler var ama toparlayarak söylüyorum sadece. Fatiha suresini, Kafirun suresini, İhlas, Felak ve Nas surelerini okur. Ellerini üfere ve vücudunu sıvazlar ve yatağına öyle yatar. Bismikallahü ahya ve emutu ve ahya der. Senin adınla ya Rabbi ölür ve senin adınla dirilirim. Yatıyorsunuz, ölüm ve dirilişten bahsediyorsunuz. Sabahla uyandı mı? Uyandığı zaman da elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtena ve ileyhin nüşûr. Bunu Türkçe'de söyleyebilirsiniz. Asıl olan zaten anlamdır. Asıl olan anlamdır elbette. Bizi öldükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Öldükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Uykudan uyanıyorsunuz. Bu böyledir. Her gün uyumak ölümdür. Ve her uyuduktan sonra uyanmak da bir diriliş provasıdır. Allah bu fırsatı veriyor bize. 60. ayet bunu anlatıyor. Sizi her gün vefat ettiren, gündüzleri kazanmanızı, kazancınızı ve kaybınızı bilen, aynı zamanda gündüz tekrar size bir ömür fırsat daha veren ve belli bir ecele kadar da böyle devam edecek olan, devam ettirecek olan da hep Allah'tır, bunu bilin. Ama nihai noktada sümme ileyhi marci'ukum, dönüşünüz onadır. Varacağınız yer orasıdır. Sümme yunebbi'ukum bima kuntum ta'melun, işlediklerinizin tümü size orada haber verilecektir. Size orada bütün bilgiler haber verilecektir, bunu bileceksiniz. Gaybın anahtarlarının Allah'ın elinde olduğu bilgisi bize anlatıldıktan sonra iş bu noktaya getirildi. Çünkü bu da gaybla alakalı bir şeydir. Uyumayla alakalı sır çözülebilmiş midir? Çözülmedi ki. Yarın çözülebilir mi bilmem ama şu an için çözülmüş değil. Uyuyabilmek ya da uyumamak kimin elinde ki? Hayat elinizde değil. Bir sonraki ayet zaten konuyu buraya getirecek. Bakınız 61. ayet. Ve huvel kahiru fevka ibadi. Kulları üzerinde kahir olan, egemen olan da o. Hiçbir şey sahip değilsiniz ki. Kim gündüzü erteleyebiliyor ki? Kim gece biraz erteleyebiliyor? Kim bağırsaktaki riyellerini engelleyebiliyor? Kim bağırsak hareketlerini kontrol edebiliyor ki? Kim gözlerine hakim olabiliyor? Kim rüzgara engel olabiliyor? Kim fırtına engel olabiliyor? Hangi teknoloji Allah'ın felaketlerine, musibetlerine set çekebiliyor? Uzatabilirsiniz bu listeyi. Odur sizin üzerinde egemen olan, uykularınıza hakim olan da odur. Gündüzünüze hakim olan da odur. Gelin bu Rabb'ı tanıyın anlamında bir çağrıdır. Rab böyleyken, kahhar oyken, kahhar kahret.

0: yönetici değil sadece, egemen olan, her şeye hakim olan, başka hiç kimse yok, hakimiyet elinde olan hiç başka varlık olmaması lazım. Herkes de bunu zaten itiraf ediyor. Ve hal böyleyken neden başka kahharlar tanıyorsunuz? Neden başka egemenler tanıyorsunuz? Neden Allah'tan korkmaktan daha fazla başkasından korkuyorsunuz? Neden Allah endişesinden çok başkalarının endişesini taşıyorsunuz? Devamında bunlar da gelecek peşinden. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ Kulları üzerinde kahir olan odur. Hakim ve egemen olan da odur. وَيُرْسُلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً Ve size hafaza gönderen de odur. Bu uyku ve uyanıklıkla, yani uyku, ölüm ve uyanma, diriliş arasındaki bu ifadenin bir benzerini Zümer suresinin 42. ayetinden de öğrenebilirsiniz. Orada da benzer bir ifade var. Daha önceki derslerde hatırlatmıştım. Yeniden uzatmıyorum. Sadece ayet yerini söylüyorum. Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesinde de aynı ifadeyi görürsünüz. Uyumanın ölüm, uyanmanın diriliş şeklinde ifade edildiğine dair Zümer 42. ayete de bakılabilir. Çünkü yani uyku sırasında insanın bütün duyguları ya tamamen iptal olur ya da zayıflar. Göremez, duyamaz, koklayamaz, işitemez, idrak edemez, düşünemez ta ki hissedince, uyanıncaya kadar. Bu bir nevi ölümün ta kendisidir. O açıdan Rabbimiz bize bununla bir hatırlatmada bulundu. Tekrar 61. ayete dönüyorum. O Allah ki üzerinizde kahhardır. Egemen olan odur. Hiçbir şey Allah'sız, Allah'tan bağımsız yaşanmıyor, gerçekleşmiyor. İnsanlar yağmura muhtaç, yağmur kendileri yağdıramıyor. İnsanlar güneşe muhtaç, güneşi insanlar ayarlayamıyor. Bildiğim kadarıyla ya da bilgi olarak verildiği kadarıyla söylüyorum. Yani 70 dereceden daha fazla çıktığı zaman insan hayatı bitiyor güneşte. Ya da eksi 70 derece düştüğü zaman insan donuyor, yaşayamıyor. Bu sıcağı ve bu soğuğu kim ayarladı ki? Kim egemen olabilir? Kim bunu ayarlayabildi ki şimdiye kadar? Hiç kimse. Kahhar olan odur. Ve o yursülü aleyküm hafazaten, size aynı zamanda hafazalar gönderen de, yani koruyucu melekler, sizi sürekli takip eden, hayatınızı kayda alan sicil melekleri, sicil katipleri olarak hafazayı gönderen de odur. Hatta izâ câhedekumul mevut teveffethul usulüne. Nihayet vefat zamanı geldiğinde, ecel vakti geldiğinde herhangi birinize vefat elçilerimiz, ölüm elçilerimiz, ölüm elçisi tek değilmiş değil mi? Bakın Kur'an bunu ifade ediyor. Rusuluna, elçiler, vefat elçileri, bir tane Azrail'den bahsediliyor değil mi? Bizde hayır. Ölüm melekleri vardır. Melekul mevt. Rusuluna kelimesi de bu anlamda çoğul kullanıyor. Ölüm elçilerimiz ona gelir. Vahum la yuferritun. Ve bu gönderilen melekler de hiç görevlerini aksatmazlar, görevlerinde hiçbir kusur işlemezler, tefrit yapmazlar, yani eksik yapmadan tam anlamıyla görevlerini yaparlar. Sümme ruddu ilallahi mevlahumul hak. Sonra meleklerin tuttukları kayıtlar gerçek, hakiki bir veli olan, mevla olan Allah'a arz edilir. Ela, dikkat edin, gözünüzü, kulağınızı dört açın. Lehul hukum, hüküm onundur. Egemenlik ona aittir. Karar verme onun elindedir. Ve huve esraul hasibin. Hesabı en çabuk gören, en seri şekilde hesap gören de odur, Allah'tır. Biz de böyle kabul ediyoruz. Semi'na ve ata'na. Kahhar ifadesiyle alakalı olarak Taha suresinde Firavun'un sihirbazlarının ağzından çıkan bir cümle, iman ettikten sonra çıkan bir cümle, aslında kahhar olarak Allah'ın yerine başkalarının tutulup tutulmamasının ne anlama geldiğini bize anlatır. Onu hatırlatmam gerekiyor. Kahhar dendiği zaman sadece kahru perişan eden Allah öyle kastedilmiyor Kur'an. Allah böyle değil. Yani göz oyan, göz çıkaran, savaşçı bir Allah o değil kahhar. Kahhar nedir? Kulları üzerinde yetki sahibidir. Egemen olandır. Sözü dinlenendir. Buyruğuna tabi olunandır. Kahhar budur. Bunun zıttı ne peki? Allah'ın dışında buyruğuna tabi olunan, emri dinlenen, emrinden korkulan, tehditlerine kulak verilen, tehditleri dikkate alınan başka kahharlar varsa, işte o kulluğu bozar. Kulluğu bozan bir şeydir. Kulluğu sağlayan bir şey olduğu için Allah'ın kahhar sıfatı anlatılıyor. Bunu özellikle altını çizmemiz lazım. Çünkü sadece Allah'a ait olan kahhar sıfatı insanlara da verilmeye başlandı mı, İnsanlardan da çekinildi mi? İnsanlardan da korkuldu mu? İnsanların da insanların rızkına müdahale etmeye yetkileri olduğu kanaatine varıldı mı? İnsana çarpabilen bir varlık olarak başka insanlar da dikkate alındı mı? Artık onları razı etmek için çırpınacak insanlar. Başkalarını razı etmek için çırpınacaklar. Allah'ı razı etmek için çırpınacağına onları razı etmek için çırpınırlar. Ne gibi mesela? Mesela bak, takip ediyorum seni, ona göre bak. Dikkat et, her taraftan haberim var senin. Allah mısın? Kahhar kim? Allah ya. İnsanlar Allah'ın ben sizi takip ediyorum dediğinden çok bir müdürün, bir amirin, bir patronun bak seni takip ediyorum demesini dikkate alıyorlar. Allah Kur'an-ı Kerim'de defalarca bunu anlatır. Bakın ben takip ediyorum sizi. Gizli mizlisi yok. Ama müdürün, ama amirin, ama patronun, ama yetkili birisinin, cebi ve omuzu kalabalık olan birisinin bu uyarısından dolayı insanlar Allah'ın yerine başka kaharlar koyuyor. Kahar koyunca da ona göre kulluğunu düzenlemeye çalışıyor. Bak kontrol altındaysın. Bak maaştan keserim seni. Bak sicilini bozarım. Bak çizilirsin. Kim o? Allah aynı şeyi söylüyor. Neden insanlar umursamıyor? Çünkü insanların hayatında Allah'ın dışında kaharlar var. Musa'nın sihirbazları ne diyordu bakınız? Sabahleyin Musa'nın karşısına çıkmadan önce Firavun'un sistemini ayakta tutmak adına, Musa'yı ve Harun'u devre dışı bırakmak adına müthiş hazırlanmışlar. Uzun günler boyunca, uzun zaman boyunca iyi çalışmışlar sihirlerine, büyülerine. Firavun'la bir pazarlık, son cümleleri. Biz galip gelirsek bize ne var? Benim en yakınlarım olacaksınız. Sabahleyin bunu söyleyen sihirbazlar. En yakınlarım olacaksınız müjdesiyle sahaya indiler. Attılar iplerini. Musa da attı ve hepsini yuttu. Sihri en iyi bilen sihirbazlardı. Kendilerinkinin sihir, Musa'nınkinin sihir olmadığını en iyi bilen onlardı ve iman ettiler. Firavun tehditler savurdu. Keserim ayaklarınızı dedi. Ellerinizi ayaklarınızı çapraz keserim, asarım siz dedi. Onlar Firavun'a karşı bakın ne dediler. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا. Biz seni bize gelen ayetlere tercih etmeyeceğiz. Seni yaratıcımız olan Allah'a tercih etmeyiz. فَقْضِي مَا أَنْتَ قَادٍ. Yapacağını yap. فَقْضِي مَا أَنْتَ قَادٍ. Yapacağını yap. اِنَّمَا تَقْضِي هَذِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Senin bitireceğin sadece ve sadece dünya hayatıdır. Ötesi var mı? Maaş falan değil. Sicil bozma değil. Kariyer iptal etme değil ha bunlar. Ya öleceksen öldüreceksin, sadece öldürebilirsin. Ötesi var mı? Nihai noktada bu işte. Kahhar bilindi mi Allah? İnsan bu noktaya gelir. Ama kahhar Allah değilse, başkasıysa insanlar yamulur da yamulur. Çizilir de çizilir. Çünkü Allah nasıl olsa affedicidir. Şeytan bizi sağdan yaklaşarak aldatır ve Allah'la aldatır. Kahhar Allah olmalı ki insanlar Allah'a adam gibi kulluk yapsınlar. Ya değilse hayatında birden fazla kaharlar. Her taraf doludur. Bazı zamanlarda artar. Bazı zamanlarda azalır ama kesinlikle hiç bitmez. Bitti bir zaman yok. Kesinlikle her zaman vardır. Sadece bazı zamanlarda diğerlerine göre azalmış olabilirler. Ama sürekli insanları bununla tehdit ederler. Aşla, işle, maaşla, kariyerle, dünyevi bir takım zevk ve sefalarla insanları tehdit eden kimi kaharlar var. Onlar bunu yaparlar. Onların görevi o da. Müslümana düşen ne? Müslümana düşen sadece Allah'ı kahhar bilmek. Oksijenimi sen mi veriyorsun? Nefes almamı sen mi sağlıyorsun? Güneşimi sen mi veriyorsun? Allah'tan ki Allah sana vermedi. Değilse boğazımıza da bir saat takacaktınız. Ne kadar nefes verdi, ne kadar aldın? Ver bakalım fatura diyecektiniz. Öyle olmayacak mıydı? Ama Allah insanlara bakın verdikçe veriyor ve insanlar Allah'ın verdiği nimetleri kullanarak insanlar Allah'a isyan etmeye devam ediyor. Allah buna rağmen kapıları sonuna kadar açıyor. Allah muhafaza. Allah hafaza da gönderiyor. Sizi takip ediyorum diyor. Allah ben kontrol ederim, bir de sürekli birlikte, sizinle birlikte yaşamaya devam eden melekler de var. Yani hayırlarınızı yazan, şerlerinizi yazan ama sizinden hiçbir zaman ayrılmayan, adım adım sizi takip eden, gölge gibi neredeyseniz orada olan hafaza melekleri var. Hani İnfitar suresinde bunun bir benzeri var ya. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِب۪ينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Üzerinizde hafaza melekleri var. Kiramen katibin, şerefli yazıcılar. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Yaptıklarınızı bilen ve o bildiklerini, öğrendiklerini de kayda geçiren melekler var. Yarın Allah'ın huzurunda sizin karşınıza çıkarılacak. Kehf suresinin 49. ayetinden hareketle söylersek, mücrimse eğer insan, günahkarsa eğer insan, sicil defterini bozmuşsa eğer insan, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُوا صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا diyecek. Bu ne biçim sicil, bu ne biçim defter, bu ne biçim kayıt ki küçük dememiş, büyük dememiş, hepsini sayıp dökmüş diye insanlar şaşkına dönecekler. Hesaba katmadıklarımız da yazılmış olacak. Hesaba katmadıklarımız, küçük dediklerimiz, tenzihi mekruh dediklerimiz, ne olacak canım dediklerimiz de orada hesaba geçirilecek. Daha da dehşet ve ürkütücü olanı da İçimizden geçirdiklerimiz, zihnimizde tasarladıklarımız, planladıklarımız, bütün bunlar da yarın o kayıtlarda karşımıza çıkarsa şok olacağız. Rabbim mahcup etmesin. Rabbinize döndürüleceksiniz. Gerçek Mevlanız o, hüküm ona ait ve hesabı en çabuk gören de odur. Kul de ki, de ki, men yuneccikum min zulümatil berri vel bahr, karanın ve denizin karanlıklarından, karanlıkların herhangi bir türünden sizi kim kurtarır? Ted'ûnehu tadarru'an ve hufye. Üstelik yalvara yakara da ona yalvarıyor, dua ediyorsunuz. Le'in encâne min hâzile nekûnenne mineşşâkirîn. Ya Rabbi bizi bu badireden, bu sıkıntıdan kurtar. Gerçekten sana şükredenlerden olacağız diye yalvarıp duruyordunuz. Kim kurtarır sizi bu sıkıntıdan? Kul Allahu yuneccikum minha. O Allah sizi oradan kurtarır. Ve min kulli karbin. Sadece düştüğünüz bir tür sıkıntı değil, her türlü sıkıntıdan sizi kurtaran olan Allah'tır. Sümme entüm tüşrikûn. Ama sonra kalkıp Allah'a eş tutuyorsunuz, Allah'a benzerlere yöneliyorsunuz, Allah'a benzeyen bir takım varlıklar Allah'ın yanına koyuyorsunuz. Şükredeceğiz diyenler sonra şirke koşuyor. Bu tesadüfi midir? Yani şirkle şükür birbirinin zıttı mıdır? Evet, birisi varsa diğeri yok Müslümanın hayatında. Şirk varsa şükür yoktur. Şükür varsa da şirk yoktur. Sadece burada değil, Araf 189-190'da da aynı şey vardır. Yani ya Rabbi sıkıntıdayız, çocuğumuz olacak, bize çocuk verirsen, el ayağı düzgün, salih bir çocuk ver, sana şükredenlerden olacağız diye her anne baba yalvarır der. Sonra da Rabbimiz der ki, ne zaman Allah onların isteklerine icabet etti, onlara gerçekten salih, el ayağı düzgün bir çocuk verdi, kalktılar onu Allah'a şirk koştular. Şükredeceğiz dediler, nimete kavuşunca şirk koştular, ortak koştular. Şirkle şükür birbirinin zıttı, birbirinin alternatifi. Birinin olduğu yerde diğerinin olmadığı iki kavramdan her birisidir şirk ve şükür. Burada yeniden karşımıza çıktı. Biliyorsunuz her müşrik hayatının belli zamanlarında mutlaka tam tevhidi bir Müslüman olur. Hangi zamanlarda? Daraldığı zamanda. Bütün sıkışık zamanlarda her müşrik mutlaka muvahhid bir Müslüman gibi davranır. Her müşrikin hayatında bu vardır. Halis muhlis tevhide inanır bir dönem. Ama ne zaman? O zamanla sınırlı. İşi bittikten sonra Allah'a eyvallah etmez tabii ki. Bu anlamda bir şirk mantığından bahseder. Kul kul diye ifade edilen neden bu söyle. Kim kurtarır? De ki Allah kurtarır. Bütün sıkıntılardan o kurtarır. Ama siz de bunu çok iyi biliyorsunuz ki diyor Allah. Kalkıyorsunuz bir de başkalarını bu işe ortak tutuyorsunuz. Falan olmasaydı hiç olmazdı. Falan okudu üfledi geçtik gerçekten. Falan olmasaydı gerçekten arabamız yolda bozulmuştu. Falan olmasaydı bu savaşı kaybetmiştik. Falan olduğu için gerçekten büyük zaferler elde ettik. Neuzübillah. Allah var. Allah var, bakın şirkin Müslümancası, yani tırnak içinde bunu ifade etmek zorunda kalıyorum. Şirkin biraz da dincesidir bu aslında. Her zaman yapılabilecek olan yanlışların başında gelir. Kul de ki huvel kadiru ala en yeb'ase aleykum azaben min fevkikum ev min tahti erculikum. De ki Allah'tır kadir olan, sizin altınızdan da üstünüzden de size azap göndermeye kadir olan Allah'tır. Başınızın üstünden, ayaklarınızın altından, gökten yıldırım, şimşek, semavi afetler, yerden deprem, yer çöküntüsü, toprak kaymaları gibi yer afetleri, gökten ve yerden, alttan ve üstten azap gönderme kadir olan o. Ama bu felaketlerin bir şekli, bir de sosyal bir felaket biçiminden bahsediyor bu ayet-i kerime, 65. ayet-i kerime. اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذ۪يقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. İşte bu tahammül edilmez bir musibet. Allah sizi gruplara ayırır. Sizi kollara ayırır. Sizi paramparça eder ve birbirinize düşersiniz. Bu da sosyal felaket. Diğerinin bir yere kadar izahı var. Diğerinin bir yere kadar anlamı var. Ama ya bu? Allah sizi paramparça eder. Bölük pörçük olursunuz. Allah yapar ama Allah yapmıyor aslında. İnsanlar bu süreci doğuruyor. İnsanlar bu süreci hazırlıyor. Paramparça olursunuz da ve yuzika ba'dakum ba'sa ba'd. Birbirinize girersiniz. Birbirinizi bitirmeye çalışırsınız. Birbirinizi yersiniz. Unzur keyfe nusarrifu ayati le'allem yefkahun. Bakın insanlar anlasınlar diye. İnsanlar kavrayış sahibi olsunlar diye ayetleri nasıl da açıklıyoruz? Bir bak diyor. Peki toplum neden birbirine düşer? Neden birbirine düşer ki? Durup dururken olmaz. Bu ilahi yasanın sürekli tekrar edilen şeklidir. Uzunca bir hadisin konumuzla alakalı bir maddesini hatırlatacağım. İbn-i Mace'nin Kitab-ül Fiten'de geçen, İbn-i Mace hadis kitabında Kitab-ül Fiten'de geçen 5 maddelik bir hadis. İnsanların işledikleri suçlara karşılık Allah'ın uygun gördüğü ceza biçiminden bahseder. Onlardan birisi de şu. Son 5. madde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle ifade eder. Ve ma lem yahkum eymetuhum bi kitabillah ve yetehayyaru mimma enzelallah. Bir toplumun önderleri, yöneticileri, lider kadrosu, söz sahipleri, eimme bunlar Allah'ın hükmüyle, kitabıyla hükmetmediklerinde, Allah'ın indirdiği ayetler ve hükümler arasında da tercihte bulunmaya başladıklarında, bana göre ve bize göre, size göre, sana göre diye hükümleri tercih konusu yaptığında, hükmün birini kabul, birini reddederek tercihlerini ortaya koyduklarında Allah'ın kitabıyla alakalı, reddetme değil ha, reddetme değil, hüküm etmiyor, karar mekanizması olarak Kur'an Allah'ın kitabına başvurmuyor, başvurduğu zamanlarda da tercih hakkını kullanıyor. Birinde evet, birinde hayır diyor. İbadette Allah'ın kitabı, muamelette başkalarının kitabı. Bu tercih ortaya koyduğu zaman illa cealallahu be'sehum beynehum. Mutlaka böyle bir kavmi Allah birbirine düşürür. Bu nasıl bir şey? Zaman zaman çevremizde gördüklerimizi okuyunca acaba diyoruz, yani Allah'ın bir musibeti miydi? Allah'ın bir imtihanı mıydı? Yoksa ayrı bir imtihan türü müdür? Onu bilmem ama bu bir gerçek.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve
1: Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle donat,
0: dediler.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Televizyon. Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Adımlarımızı tekrar atalım. Kıymetli okuyucularımız, biraz mazinin derinliklerinde muhasebeye götürmek istiyorum sizleri. Çok değil, bundan 30-40 yıl önce veya 10-15 yıl öncesine kadar çok keyif verici bir yaşam tarzımız vardı. Hayattan zevk alırdık. Hasbi olmanın lezzetiyle yaşardık. Ne güzel günlerdi o günler. Kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde hep Allah'ın rızasını dikkate alırdık. Teşkilatlarda imkanlarımızı paylaşarak toplanırdık. Soğuk kış gecelerinde parasızlıktan kömür alınamadığı için meyve sandıklarının yakıldığı sobaların etrafında yaktığımız tahta parçalarından ziyade muhabbetlerimizle ısınırdık. Ne muhteşem kardeşlik günlerimizdi o günler. O ortamda içtiğimiz çaylar içimizi ısıtır, bedenimize şifa olurdu. Toplantı, konferans ve seminer çıkışlarında kimsenin arabası olmadığı için kol kola girer, dinlediklerimizin kritiğini yapa yapa evlerimize dağılırdık. Hiçbirimiz o günlerde uzun yola erinmezdi. Lüksümüz yoktu, paramız da yoktu. Para bol bol nasıl harcanırdı onu da bilmezdik. Evlerimiz kirayla oturduğumuz mekanlarımızdı. Hiçbir imkanımızı israf etmezdik. Teşkilatlarımızı nöbet usulü hiç boş bırakmazdık. Oralardaki hizmeti vatan sınırı beklemekle eş sevap kazanacağımızı bilir, la havleler dilimizden eksik olmazdı.

Çeçenistan'dan, Bosna'dan, Afganistan'dan, Filistin'den mermi sesleri gelmeye başlayınca kardeşlerimize yardıma gitmeye can atardık. İmkanlarımız

kızıyla konuşmalarımızı en canlı anlarında kesintiye uğratmazdı. Hava atmak mı dediniz? Ne gezer? Hiçbirimiz böyle bir terbiyesizlik yapmazdık. Kredi kartı borcumuz, araba taksidimiz, tatil hesabımız, biriktirmek gibi bir sevdamız da yoktu. Hiçbirimiz gelecek endişesi taşımazdık. Çünkü yarın için inancımız samimiydi. Güzel günlerin geleceğine inanır, o günlerin çabucak gelmesi için gayret ve dualar ederdik. Müjdeli haberler aldıkça dünyalar bizim olmuşçasına sevinirdik. O günlerde sahabe efendilerimizi, önderlerimizi örnek alır, çevremize öylesi yaşantımızla örnek olurduk. Evlerimizde akşamları Kur'an-ı Kerim okunurdu. Misafir olduğumuzda veya misafir geldiğinde Allah-u Teala'dan, Peygamber Efendimiz'den, Kur'an'dan, sünnetten konuşulurdu. Konuşulmakla kalmaz, öğrenilenler anında sahabe-i kiram efendilerimiz gibi hayatta devreye girerdi. Akşamları aile meclisi kurulur, yapılanlar değerlendirilir, yapılacaklar da istişare edilirdi. O günlerin hayata yansımasında bir güzellik, bambaşka özellikler vardı. Peki ya şimdi? İçimiz dondu. Gidişatımız bozuldu. Örnek alamaz ve güzel numune olamaz olduk artık. Geriye baktığımızda toplum olarak değiştiğimize şahit oluyoruz. Peki ne oldu bizlere? Olan belli. Dilimizden şehadeti, hayatımızdan onun etkisini düşürdük. Böylece Allah da onu kalbimizden aldı. Kelime-i tevhidi ve kapsadığı manayı, o idealleri, o heyecanı, o hasbili tekrar dilimize kazandırmak, kulaklarımıza doldurmak, kalplerimizden düşürmememiz gerekiyor. Nerede hata yaptığımızı anlamamız ve düştüğümüz yerden kalkmamız gerekiyor. Bu duygunun ve coşkunun tekrardan harekete geçirilmesi ve bunun içinde zaman geçirilmemesi kaçınılmaz bir zaruret oluyor. Bütün olumsuzluklardan kurtulmanın yolu ve adresi öteden belli. Ne zaman, kiminle olursa olsun bir araya geldiğimizde, ne kadar maaş aldığımızdan ve biriktirdiklerimizden, arabalardan, bilgisayarlardan, gıybetten, dedikodudan değil de Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden, ahlaktan, edepten, kısacası bizi biz yapacak hasletlerden bahsedersek, işte o andan itibaren hidayet bulmuş olacağız. Haydi bakalım, adımımızı ona göre atalım. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secdeye. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım Aksa, gözyaşım Aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa

0: ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 101. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada temarin başlığı altında birinci alıştırmada Ecib anil esiletil atiyeti mustamilen el musenna başlığını görüyoruz. Aşağıdaki soruları müsennayı yani tesneyi kullanarak cevapla anlamında bir talimat var. Bu alıştırmanın 1 ve 2 numaralı cümlelerinde yer alan kem kalemen indeke ve kem kitaben indeke sorularının cevabını numune olarak programımızın bir önceki bölümünde cevaplamış ve kalan cümlelerin, kalan soruların cevaplarını size ödev olarak tevdi etmiştim. Yine programımızın önceki bölümünde son dakikalarda sayısı bakımından isim başlığı altında tesniyenin elde edilişi hususuna işaret etmiş ve müfret müzekker yahut müfret müennes bir ismin sonuna ani sesini veren elif nun harflerini ekleyerek müfenna ya da tesniye diye adlandırdığımız sayısı bakımından ikilliği ifade eden ismi elde ederiz demiştik. Şimdi burada yer alan cümlelerden ilkini okuyalım ve bu sorulan cevabını inşallah çalışmaya başlamış olalım. Kem kalemen indek? Kaç kalemin var anlamındaki bu soruyu indi kalemani, iki kalemim var anlamındaki bir cümleyi de cevaplarız dedik. İkinci cümlede yer alan kem kitaben indeke ya da kem kitaben indeki şeklindeki bir soruyu indi kitabani, iki kitabım var, kaç kitabın var anlamındaki bu soruyu iki kitabım var anlamında indi kitabani cümlesiyle cevaplarız. Peki üçüncü sorudan 11. soruya kadar olan bölümü siz cevapladınız programımız öncesinde. Bakalım şimdi cevaplarınız ne kadar doğru ne kadar yanlış, yani konuyu anlayabildiniz mi anlayamadınız mı, onu ölçme değerlendirmeyi size artık bırakıyorum. Üçüncü soru kem seburaten fi faslikum, sınıfınızda kaç yazı tahtası var anlamındaki bu soruyu fi faslina seburatani, sınıfımızda iki yazı tahtası var anlamında fi faslina seburatani cümlesiyle cevaplamış olmalıydınız. Dördüncü soru kem riyalen inde kil ane ya Leyla, Leyla şu anda kaç riyalin var, yanında kaç riyal var anlamındaki soruyu indi el ane riyalani, şu an yanımda iki riyal var anlamındaki bu cümleyle cevaplamış olmalıydınız sevgili öğrencilerim. İndi el ane riyalani, şu anda yanımda iki riyal var. Hocam ben bunu indi riyalanil ane diye bu şekilde cevaplamıştım olmaz mı diye soran, böyle düşünen bir öğrencim, dinleyicim varsa onun bu cevabının da doğru olduğunu ifade etmeliyim. Beşinci soru kem uhten leke ya Aliyyu, Ali senin kaç kız kardeşin var Peki Ali bu soruya nasıl cevap versin? Vermiş olsun. Li uhtani. Benim iki kız kardeşim var. Li uhtani. Soru 6. Kem ammen leki ya aminetu. Amine, senin kaç amcan var? Amine bu soruyu benim iki amcam var anlamında şöyle bir cümleyle cevaplamış olmalı. Li ammani. Li ammani. Benim iki amcam var. Soru 7. Kem sadikan leke ya Muhammedu. Muhammed, kaç arkadaşın var? Peki Muhammed bu soruya nasıl cevap vermiş olabilir? Olmalı. Li sadikani. Benim iki arkadaşım var anlamında li sadikani şeklinde cevap vermiş olmalı. 8. soru. Kem taliben cediden fi faslikum. Sınıfınızda kaç yeni öğrenci var? Kem taliben cediden fi faslikum. Sınıfınızda kaç yeni öğrenci var? Bu soruyu fi faslina talibani cedidani şeklinde cevaplamış olmalıydınız sevgili öğrencilerim. Fi faslina talibani cedidani. Sınıfımızda iki yeni öğrenci var. 9. soruya geçelim. Kem mesciden fi karyetike ya Zekeriya. Zekeriya, senin köyünde kaç cami var? Kaç mescit var? Zekeriya bu soruya nasıl cevap vermiş olmalı? Fi karyeti mescidani. Benim köyümde iki mescit var. Fi karyeti mescidani. 10. soru. Kem fundukan fi hada şari'i. Bu caddede kaç otel var? Peki bu caddede kaç otel var anlamındaki kem fundukan fi hada şari'i cümlesini, bu caddede iki otel var anlamında fi hada şari'i fundukani şeklinde bir cümleyle cevaplamış olmalıydınız. 11. ve son soru. Kem ehan leki ya suadu. Kem ehan leki ya suadu. Suad isminin Arap aleminde bayanlara, kız çocuklarına verilen bir isim oluşundan hareketle soruyu kem ehan leke diye okumadım. Yani soruda yer alan zamiri ke şeklinde harekelemedim, ki şeklinde harekeledim. Buna dikkat edin. Kem ehan leki ya suadu. Suat, senin kaç erkek kardeşin var? Suat bu soruya benim iki erkek kardeşim var anlamında şöyle cevap vermiş olmalı. Li ehavani. Li ehavani. Benim iki erkek kardeşim var. Parantez içerisinde verilen el ehu musennahu ehavani ifadesine dikkat edelim sevgili öğrencilerim. El ah, erkek kardeş anlamındaki el ah, musennahu bunun tesniyesi ehavanidir. Öyleyse ah kelimesinin, yani erkek kardeş anlamına gelen bu ismin müsenna şeklinin ehavani olduğu burada parantez içerisinde de bir uyarı olarak sizin dikkatlerinize arz edilmiş. Peki efendim, şimdi tesniyenin kullanımına dair ders kitabınızın 101. sayfasında yer alan bu alışmayı tamamlamış olduk. Şimdi yine aynı sayfada 2 numaralı alışmanın İkra Vektüb başlığını taşıdığını görüyoruz. Oku ve yaz. Peki bu başlığı gördüğümüz zaman ne yapacağız? Verilen cümleleri hareke hatası olmaksızın doğru bir okuyuşla okuyacağız. Ve aynı zamanda beraberinde de burada verilen cümleleri sahip olduğumuz defterlerimize kaydedeceğiz. 4'ü sayfa 101'de olmak üzere toplam 10 cümlenin olduğunu görüyorum. Arka sayfada da, sayfa 102'de de yine 5. cümleden 10. cümleye kadar cümlelerin devamını görüyoruz. Şimdi bu alışmada yer alan 10 cümleyi sırasıyla okuyalım ve anlamaya çalışalım. Cümle 1. Sayfa 101 alıştırma 2 cümle 1. Halidun lehub nani ve bintani. Halid'in iki oğlu ve iki kızı vardır. Bu cümleyi bu anlamda tercüme ederiz. Halidun lehub nani ve bintani. Halid'in iki oğlu iki kızı vardır. Bu cümlelerin hemen tamamında tesniyenin kullanımına dair örnekler karşımıza çıkacak. İkinci cümle: Fi hazel beyti gurfetani kebiratani. Fi hazel beyti gurfetani kebiratani. Bu evde iki büyük oda vardır. Cümle 3: Fatimetu leha tiflani sagirani. Fatıma'nın iki küçük çocuğu vardır. Fatimetu leha tiflani sagirani. Fatıma'nın iki küçük çocuğu vardır. Dördüncü cümle: Li aynani ve uzunani ve yedani ve riclani. Benim iki gözüm, iki kulağım, iki elim ve iki ayağım var anlamında bir cümle. Bir sonraki sayfaya, sayfa 102'ye geçelim efendim. Bu sayfada sayfa başında 5 numaralı cümleyi görüyoruz. Fi hazel hayyi medrasetani. Bu mahallede iki okul var anlamında bir cümle veya bu mahallede iki okul vardır anlamında. Altıncı cümle: Salatul fecri rak'atani. Sabah namazı iki rekattır. Salatul fecri rak'atani. Sabah namazı iki rekattır anlamında bir cümle. Cümle 7: Lil beyti miftahani. Lil beyti miftahani. Evin iki anahtarı vardır. Evin iki anahtarı vardır anlamında bir cümle. Cümle 8: Limen hatanil bekaratani. Bu iki inek kimin? Bu iki inek kime aittir? Bu sorunun cevabı: Huma lil fellahi. O ikisi çiftçinindir, çiftçiye aittir. 9. cümle: Ehazani tabibani min İngiltere. Ehazani tabibani min İngiltere. Bu iki tabip, bu iki doktor İngiltereli midir? İngiltere'den midir? Cevabı: La, huma min Fransa. Hayır, o ikisi Fransalıdır yahut Fransa'dandır. 10. cümle: Fi karyeti mescidani sagirani. Benim köyümde iki küçük mescit vardır. Fi karyeti mescidani sagirani. Benim köyümde iki küçük mescit vardır anlamında cümleler. Değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda 102. sayfada yer alan 3. alışmaya kadar geldik. Bu alışmanın başlığı şöyle: İkra'il emsiletel atiyete thumma da' fil feragi fima yeli temyizen likem vazbit ahirahu. İkra'il emsiletel atiye. Aşağıdaki örnekleri oku. Thumma da' fil feragi fima yeli. Sonra aşağıdaki boşluklara yerleştir. Ne yerleştireyim? Temyizen, bir temyiz yerleştir. Likem, kem için bir temyiz yerleştir. Vadabet ahirahu ve sonunu harekele, sonunu vurgula anlamında bir başlık var 3. alıştırmada. Hocam, bu temyiz neyin nesi? İlk defa duyuyorum ben bunu derseniz haksız değilsiniz. Temiz kavramı ilk defa duyuyorsunuz. Detaylarına girmeyeyim ben. Detaylarına girecek olursak temiz konusu uzar ya da bu başlığı tarif etmemiz zamanımızı alır. İhtiyaç miktarı kadarıyla, size lazım olacak olan kadarıyla eğer bilgi vermem gerekirse, kem soredatından sonra gelen müfret, nekira ve mansup isme temyiz deriz. Temyiz, kelimedeki ya da cümledeki kapalılığı açıklayan, vuzuha, açıklığa kavuşturan isimdir. kem soru edatından kaç anlamındaki soru edatından sonra gelen müfret nekira ve mansup isim kem soru edatının temyizidir. Bu dersten sonra yani şu an üzerinde durduğumuz ders kaç numaralı ders? 18 numaralı ders. Bu dersten sonra ders kitabınızın 105. sayfasında Eddesut Tesi'a Aşara 19. ders başlıklı bir dersi inşallah ele alacağız. Ve bu başlığı yani 19. ders başlığını ihtiva eden dersi size verirken 3 ila 10 arası sayılar başlığı altında size bir takım dil bilgisi kurallarını not ettireceğiz. Şöyle ki değerli dinleyicilerim, saydığımız varlıkların sayısı 3 ile 10 arasında değişen varlıkları sayarken, onların sayısından bahsederken kullanacağımız ya da uygulayacağımız diyelim bir takım kurallar olacak. Bu kuralları zihninizde, belleğinizde kolayca tutabilmeniz için ben size canımı vereceğim. Nasıl yani hocam? Yani canınızı niye vereceksiniz ki? diye soruyorsanız, yani hakiki manada canımı vereceğimi kastetmiyorum tabii ki. Canımı vereceğim derken kastettiğim şey şu. Canım şeklinde ifade edeceğimiz bir kural vereceğim, bir sembol vereceğim. Ve bu sembol, bu rumuz, adına formül de diyebilirsiniz. Bu formülü kullanarak saydığımız herhangi bir varlığın sayısı 3 ila 10 arasında değişiyorsa biz bunları sayarken canım formülünden istifade edeceğiz diyeceğim. Bunu 19. dersi işlerken vereceğim inşallah. Peki dilimizde bir kullanım biçimi var. Kapı, mapı, sandalye, mandalye, öğretmen, öğretmen, öğrenci, öğrenci, radyo, madyo, televizyon, melevizyon ya da ne bileyim işte cadde, madde, otel, motel gibi ya da çarşı, marşı gibi bir kullanım biçimi var. Şimdi bu kullanım biçiminden hareketle madem ben size 19. derste canımı verecekmişim. Şimdi 19. ders gelmeden 18. dersteyken henüz kitabınızın 102. sayfasında üzerinde durduğumuz 3 numaralı alıştırmada madem bardak mardak bilgisayar milgisayar silgi milgi kalem malem defter mefter gibi kullanımlar var. Buradan hareketle ben de size canım manımlı bir formül vereceğim. Yani canım formülü, sonra manım formülü. Ama ders kitabınızın konuları ele alış sırasına göre canımı vermeden önce manımı vermeye ihtiyaç var. Peki manım ne hocam? Peki yazdınız Latin harfleriyle bir müsvedde bir yere. Manım yazdınız. Manım formülünde yer alan ünlü harfleri silin bakalım. Manım yazdınız bir yere. Ve manımdaki sesli harfleri, ünlü harfleri silin bakalım. Sildiniz. Geriye ne kaldı? M, N, M kaldı. O zaman bunları şöyle açacağız. Manım ifadesindeki birinci M'yi müfret. Ortadaki N'yi nekira. Ve ikinci son M'yi de mansup kavramlarıyla açacağız. O zaman manım size ne hatırlatacak bundan sonra duyduğunuzda? Müfret, nekira ve mansup anlamını hatırlatacak. Hocam bu bizim ne işimize yarayacak bu manım? Hemen söyleyeyim. Üçüncü alıştırmada, ders kitabınızda sayfa 102'de yer alan üçüncü alıştırmada aşağıdaki cümleleri oku ve sonrasında boşluğa kem için uygun bir temyiz yerleştir ve getireceğin kelimenin sonunu da harekele, harekesine tespit ve tayin et anlamında bir talimat var. Bu talimatın gereğini yerine getirirken boşlukta bulunacak, yani daha doğrusu boşluğa getirilerek boşluğun kendisiyle tamamlanacağı ismi bu formül uyarınca getireceğiz. Yani getireceğimiz isim 1 müfred olacak, 2 nekira olacak, 3 mansup olacak. Müfred, nekira, mansup bu işimize yarayacak. Bakın şimdi burada yer alan cümlelerdeki boşlukları tamamlamaya başladığımızda bu manım formülü ne kadar da işinize yarayacak. Önce örnekleri inceleyelim isterseniz. Kem uhten lek, senin kaç kız kardeşin var? Muhatabımıza senin kaç kız kardeşin var anlamındaki soruyu oluştururken kem'den, kem suredatından sonra gelen ismi nasıl kullandık? Uhten. Uht kelimesi sayısı bakımından, yani müfret müsenna cemliği bakımından müfrettir. Nekiralık marifeliği bakımından nekiradır. Merfu mansup ve mecrurluğu bakımından da mansuptur. O zaman uhten müfret nekira mansup bir isimdir. Biz buna kemin temyizi deriz. Kemin temyizi nasıl geldi? Müfret nekira mansup geldi. İkinci örnek kem kalemen indek cümlesinde aynı şekilde kalem kelimesi müfret nekira mansuptur. Yani tekildir. Belirsiz bir isim olarak kullanılmıştır. Ve harekesi bakımından da mansuptur. Son örnek kemse yaraten fil camiati, üniversitede kaç araba, kaç otomobil var anlamındaki bu cümlede de seyyara kelimesini yine müfret nekira mansup olarak kullandık. Senin kaç kız kardeşin var? Kem uhten lek. Senin kaç kalemin var? Kem kalemen indek. Ya da yanında kaç kalem var? Kaç kaleme sahipsin? Ve son olarak üniversitede kaç otomobil var anlamında kem seyyaraten fil camia cümlelerinde kemin temizini müfret nekira mansup kullandık. O zaman boşlukları doldurmak, buralara uygun müfret nekira mansup isimler getirmek size ödev olarak kaldı. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

Özel efem. Özel efem. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel efem.

0: Sehl İbni Sa'd'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp giderler ve o kapıdan onlardan başkası giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse giremez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler.
2: Hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
1: Ve yalvaracaklar:
2: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Dünya hayatı yalnızca tutkulu bir oyalanmadır. İnsanların çoğu dünya hayatını tek hedef olarak benimser. Sadece dünyadaki zenginlik, refah veya şöhret için yaşar ve bunlarla tatmin bulmaya çalışır. Oysa ki dünya hayatı ahiretteki sonsuz nimet ve mutluluk yanında değersiz bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Dünya hayatının süsüne aldanmamak, asıl yurdun ahiret olduğunu kavramak içinse derin bir düşünce gerekmektedir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Alkollü bir sürücü saatli bir bombadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Hazreti Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da diğer aylardan daha fazla kulluk yapmaya çalışırdı. Ramazan'ın son 10 gününde de Ramazan'ın diğer günlerindeki ibadetten daha fazla ibadet ederdi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
2: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
1: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: İslam'da cemaat olmanın gerekliliği bir. Kişinin iyiliği emredip kötülükten alıkoymak farizasını hakkıyla yerine getirebilmesi için cemaatle çalışmasının zorunluluğunu ifade eden delillerden birisi Allahü Teala'nın şu sözüdür: hep birlikte Allah'ın ipine, Hablullah'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Ali İmran Suresi 103. Ayet-i Kerime. Allahü Teala bu ayette çok açık bir şekilde Müslümanlara parçalanmayın buyurarak bir arada kalıp cemaat olmalarını emretmiştir. Burada Allah'ın ipi Hablullah'tan maksat Kur'an'dır. Hazreti Ali ve Ebu Said el-Hudri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şekilde rivayet etmişlerdir. Mücahit ve Katade'den de bu şekilde bir rivayet vardır. İbni Mesud'dan ise ayet-i kerimedeki Hablullah'tan maksadın cemaat olduğu rivayet olunmuştur. Bu rivayete göre ayet-i kerimenin manası hep birlikte Allah'ın ipine, cemaate sımsıkı yapışın, parçalanmayın şeklindedir. İmam-ı Kurtubi ise şöyle der: Hablullah kelimesinden kastedilen manalar birbirine çok yakın ve iç içedir. Allahü Teala bu ayete bir arada olmayı ülfeti emretmiş ve ayrılıp parçalanmayı yasaklamıştır. Ayrılık helak, cemaat ise kurtuluştur. Allah Abdullah İbni Mübare'ye rahmet etsin. O şöyle dermiş: kesinlikle cemaat Allah'ın ipidir, ona yapışın. Cessas ise ayet-i kerime bir ve beraber olmayı emredip ayrılıp parçalanmayı ise yasaklar demiştir. Konumuza delil olan ayetlerden bir diğeri de şudur: bir, iyilik ve takva, sakınma üzerine birbirinizle yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Maide Suresi 2. Ayet-i Kerime. İbni Kesir şöyle der: Allahü Teala bu ayet-i kerimede mümin kullarına hayırlı işleri yapma, bir ve kötü işleri terk etme, takvada yardımlaşmalarını emretmiş, günah ve haramlarda ise birbirlerine destek vermelerini yasaklamıştır. İbni Cerir Taberi ise ayetin manası ile ilgili olarak şunları kaydeder: ey müminler, bir konusunda birbirinize yardım edin. Bir, Allah'ın emirlerini hakkıyla yerine getirmek, takva ise Allahü Teala'nın kaçınılmasını istediği şeylerden kaçınıp günahlardan sakınmaktır. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere Allahü Teala dini yaşama konusunda yardımlaşmayı emretmiştir. Allahü Teala'nın emri vücubiyet, kesin gereklilik ifade eder. Allah'ın şeriatini yaşayan ve onun için mücadele eden Müslüman bir toplum oluşturmak yolunda çalışmaktan daha değerli ve daha hayırlı başka bir şey olabilir mi? Ve yine Allah'ın dinini yağmalayanların yağmalamasına, zalim ve tağutların onun hakkında istedikleri gibi ileri geri konuşmalarına terk etmemizden daha günah ve kötü bir şey olabilir mi? Allah'ın dinini yeniden hayata hakim kılma yolunda yardımlaşmayı ve mücadeleyi terk etmek kesinlikle çok büyük bir günahtır. Bu büyük günahı gerisin geriye dönen ve bu dini yeniden tesis etmek için uğraşan gruptan geriye kalanlar işliyorlar. Çünkü iyiliği emredip kötülükten sakındırmak kendisiyle Allah'a yaklaşılan en büyük farz ibadetlerdendir. Şevkani diyor ki: münkerden sakındırma görevini ihlal ve ihmal eden kişi kesinlikle Allah Celle Celaluhu'na isyan ederek ve onun koyduğu sınırlara tecavüz etmiştir. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak ise İslam'ın koyduğu en önemli kurallardan ve şeriatin farz kıldığı hükümlerdendir. Bu derece önemli olduğu için onu terk eden kişi günah işleyeni ortak ve Allah'ın azabına müstahak olur. Cumartesi balık avlamak yasak olduğu halde İsrailoğullarından yasağı dinlemeyip balık avlayan ve onları sakındırmayan cumartesi halkı gibi. Allahü Teala cumartesi günü balık avlayanları cezalandırıp maymun ve domuza çevirdiği gibi, balık avlamadığı halde avlayanları uyarmayanları da cezalandırmış ve onları da maymun ve domuza çevirmiştir. Şevkani bu açıklamasıyla Araf suresindeki şu ayetleri işaret etmektedir. İçlerinden bir topluluk Allah Celle Celaluhu'nun helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler de dediler ki Rabbimize mazeret beyan edelim diye bir de sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men edenleri kurtardık. Zulmedenleri ise yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azapla yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Araf suresi 164-166. ayet-i kerime. İkrimeden rivayet ediliyor. İbn Abbas radıyallahu anh bana cumartesi halkına ashab-ı sept, vaaz-ı nasihat etmeyenlere Allah Celle Celaluhu'nun verdiği cezayı öğrenme çabasından yoruldum dedi. Ben de ona ben sana onu öğreteyim, sonraki ayeti oku dedim. O da biz de kötülükten men edenleri kurtardık ayetini okudu ve sen isabet ettin dedi ve bana cübbesini giydirdi. Cesas şöyle demiştir. İbn Abbas Allah-u Teala'nın kötülük işleyen asilerle onları o kötülükten alıkoymayanları helak ettiğine dair bu ayeti delil getirmiştir. Allah Celle Celaluhu azap etme konusunda kötülük işleyenlerle onları o kötülükten alıkoymayanları eşit saymıştır. Emri bil maruf ve nehyanil münker İslam alimlerin ittifakı ile farzdır. Selef ve halef İlk dönem ve sonraki İslam alimleri, İslam devletinin var olduğu ortamda yeterli bir grubun iyiliği emredip kötülükten alıkoyma vazifesini yerine getirmesinin farziyetinde ittifak ve icma etmiştir. Dolayısıyla bu görev böylesi bir grup tarafından yerine getirilmediği takdirde ümmetin hepsi günahkar olur. Burada ifade edilen hüküm, Müslüman bir toplumun var olduğu ve İslami hükümlerin toplum tarafından uygulandığı dönemler için geçerlidir. Böylesi bir toplumun olmadığı ve İslami hükümlerin uygulanmadığı dönemlerde ise iyiliği emredip kötülükten alıkoyma her Müslüman erkek ve kadına farzul ayn olur. Müslümanların topraklarından bir karış dahi gasp edilse fakihlerin ittifakıyla cihat bütün Müslümanlara farz-ı ayn olur. Ta ki kadın kocasının izni olmadan cihada katılabilir ve yine dünyanın doğusunda bir Müslüman kadın esir alınsa batıdakiler dahil bütün Müslümanların o kadını kurtarması vacip olur. Velev ki bu kurtarma onların mallarının hepsinin gitmesine sebep olsa bile. Bir karış toprak ya da Müslüman bir kadının esaretinde durum böyle olunca peki ya Allah'ın dini gasp edilip görüntüden silinince durum nasıl olur? Hanefi fukahasından Cesas şöyle der. Allah-u Teala iyiliği emredip kötülükten alıkoyma farziyetini Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tevatür derecesinde hadislerle bunu çok açık bir şekilde vurgulamıştır. Selef ve bütün İslam diyarındaki fakihler de onun gerekliliğinde ittifak etmişlerdir. İbn Arabi şöyle demiştir. İyiliği emredip kötülükten alıkoyma İslam dininde bir asıl, Müslümanlar için Rabbül Alemin tarafından halife olmanın bir gereği ve peygamberlerin gönderilme maksatlarındandır. O kudret ve imkan olmak kaydıyla fert ve cemaat olarak bütün herkese farzdır. Buradaki kudret şartı münkeri elle veya dille değiştirmek için gerekli olan şarttır. Zira münkeri kalple reddetmek, ona bulaşmamak ve onu her halükarda boykot etmek zaten her zaman gereklidir. İbn Atiye ise şöyle der. Gücü yeten, kendisine ve Müslümanlara zarar gelmesinden emin olan kişinin münkerden nehyetmesinin farziyeti icma ile sabittir. Eğer kendisine ve Müslümanlara zarar gelmesinden korkarsa o zaman o münkeri kalbiyle reddeder ve ona bulaşmaz. İyiliği emredip kötülükten alıkoymayı terk etmek Allah'ın Celle Celaluhu'nun lanetini celbeder. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İsrailoğullarından kafir olanlar Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar İşledikleri kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun onların yaptıkları ne kötüdür. Maide suresi 78 ve 79. ayet-i kerimeler. Zikrettiğimiz bu ayetler emri bil maruf ve nehyi anil münkeri hem diliyle hem de kalbiyle terk eden veya uyardığı halde o asilerle oturup kalkan, yiyip içen ve onları boykot etmeyenler hakkındadır. Bunlar gerektiği şekilde asileri uyarıp boykot etmedikleri için isyancılık ve haddi aşmakla suçlanıp lanete müstahak olmuşlardır. İbn-i Mesud radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu şu hadis bu ayeti çok güzel bir şekilde açıklamaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları Allah'a isyana başlayınca alimleri onları uyardı. Fakat daha sonra onlar da bu uyarıları bırakıp isyankarlarla oturup kalkma ve yeme içmeye başladılar. Böylece Allah Celle Celaluhu kalplerini birbirine benzetti. Allah Celle Celaluhu Davud ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamın diliyle onlara isyanları ve hadde tecavüz etmeleri sebebiyle lanet etti. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaslanıyordu. Oturdu ve şöyle dedi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki onları hakka, doğruya sevk edinceye kadar uğraşacaksınız. Cumartesi yasağını çiğneyenlerin kıssasında gördük ki Allah Celle Celaluhu iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı terk edenleri de isyan edenler gibi cezalandırmış, maymun ve domuza çevirmiştir. Sahih Müslim'de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benden önce geçmiş ümmetlere gönderilen bütün peygamberlerin havarileri ve arkadaşları vardı. Onlar peygamberlerinin sünnetine sarılıp tabi oluyorlardı. Sonra onların ardından yeni nesiller geldiler. Bunlar öncekilere benzemeyen, yapmadıklarını söyleyen ve üzerlerine vazife olmayan işleri yapan kişilerdi. Her kim onlara karşı eliyle cihad ederse o mümindir. Her kim onlara karşı diliyle cihad ederse o mümindir. Her kim onlara karşı kalbiyle cihad ederse o mümindir. Bundan sonra ise hardal tanesi kadar iman yoktur. Bu hadisten anlaşıldığı üzere iş çok ciddidir. Kesinlikle elle, dille veya kalple cihad etmek şarttır. Kalple yapılan cihat olumlu yönde atılmış bir adımdır fakat yeterli değildir. Pratik hayatta kötülükleri boykot edip onlardan yüz çevirmek ve onlar adına yardımlaşmamayla etkisini göstermelidir. Bu cihadın en alt seviyesidir. Bundan sonra ise hardal tanesi kadar iman kalmaz. İmanın en alt derecesi kötülükleri ve haramları kalple reddetmektir. Eğer ümmet bu noktada aynı şuurla hareket etse fesat olmaz. Mütekebbir ve zalimler o toplumda boy gösteremez. İşte bugün sivil itaatsizlik denilen şey budur. Sahih Müslim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme'den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Başınıza bir takım emirler tayin edilecek. Onların bazı işlerini güzel, diğer bazı işlerini ise çirkin görüp reddedeceksiniz. Her kim kötüyü kötü görürse sorumluluktan kurtulur. Her kim reddederse cezadan kurtulur. Lakin o kötü ve yanlışlıklara razı olup onlara tabi olanlar, onlar sorumlu tutulup cezalandırılacaklardır. Dinen yanlış ve yasak olan şeyleri kalben kötü görmek ve değişik şekillerde onları protesto etmek gereklidir. Eğer böylesi yanlışlar kalben kerih görülmez ise bu kişi iman dairesinin dışına çıkarır. İbn-i Mübarek anlatıyor. İbrahim Es-Sahi'nin öldürülme haberi Ebu Hanife'ye ulaşınca öyle ağladı ki ağlamaktan ölecek zannettik. Bir ara onunla yalnız kaldım. Bana, vallahi o İbrahim Es-Sahi çok akıllı bir adamdı. Onun başına böyle bir musibetin gelmesinden korkuyordum dedim. Ben de bu olay neden oldu, sebebi neydi dedim. İmam Ebu Hanife şöyle anlattı. Benim yanıma geliyor ve bazı sorular soruyordu. Kendisini Allahü Teala'ya itaate adamış, çok takvalı birisiydi. Bazen kendisine bir şey ikram ederdim. Bana onun hakkında soru sorar ve onu yemezdi, bazen de yerdi. Bir gün bana emri bil maruf ve nehyi anil münkerin hükmünü sordu. Ta ki farz olduğunda ittifak ettik. Bunun üzerine bana elini uzat, sana biat edeyim dedi. O anda benimle onun arasında dünya karardı. İbni Mübarek, neden dünya karardı ya imam dedim. Dedi ki, nasıl kararmasın? Beni Allah Celle Celaluhu'nun hukukundan bir hak olan iyiliği emredip kötülükten alıkoymak üzere biat etmeye çağırdı. Ben ise imtina ettim, kabul etmedim ve ona tek kişi bunu yapmaya kalkışırsa öldürülür ve herhangi bir fayda da elde edilemez. Bu iş ancak ehil ve salih yardımcıları olan ve Allah Celle Celaluhu'nun dini konusunda emin bir kişinin önderliğinde olursa o zaman bu işten kaçınılmaz yapılır dedim. Benim yanıma her geldiğinde bu konuyu hararetli bir şekilde gündeme getiriyordu. Ben de ona şöyle diyordum. Bu bir kişiyle olacak iş değildir. Peygamberler dahi tek başına bu işe güç yetirememiş, ta ki mucizelerle Allahü Teala tarafından destek ve yardım görmüşlerdir. Bu diğer farzlar gibi değildir. Çünkü diğer farzları kişi tek olarak da yapabilir. Fakat bu farklı. Kişi bu işi tek başına yapmaya kalkarsa kanının akıtılması ve öldürülmesi söz konusudur. Ben o kişinin öldürülmesine yardımcı olacağından korkarım ve böylesi bir kişi öldürülürse hiç kimse onun arkasından gitmeye cesaret edemez. Sonra İbrahim Es-Sâi Merv şehrine gitti. Orada Ebu Müslim'e karşı çok ağır konuştu. O da onu tutuklattı. Bunun üzerine Horasan'daki fakihler ve abidler toplandı ve onun serbest bırakılmasını istediler. Böylece serbest bırakıldı. Gitti tekrar onu azarladı ve Allah'ın indinde sana karşı cihad etmekten daha faziletli bir şey bilmiyorum. Sana karşı kesinlikle dilimle cihad edeceğim. Çünkü elimde başka bir güç yoktur. Fakat ben istiyorum ki Allah beni sana karşı onun için buğz ederken görsün dedi. Bunun üzerine Ebu Müslim onu öldürttü. İşte bu Ebu Hanife'nin açıklamasıdır. O emri bil maruf ve nehyi anil münker farizasını yerine getirebilmek için cemaat olarak çalışmanın zaruri olduğunu vurguluyor. Onun şu sözüne dikkat et. Eğer ehil yardımcılar olur ve başlarında Allah Celle Celaluhu'nun dini konusunda emin bir lider olursa o zaman kaçınılmaz. Yani o zaman onlarla çalışmak gerekir. Demek ki ehliyetli bir önderlik ve ehil, güvenilir bir tebaanın olması kaçınılmazdır. Ebu Hanife devamla şöyle diyor. Bu bir kişiyle olmaz. Peygamberlerin dahi tek olarak buna gücü yetmemiştir. Öyle ki gökten mucizelerle desteklenmişlerdir. Bu diğer farzlar gibi değildir. Çünkü diğer farzları kişi tek başına da yapabilir. İbn-i Teymiye rahimehullah şöyle diyor. Emri bil maruf ve nehyanil münker bazen kalp, bazen dil, bazen de elle yapılır. Kalple yapılması her halükarda vaciptir. Çünkü bunu yapmanın pratik bir zorluğu yoktur. Bunu yapmayan kimse mümin değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz bunun ardında hardal tanesi kadar iman yoktur buyurmuştur. İbn-i Mesud'a diriler içerisinde ölüler kimdir diye soruldu. O da iyiliği takdir, kötülüğü ise tenkit etmeyendir buyurdu. İnsan maruf olanı sevecek, münkere karşı ise buğz edecek. Sevgisi ve buğzu Allahü Teala'nın sevgi ve buğzuna uygun olacak. Yani Allah Celle Celaluhu'nun sevdiklerini sevecek, Allah Celle Celaluhu'nun buğz ettiklerini buğz edecek. Bütün bunlar güç ve kuvvetiyle orantılı olacak. Çünkü Allahü Teala kimseye götüremeyeceği yükü yüklemez. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Tegabün suresi 16. ayet-i kerime. Fakat kalple sevme, buğz etme, isteme ve reddetmeye sıra gelince bu kesin ve tam olmalıdır. Bu konudaki herhangi bir eksiklik imandaki eksiklik demektir. Pratik müdahale ise imkan ve güce göredir. Kulun kalbindeki sevgi ve buğzu tam olup imkan derecesinde de çalışırsa o kula o işi tam manasıyla yapmış sevabı verilir. Adamın biri Ömer İbni Hattab'a geldi ve dedi. Ben bütün hayırlı işleri yapıyorum ancak iki tanesi hariç dedi. Ömer radıyallahu anh nedir onlar dedi. Adam emri bil maruf ve nehyanil münker yapmıyorum deyince Ömer radıyallahu anh, sen İslam'ın parçalarından iki parçayı yok etmişsin. Allahü Teala ister seni affeder, isterse de sana azap eder buyurdu. Tabiinin ileri gelenlerinden Dahhak şöyle buyurdu. Emri bil maruf ve nehyu anil münker Allah Celle Celaluhu'nun kesin olarak farz kıldığı hükümlerdendir. Abdullah Azam, İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 1-

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur. Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnna Allaha bima ta'maluna basir. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de O'dur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de O'dur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İçki, sarhoş edici ve gevşeklik verici maddelerden ve bu kabilden olan her şeyden tamamen sakın. Sade ve gösterişten uzak giyinin. Kötü arkadaşlardan, bozguncu dostlardan ve fıskı fucur yerlerinden uzaklaş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Gelin ey Müslümanlar. Yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak için bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenelim.
3: Gelin kardeşlerim, dünyayı kan ve gözyaşına bulayan fitneye, zulme son verelim.

Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Bize hedefleri belirleyecek şeylerin başında okumak gelir değerli dostlar. Okumaya çok önem veriniz. Okumayan insan kuruyan insandır. Okumayan insan çürüyen insandır. Okumayan insan geri kalan insandır. Okumayan insan kaybeden insandır. Okumayan insan zayıflayan insandır. Okumayan insan haftalarca, aylarca yemek yemeyen insan gibidir. Her yemek yediğinizde ruhuma da yemek yediriyor muyum diye düşününüz. Aklınıza gelsin. Bundan sonra her yemek yediğinizde, kaşığı her ağzınıza götürüşte acaba kalbimi doyuruyor muyum, aklımı doyuruyor muyum, ruhumu doyuruyor muyum diye düşününüz. Okuyunuz, çok okuyunuz. Başta kitapların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i çok okuyunuz. Hem Arapçasıyla hem manasıyla. Ama önemli hedeflerden bir tanesi. Buradan sonra sayacağımız her şey idealler ve hedeflerdir. İlk hedef, ilk ideal. Her hafta mutlaka en az bir kitap bitiriniz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazanda yapacağınız bir umre benimle yapılmış bir hac gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saffat 99-101. Hazreti İbrahim'in duası. Bir de dedi ki, ben Rabbime gidiyorum. O bana yolunu gösterir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Hatalı sollama. Sevdiklerine üzüntü yollama.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Allah'a gereği gibi şükretmeyen insan nankörlük etmiş olur. Size yardımcı olan her insana teşekkür eder, minnettar olursunuz, öyle değil mi? Peki ama sizi yoktan var eden, bedeninizi ve ruhunuzu yaratan Rabbinize gereği gibi şükrediyor musunuz? Verdiği sayısız nimetleri düşünüp ona hamd ediyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.
3: Özel efem.
4: Bağ

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden beriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ve kafa köleliğine isyan edenim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun